0: Bizim helak ettiğimiz her bir memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belirli bir süresi vardır.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet kendisi için belirlenen süreyi geçemez, ondan geride kalamaz.

Kafirler dediler ki, ey kendisine Kur'an indirilen kişi, sen mutlaka delirmişsin. Eğer sen doğru sözlü kimselerdensen, melekleri bize getirsene.

0: Biz melekleri ancak hak ve hikmetle indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.
1: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun.
0: Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْاَوَّلِينَ
0: Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de çeşitli ümmetlere peygamberler gönderdik.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Onlar kendilerine gelen her bir peygamberi alaya alıyorlardı.

İşte böylece biz onu suçluların kalplerine sokarız ama onlar yine de iman etmezler. Oysa kendilerinden öncekilerin uğradıklarına dair hüküm geçmiştir. وَلَوْ فَتَ

onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalardı, herhalde gözlerimiz bağlandı. Belki de biz büyülenmiş bir kavimiz derlerdi.

0: Andolsun ki biz gökte burçlar yarattık. Onu bakanlar için süsledik.
1: Ve hafiznâhâ min kulli şeytânir racîm.
0: Onu Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan her bir şeytandan koruduk.
1: İllâ men isteraka's sem'a fe etba'ahu şihâbun mubîn.
0: Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa onu parlak bir ateş parçası kovalar.

0: yaratıyorsun.
1: Biz yeryüzünü yaydık ve üzerine sabit dağlar yerleştirdik. Orada her ölçülü şeyden bitkiler bitirdik.
0: وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِق۪ينَ
1: Orada sizin için ve rızkını veremeyeceğiniz kimseler için geçim kaynakları meydana getirdik.

0: Her bir şeyin hazinesi yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belirli bir ölçüye göre indiririz.
1: Ve erselner

0: فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ
1: Biz rüzgarı aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirdik ve onunla sizi suladık. Yoksa siz onu biriktiremezdiniz.
0: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ
1: Biz elbette yaşatır ve öldürürüz. Gerçek varis olup ebedi kalan da biziz.
0: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ
1: Andolsun ki biz sizden önce geçenleri de biliriz, sonra gelenleri de biliriz.
0: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
1: Onları bir araya toplayacak olan senin Rabbindir. Şüphesiz ki o hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilendir.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
1: Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattık.

0: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
1: Hani Rabbin meleklere, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara bir balçıktan insan yaratacağım. Onu yapıp düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti.
0: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
1: Bütün melekler hep birden ona secde ettiler.

0: Ancak iblis secde edenlerle beraber olmaktan çekindi.
1: قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
0: Allah, ey iblis, sana ne oldu da secde edenlerle beraber olmaktan çekindin dedi.
1: قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقَتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
0: İblis, ben kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattığın insana secde edecek değilim dedi.
1: قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ
0: Allah, öyleyse çık oradan. Çünkü sen rahmetten kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar sana lanet olsun dedi.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, ey Rabbim, hiç olmazsa bana onların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi.

İblis, ey Rabbim, beni azdırdığın için andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlaslı kıldığın kulların hariç onların hepsini azdıracağım dedi.

0: Allah, işte bana gelen doğru yol budur. Benim ihlaslı kullarıma karşı senin hiçbir gücün yoktur. Sen ancak aldananlardan sana uyanları azdırabilirsin dedi.
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِينَ
0: Şüphesiz ki onların hepsinin buluşacağı yer cehennemdir.

0: O cehennemin 7 kapısı vardır. Her bir kapıdan girmek için onlardan bir bölük ayrılmıştır.
1: İnnel muttakine fi cennetin ve uyun.
0: Kötülükten sakınanlarsa cennetlerde ve pınar başlarındadır.
1: Udhuluha bi selamin aminin.
0: Onlara güven içinde esenlikle oraya girin denir.

0: الْمُفْسِدِينَ.
1: Biz onların kalplerindeki kini çıkarır atarız. Artık hepsi de kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar.
0: لَا يَمَسُّهُمْ ف۪يهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَج۪ينَ.
1: Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir.
0: نَبِّ عِبَاد۪ي اَنِّي اَنَا الْغَفُورُ الرَّح۪يمُ.
1: Ey Muhammed! Kullarıma haber ver ki ben şüphesiz çok bağışlarım, çok merhamet ederim.
0: وَاَنَّ عَذَاب۪ي هُوَ الْعَذَابُ الْأَل۪يمُ.
1: Benim azabımsa çok acı bir azaptır.
0: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاه۪يمُ.
1: Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver.
0: اِذْ

0: Hani onlar İbrahim'in huzuruna girip selam vermişlerdi. İbrahim de biz sizden korkuyoruz demişti.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: Onlar, korkma, biz sana çok bilgili bir çocuğun olacağını müjdeliyoruz demişlerdi.

0: İbrahim, bana ihtiyarlık çökmüşken mi çocuk müjdeliyorsunuz? Bunu neye dayanarak müjdeliyorsunuz demişti.
1: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِط۪ينَ
0: Onlar, biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümidini kesenlerden olma demişlerdi.

İbrahim, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser deyip, ey elçiler, sizin işiniz nedir diye sordu.

0: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين.
1: Onlar dediler ki, şüphesiz ki biz suçlu bir kavme gönderildik. Ancak Lut ailesi hariç. Biz Lut'un karısının dışında onların hepsini kurtaracağız. Lut'un karısınınsa azap içinde kalanlardan olmasını takdir ettik.
0: فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
1: Elçiler Lut ailesine gelince, Lut, siz gerçekten tanınmayan kimselersiniz dedi.
0: قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا ف۪يهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدَبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ
1: Onlar da şöyle dediler. Biz sana kavminin şüphe edip durduğu azabı getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz. Sen hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar. Sen de arkalarından git. Sizden hiç kimse arkasına bakmasın. Size emredilen yere gidin.

0: Lut'a sabaha karşı kavminin köklerinin kesileceğine dair emri bildirdik.
1: Ve câe ehlul medîneti yestebeşirûn.
0: Şehir halkı Lut'un misafirlerini duyup birbirlerine müjde vererek geldiler.

0: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ.
1: Lut dedi ki, bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun, beni utandırmayın.
0: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ.
1: Onlar, biz seni yabancıları misafir edip korumaktan men etmemiş miydik dediler.
0: قَالُوا

0: eğer alacaksanız işte kızlarım. Onları size nikahlayabilirim dedi.
1: لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Ey Muhammed! Senin hayatına andolsun ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِق۪ينَ
0: Nihayet güneşin doğacağı sırada şiddetli bir gürültü onları yakalayıp helak etti.

0: Biz onların şehirlerinin üstünü altına getirdik ve üzerlerine sert taşlar yağdırdık.
1: İnne fî zâlike le âyâtin lil mutevessimîn.
0: Şüphesiz ki bunda sezip kavrayanlar için nice ibretler vardır.
1: Ve innehâ le bisebîlin mukîm.
0: O şehrin kalıntıları bir yol üzerinde hala durmaktadır.
1: İnne fî zâlike le âyeten lil mu'minîn.
0: Gerçekten bunda iman edenler için bir ibret vardır.
1: Ve in kâne ashâbul eyketi le zâlimîn.
0: Eyke halkı da hakikaten zalim kimselerdi.

0: biz onlardan da intikam aldık. Şüphesiz ki Eyke halkının ve Lut kavminin yerleri açık bir yolun önündeydi.
1: وَلَقَدَ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجَرِ الْمُرْسَلِينَ
0: Andolsun ki Hıcr halkı da peygamberleri yalanlamışlardı.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: Biz onlara ayetlerimizi verdik. Ama onlar bundan yüz çeviriyorlardı.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
0: Onlar dağlardan güvenli evler yontuyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
0: Onları da sabaha karşı o korkunç gürültü yakaladı.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ
0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile yarattık. Kıyamet saati de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir hoşgörüyle muamele yap.
1: İnne rabbeke huvel hallakul alim
0: Şüphesiz ki yaratan ve her şeyi bilen senin Rabbindir.

0: عنهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: Sakın onlardan bir kısmına verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlara üzülme. Müminlere şefkat kanadını indir.
0: وَقُلْ اِنِّي أَنَا النَّذ۪يرُ الْمُب۪ينَ
1: De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım.
0: كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِم۪ينَ
1: Nitekim biz kendi kitaplarını bölüm bölüm ayırıp bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlara da kitap indirmiştik.
0: اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِض۪ينَ
1: Onlar Kur'an'ın da bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak onu parça parça ettiler.

0: Senin Rabbine andolsun ki onların hepsini yaptıkları şeylerden sorumlu tutacağız.
1: Fasda' bima tu'mer ve a'rid 'anil müşrikîn.
0: Sana emredilen şeyi açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir.
1: İnne kefeynâkel müstehzîn.
0: Alay edenlere karşı biz sana yeteriz.
1: اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: Allah ile beraber diğer bir ilah kabul edenler yakında hatalarını bileceklerdir.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
0: Andolsun ki onların söyledikleri yüzünden senin canının sıkıldığını biliyoruz.
1: Fesebbih bihamdi rabbike ve kum mines sacidin.
0: O halde sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.
1: Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin.
0: Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 128 ayettir. Nahl arı demektir. İçerisinde Allah'ın bal arısına dağlarda ev yapma içgüdüsü verdiğinden söz edildiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Allah'ın emri gelmiştir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.
0: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اَنْ اَنْذِرُوا

0: Allah melekleri kullarından dilediği kimseye emrinden bir vahiy ile indirir de benden başka ilah olmadığına dair insanları uyarın ve benden korkun der.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.

0: Allah insanı bir damla sudan yarattı. Buna rağmen insan birdenbire apaçık bir hasım kesildi.
1: وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ ف۪يهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
0: Allah hayvanları da sizin için yarattı. Onlarda örtünüp ısınacağınız şeyler ve daha nice menfaatler vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz.
1: وَلَكُمْ ف۪يهَا جَمَالٌ ح۪ينَ تُر۪يحُونَ وَح۪ينَ تَسْرَحُونَ
0: O hayvanları akşamleyin yataklarına getirdiğinizde ve sabahleyin meralara götürdüğünüzde sizin için onlarda bir güzellik vardır.
1: وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
0: Bu hayvanlar sizin yüklerinizi de ancak zorlukla varabileceğiniz memleketlere taşırlar. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir.
1: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: Yine Allah atları, katırları ve merkepleri binmeniz için ve süs hayvanı olarak yaratmıştır. Daha sizin bilmediğiniz nice şeyler yaratacaktır.
1: وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّب۪يلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ
0: Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. O yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

0: ومنه شجر فيه تسيمون.
1: Sizin için gökten su indiren Allah'tır. O sudan içersiniz. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla biter.

0: Allah onunla sizin için ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her çeşit meyvelerden bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
0: Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. İşte bunlarda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.
1: وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ.
0: Yeryüzünde çeşitli renklerde yaratmış olduğu şeyleri de sizin hizmetinize vermiştir. Gerçekten bunda öğüt alan bir kavim için büyük bir ibret vardır.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا

0: يعلمون.
1: Kendisinden taze et yemeniz ve ondan giyinip takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi de hizmetinize veren Allah'tır. Gemilerin orada suyu yararak seyrettiklerini görürsün. İşte bunlar Allah'ın lütfunu aramanız ve ona şükretmeniz içindir.
2: وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا

0: Allah sizi sarsmasın diye yeryüzünde sabit dağlar, yolunuzu bulmanız için de yollar, ırmaklar ve daha nice işaretler meydana getirir. İnsanlar yıldızlarla da yollarını doğrulturlar.
1: اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Hiç yaratan, yaratamayan gibi midir? Hala düşünmüyor musunuz?
1: وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız onları sayamazsınız. Gerçekten Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: Vallahu ya'lemu ma tusirrun ve ma tu'linun.
0: Allah sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir.
1: وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
0: Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyler hiçbir şey yaratamazlar. Zaten onların kendileri yaratılmışlardır.
1: اَمْوَاتٌ

0: Onlar diriler değil, ölülerdir. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler.
1: İlahukum ilahun vahid.

0: Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Fakat ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmektedir. Onlar büyüklük taslamaktadırlar.
1: La jarama ennallaha ya'lemu ma yusirrun ve ma yu'linun. İnnehu la yuhibbul mustekbirin.
0: Hiç şüphesiz Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da. O büyüklük taslayanları sevmez.

0: هم بغير علم ألا ساء ما يزرون.
1: Böylece onlar kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak bilmeden saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat edin, yüklendikleri yük ne kötüdür.
0: قَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِنْ فَوْقِهِمْ

onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Fakat Allah onların binalarını temellerinden sarstı da üzerlerindeki tavan başlarına çöktü. Böylece azap onlara bilmedikleri bir yerden gelmiş oldu.

Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve haklarında müminlere düşmanlık yaptığınız ortaklarım nerede diyecektir. Kendilerine ilim verilenler de doğrusu bugün rezillik ve kötülük kafirleredir diyeceklerdir.

kâfirler kendi nefislerine zulmettikleri halde melekler onların canlarını alırken biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek boyun eğip teslim olurlar. Melekler de hayır, Allah sizin yaptıklarınızı biliyor. O halde haydi cehennemin kapılarından girin. Orada ebedi olarak kalacaksınız. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür diyecekler.

0: هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ.
1: Kötülükten sakınan kimselere Rabbiniz ne indirdi dendiği zaman hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlar için iyilik vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Kötülükten sakınanların yurdu ne güzeldir.

Onlar altlarından ırmaklar akan Adn cennetlerine girerler. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. İşte Allah takva sahiplerini böylece mükafatlandırır.

Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, selam size, yaptıklarınıza karşılık haydi cennete girin derler.

0: يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Kafirler kendilerine yalnız meleklerin gelmesini mi veya Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.
0: Fe asabehum.

Bu yüzden yaptıklarının kötülüğü kendilerine isabet etti. Kendisiyle alay ettikleri şeyin cezası da onları çepeçevre kuşattı.

0: قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.
1: Allah'a ortak koşanlar, eğer Allah dileseydi biz de babalarımız da ondan başka hiçbir şeye tapmazdık ve onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık derler. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık tebliğ etmektir.
0: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ.
1: Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, putlara tapmaktan sakının diye bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti, bir kısmı da sapıklığa düşmeyi hak etti. Yeryüzünde gezin de peygamberleri yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: Ey Muhammed! Sen onların doğru yola gelmelerini ne kadar istesen de Allah saptırdığı kimseleri doğru yola getirmez. Onların hiçbir yardımcıları da olmaz.
1: وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
0: Kafirler, Allah ölen kimseyi tekrar diriltmez diye olanca yeminleriyle Allah adına yemin ettiler. Hayır, bu Allah'ın yerine getirmeyi üzerine aldığı gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

hakkında ihtilaf ettikleri şeyi kendilerine açıklamak için ve inkar edenlerin de kendilerinin yalancı olduklarını bilmeleri için Allah onları tekrar diriltecektir.

0: Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona söyleyeceğimiz söz sadece ol demektir ki o da hemen oluverir.
1: وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
0: Kendilerine zulmedildikten sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Onların ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.
1: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
0: Onlar sabreden ve sadece Rablerine güvenen kimselerdir.

0: أوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: Ey Muhammed! Biz senden önce de sadece kendilerine vahyettiğimiz erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim ehlinden sorun.
0: Bil beyinati ve'z-zubur ve enzelnâ ileyke'z-zikra litubeyyine lin-nâsi mâ nuzzile ileyhim ve le'allehum yetefekkerûn.
1: Biz onları açık deliller ve kitaplarla göndermiştik. Sana da kendilerine indirileni insanlara açıklaman için bu Kur'an'ı indirdik. Umulur ki onlar düşünüp anlarlar.
0: Efe eminellezine mekerusseyyiati en yahsifallahu bihimul erda ev ye'tiyehumul azabu min haythu la yeş'urun.
1: Kötü işler düzenleyenler Allah'ın kendilerini yerin dibine batırmayacağından veya kendilerine bilmedikleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler?
0: اَوْ يَأْخُذَهُمْ ف۪ي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِز۪ينَ
1: Yahut da onlar dönüp dolaşırlarken azabın kendilerini yakalamayacağından emin midirler? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değiller ya.
0: اَوْ يَأْخُذَهُمْ

Yine onlar azabın kendilerini bir korku içindeyken yakalamayacağından emin mi oldular? Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir.

0: سجدا لله وهم داخرون.
1: Onlar Allah'ın yarattığı her şeyin gölgesinin boyun eğerek Allah'a secde edip sağa sola döndüğünü görmüyorlar mı?

0: Göklerde ve yerde bulunan her bir canlı ve melekler Allah'a secde ederler. Onlar hiç büyüklük taslamazlar.
1: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
0: Üstlerinden Rablerinin bir azap göndermesinden korkarlar ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar.

0: Allah, iki ilah edinmeyin. O ancak bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız benden korkun dedi.
1: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُونَ
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Din de yalnız O'nundur. Durum böyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?

Size gelen bütün nimetler Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman da yalnız ona yalvarır yakarırsınız.

0: Sonra da sizden o zararı kaldırdığı zaman bir de bakarsınız ki içinizden bir grup Rablerine ortak koşarlar.
1: Niyekfuru bima ateynahum fetemettu fesufe ta'lemun.
0: Bunu kendilerine verdiğimiz nimetlere karşılık nankörlük etmek için yaparlar. Haydi keyfinize göre yaşayın. Yakında gerçeği bileceksiniz.
1: وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ.
0: Müşrikler kendilerine verdiğimiz rızıktan ne olduğunu bilmedikleri şeylere bir pay ayırırlar. Allah'a andolsun ki bu uydurduğunuz şeylerden mutlaka hesaba çekileceksiniz.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ.
0: Onlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki Allah bundan münezzehtir. Canlarının istediği erkek çocukları da kendilerine mal ediyorlar.

0: Onlardan birine kız çocuğu müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir.
1: يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ

0: yevmun.
1: Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenmeye çalışır. Şimdi onu aşağılık içerisinde yanında mı tutacak yoksa toprağa mı gömecek? Dikkat edin, verdikleri hüküm ne kadar kötüdür.
2: لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
1: Ahirete inanmayanların böylesine kötü sıfatları vardır. En yüce sıfatlarsa Allah'ındır. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belli bir vakte kadar erteler. Kendileri için belirlenen süre gelince onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.
0: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ
1: Onlar kendileri için kötü gördükleri şeyi Allah'a nispet ediyorlar. En güzel sonucun kendilerine ait olduğunu anlatan dilleri de yalan söylüyor. Hiç şüphesiz onlar için sadece ateş vardır. Cehenneme ilk girecekler de onlardır.
0: Tallahi

Allah'a andolsun ki senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat şeytan o ümmetlere yaptıkları işleri güzel gösterdi. Bugün de onların dostu odur. İşte onlar için acı bir azap vardır.

Biz Kur'an'ı sana ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman, iman eden bir kavme de doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olması için indirdik.

0: موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون.
1: Allah gökten bir su indirir ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Şüphesiz ki bunda dinleyen kavim için bir ibret vardır.

0: ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: Hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Size onların karınlarındaki sindirilmiş gıdalarla kan arasından çıkardığımız ve içenlerin boğazından kolayca geçen saf bir süt içiririz.
0: وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
1: Siz hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden de içki ve güzel bir rızık elde edersiniz. İşte bunda da aklını kullanan bir kavim için hiç şüphesiz bir ibret vardır.
0: وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Senin Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve insanların senin için kurduğu çardaklardan evler edin. Sonra da bütün meyvelerden, ürünlerden ye, bal yapımında Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollardan yürü diye ilham etti. Onların karınlarından çeşitli renklerde bir içecek çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir kavim için elbette bir ibret vardır.
0: وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ

0: شيئا إن الله عليم قدير.
1: Allah sizi yarattı, sonra sizi yine öldürecektir. İçinizden bazıları ömrünün en güçsüz çağına itilir ki biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelsin. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve onun her şeye gücü yeter.
0: وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذ۪ينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ ف۪يهِ سَوَاءٌ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ
1: Allah rızık konusunda bazılarınızı diğerlerinden daha üstün kılmıştır. Üstün kılınanlar kendi rızıklarından ellerinin altında bulunanlara vermiyorlar ki rızıkta hepsi de eşit olsunlar. Yoksa Allah'ın nimetini inatla inkar mı ediyorlar?
0: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ

0: أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ
1: Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve size temiz şeylerden rızık verdi. Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?
0: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ
1: Allah'ı bırakıp da göklerden ve yerden kendileri için hiçbir rızka sahip olmayan ve rızık vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorlar?
0: فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
1: Artık Allah'a ortaklar koşmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz.

0: هو ينفق منه سرا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen el altındaki bir köleyle tarafımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıklardan gizli ve açık olarak Allah için harcayan bir kimseyi misal getirdi. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ne var ki insanların çoğu bilmezler.

0: منه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.
1: Allah şu iki adamı da misal getirdi. Onlardan birisi dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisinin üzerine bir yüktür. Onu nereye gönderse hiçbir hayır getiremez. Şimdi bu adamla doğru yol üzerinde olup adaleti emreden kimse biri olur mu?
0: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
1: Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Kıyamet olayı da ancak bir göz açıp kapayıncaya kadar veya daha kısa bir zaman içinde olur. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Allah sizi annelerinizin karınlarından hiçbir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı. Size şükredesiniz diye kulaklar, gözler ve kalpler verdi.
0: Elem yarav ila't tayri

0: Onlar göğün boşluğunda Allah'ın buyruğuna boyun eğerek uçuşan kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta tutan yalnız Allah'tır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.
1: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا

Allah evlerinizi sizin için bir huzur yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek yolculuk gününüzde ve gerekse ikamet gününüzde kolayca taşıyabileceğiniz evler, yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından da belirli bir zamana kadar kullanacağınız giyimlik ve döşemelikler ve bir de ticaret malı meydana getirdi.

0: وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ
1: Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta düşmandan koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah, Müslüman olasınız diye üzerinizdeki nimetini tamamlıyor.
0: فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ
1: Ey Muhammed! Eğer yine yüz çevirirlerse, sana düşen ancak apaçık bir tebliğdir.
0: يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ
1: Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir.

ümmetten bir şahit göndereceğimiz gün artık inkar edenlere ne özür beyan etmeleri için izin verilecek ne de özürleri dinlenecektir.

0: zulmeden kimseler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve onlara mühlet de verilmez.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا

0: دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.
1: Allah'a ortak koşanlar, koştukları ortakları görünce, ey Rabbimiz, seni bırakıp da yalvarıp taptığımız ortaklarımız işte bunlardır derler. Koştukları ortaklar da onlara, siz gerçekten yalancı kimselersiniz diye söz atarlar.
0: وَأَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ اِذِنِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
1: Ortak koşanlar o gün Allah'a teslim olurlar. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolur.

0: yufsidun.
1: Biz inkar edip Allah'ın yolundan alıkoyanlara bozgunculuk çıkarmaları sebebiyle azap üstüne azap veririz.

0: كل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
1: Biz kıyamet günü her ümmete kendilerinden birer şahit göndeririz. Ey Muhammed! Seni de onlara şahit olarak getiririz. Bu kitabı sana her şeyin açık bir beyanı, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
0: İnne Allaha ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşai vel munkeri vel bagi ya'idhukum leallekum tezekkerun.
1: Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.

0: لقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.
1: Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı sözünüzü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak sağlamlaştırdıktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir.
0: وَلَا

İpliğini iyice eğirip büktükten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın. Bir toplum diğer bir toplumdan daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Çünkü Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Kıyamet günü hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size mutlaka açıklayacaktır.

0: ولتسألن عما كنتم تعملون.
1: Allah eğer dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Andolsun ki siz yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz.

Yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Yoksa sağlamca yere basmakta olan ayak kayar ve Allah yolundan alıkoymanız yüzünden kötülüğün cezasını tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır.

0: الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Allah'a verdiğiniz sözü az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Eğer bilirseniz Allah katındaki sevap sizin için daha hayırlıdır.
0: مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقُ وَلَنَجَزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Sizin yanınızdakiler tükenir, Allah'ın yanındakilerse bakidir, tükenmez. Biz sabredenlerin mükafatlarını yaptıklarının daha güzeliyle veririz.

0: طيبة فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: Erkek veya kadın, her kim mümin olarak salih amel işlerse, biz onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız. Onların mükafatlarını da yaptıklarının daha güzeliyle veririz.
0: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
1: Kur'an'ı okumak istediğin zaman, Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın.

0: فمفتر بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman müşrikler peygambere "Sen ancak bir iftiracısın" dediler. Oysa Allah ne indireceğini daha iyi bilir. Bilakis onların çoğu bunu bilmezler.

0: Ey Muhammed, de ki, Kur'an'ı iman edenlerin imanını pekiştirmek, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde vermek için Ruhul Kudüs, Cebrail, Rabbin tarafından hak olarak indirdi.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذ۪ي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَم۪يٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَب۪يٌّ مُب۪ينٌ
0: Andolsun ki biz onların Kur'an'ı Muhammed'e ancak bir adam öğretiyor dediklerini biliyoruz. Kastettikleri kimsenin dili yabancıdır. Kur'an ise apaçık bir Arapçadır.

Şüphesiz ki Allah'ın ayetlerine iman etmeyenleri Allah doğru yola iletmez. Onlar için acı bir azap vardır.

Yalan uyduranlar ancak Allah'ın ayetlerine iman etmeyen kimselerdir. İşte asıl yalancılar onlardır.

Gönlü imanla dolu olduğu halde inkara zorlanan kimse hariç, her kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar eder, kafirliğe göğüs açarsa, onlara Allah tarafından bir gazap ve onlar için büyük bir azap vardır.''

0: Bu onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu doğru yola iletmeyeceğinden dolayı böyledir.
1: أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ
0: İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar da işte onlardır.
1: لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ
0: Hiç şüphe yok ki ahirette zarara uğrayacak olanlar da onlardır.

0: جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
1: Sonra Rabbin kendilerine eziyet edildikten sonra hicret edenlerin, sonra da cihad edip sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Şüphesiz ki Rabbin bütün bunlardan sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Kıyamet günü herkes gelir, kendi canını kurtarmak için uğraşır. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.

0: والخوف بما كانوا يصنعون.
1: Allah güven ve huzur içinde olan bir şehri misal verdi. Oranın rızkı her yerden bol bol geliyordu. Fakat oranın halkı Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Bu yüzden Allah yaptıklarına karşılık onlara açlık ve korku ızdırabını tattırdı.

0: Andolsun ki onlara kendilerinden bir peygamber gelmişti. Onu yalancı saydılar. Bunun üzerine onlar haksızlık ederlerken azap kendilerini yakalayıverdi.
1: فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
0: Eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız, Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve onun nimetlerine şükredin.

0: Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Kim darda kalırsa başkalarının hakkına tecavüz etmeden ve haddi de aşmadan bunlardan yemesinde günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

0: Onların kazandıkları az bir dünya menfaatidir. Onlar için acı bir azap vardır.
1: وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ

Ey Muhammed! Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

0: Sonra senin Rabbin gerçekten bilgisizlikle kötülük işleyip sonra da bunun ardından tövbe edenlerin ve kendilerini düzeltenlerin yanındadır. Bunlardan sonra şüphesiz ki Rabbin çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: İnne İbrahim kâne ummeten qâniten lillâhi hanîfen ve lem yeku minel müşrikîn.
0: İbrahim gerçekten Allah'a boyun eğen ve ona yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi.
1: Şâkiran li en'umih. İctebâhu ve hedâhu ilâ sırâtin mustakîm.
0: Rabbinin nimetlerine şükrederdi. Rabbi de onu peygamberliğe seçti, ona doğru yolu gösterdi.
1: وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Biz dünyada ona bir iyilik verdik. Şüphesiz ki o ahirette de salih kimselerdendir.

0: Ey Muhammed! Sonra sana Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine tabi ol. O müşriklerden değildi diye vahyettik.
1: İnnemâ cu'ile's-sebtu alellezîne ihtelefû fî

0: Cumartesi gününe hürmet sadece onda anlaşmazlığa düşen Yahudilere farz kılındı. Şüphesiz ki Rabbin anlaşmazlığa düştükleri şey hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.
1: وَدَعُ إِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنِ

Muhammed, sen hikmetle, güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz ki Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilir.

0: hayırlıdır.
1: وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ
0: Ey Muhammed! Sabret! Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlara üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme.
1: İnna Allaha ma'allazina ittaqaw vellezina hum muhsinun.
0: Şüphesiz ki Allah kötülükten sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

ceza verecekseniz size yapılanın misliyle ceza verin. Eğer sabrederseniz o sabredenler için mutlaka daha

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

العزيز يا الله يا جبار يا الله.

الحاكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله.

يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

0: أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واغفر لنا منك لخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resule tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, Ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten, ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır.

Ve senden isterim, katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla.
Allah'ım

0: Beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532-585-2459.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537-867-4114 Başakşehir.
6: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30 Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
7: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişleriniz saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
10: Taberi Tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efem.
2: 103.2.
15: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi
16: alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
17: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihim ul havfe mink ve enza' min kulubihim ul havfe min el kuffar. Allahümme akdif fi kulubihim ul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Ey insanlar, sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum.

bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunuzu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İlyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine itaat edilmekten tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını da gözetmenizi, bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz kimseyi evinize alırlarsa, Allah onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe cezalandırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları meşru örf ve adetlere göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. Müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğu ile vermiş ise o başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyetler vardır. Babasından

Başkasına soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan köle, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi insanların ne tövbelerini ne de adalet ve şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah'ın yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik, siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Suçlu, kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu üzerine, oğul da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Ey müminler! Aşırı gitmekten sakının. Geçmiş ümmetlerin helakinin sebebi, dinde aşırı gitmeleriydi. Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şekilde ortak koşmayınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep birden şöyle dediler: Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz. Vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz. Bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu: Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab!

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü Radyo, Güçlü Radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşın. Herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
6: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
11: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
13: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 7.
15: 7.
14: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: düşünen insanlar için.
1: Fucuru tercih etmeyin. Allah'ın size vermiş olduğu izzetinize sahip çıkın. İşgal edilen topraklarınızı işgalden kurtarmaya gayret edin. Ama önce bir ümmet olarak, İslam milleti olarak bir araya gelin. Güç birliği yapın. Hep beraber Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılın. Ve kesinlikle Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm koyucu bir makam, bir mevki, bir Rab, bir ilah kabul etmeyin. İslam'dan başka hayat düzeni,
2: İslam'dan başka hayat düzeni,
1: Kur'an'dan başka hayat düsturu,
2: Kur'an'dan başka hayat düsturu
1: ve Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder kabul etmeyin. Müminlere verilen emir bu. Onun için fucuru tercih etmeyin. Siz aciz mi bırakılıyorsunuz? Hayır, kesinlikle aciz değilsiniz. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız, iman ediyorsanız en üstün olan sizsiniz diyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Kesinlikle öyle bir acizlik söz konusu değil. Hasbinallah ve ni'mel vekil diyen, Allah'ı kendisine vekil kılmış, Allah'a tevekkül etmiş olan bir mümin, bir muvahhid şahsiyet aciz olur mu?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyadaki zulümlere dur diyebilmek sizin de elinizde. Açlıktan zayıf düşmüş insanlar, her gün acımasızca öldürülen çocuklar, eziyet gören, kendi evlerinden sürülüp çıkarılan yaşlılar, kadınlar, erkekler. Birilerinin bu zulme dur demesini içten bir şekilde istiyor olabilirsiniz. Ancak o birinin kendiniz olabileceği hiç aklınıza gelmiş miydi? Mazlumlar için üzerinize düşeni yapmak istiyorsanız, insanları vicdana ve Allah'ın dinine davet edin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir. Mahbubi, mahbubi
1: Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

0: zamanı.
1: Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler onuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

müşrikleri, bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazzeliler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16, iyidikalbi.org.tr.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için
7: Sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
14: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
15: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Reklamlar.

0: efendim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah

Büyüklerin ahlakı ve fıtrat. Yüce Mevla Tevbe suresinde şöyle buyurmaktadır. Öne geçen muhacirler ve ensarla onlara güzellikle uyanlar, Allah onlardan hoşnut olmuştur. Onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. Ve Allah onlara içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Bu ayet-i kerimede Allah Resulü ile birlikte hicret eden, Hudeybiye'de kendisine biat eden, Bedir Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimizle birlikte hareket edenler birinci dereceyi kazanan kişiler olarak tanımlanmışlardır. Ashabın yolundan gidenler ve Peygamberimizi görmeyen tabiilerle kıyamete kadar sahabe yolunu takip edenler de bu ayette belirtilmişlerdir. İslam'ın ilk kuruluş yıllarında sıkıntının en çok yaşandığı dönemlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında ilk yer alan sahabelerden Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhum, Hulefai Raşidin denilen saadet döneminde adalet ve her türlü güzelliklerle toplumu yönetmişlerdir. Birçok sahabi de aynı yolu devam ettirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her sıkıntısında mallarıyla ve canlarıyla onun yanında yer almaları ve kendi canlarından daha aziz bilmeleri sahabilerin şahsiyetleri hakkında bize bilgi vermektedir. Bütün malını Allah ve Resulü için harcayan Hazreti Ebu Bekir'in derecesini Allah Resulü şöyle anlatmıştır. Benim için malıyla ve dostluğuyla insanların en güvenileni Ebu Bekir'dir. Hazreti Ayşe'den Müslim'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bana Ebu Bekir'i, babanı ve kardeşini çağır. Gelsinler, bir senet yazacağım. Çünkü endişe ediyorum. Yarın biri kalkıp ben daha üstün ve daha hak sahibiyim diyebilir. Halbuki Allah da müminler de Ebu Bekir'den başkasına itibar etmez buyurdu. İşte bu hadis bir bakıma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendinden sonra Hazreti Ebu Bekir'i halife tayin ettiğini anlatır. Hazreti Ömer'in zühdüyle ilgili haberler de onun Allah'tan ne kadar korktuğunu göstermektedir. İshak bin Abdullah bin Ebi Talha, Enes bin Malik'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Ömer'i işittim ve onunla birlikte yola çıktım. Bir duvardan içeriye girdi, o duvarın içindeyken ki aramızda bir duvar vardı, onu şöyle dediğini duydum. Ömer, müminlerin emiri, sakin ol. Allah'a yemin olsun ki ey İbnül Hattab, ya Allah'tan gereği gibi korkarsın yahut sana azap eder. Aynı şekilde zühd ve takva sahibi Hazreti Osman, Hazreti Ali gibi sahabilerle birlikte diğer sahabiler de büyük ahlaki özelliklere sahiptirler. Sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'in olarak isimlendirilen seçkin nesil, biz Müslümanlar için örnek teşkil eden mübarek insanlardır. Ahlak konusunda Kur'an ve sünnetten sonra üçüncü kaynak niteliğinde olanlardır. Ashab ve tabi'in gerek ferdi yaşamlarında, gerekse toplum yaşamlarında fazilet sahibi, güvenilir, yardımsever, Allah'a gereği gibi kulluk, Resulünün emirlerine itaat gibi dini ve ahlaki hususlarda örnektirler. Onların yaşadığı devirler altın çağ hükmündedir. İnsanlar birbirlerinden emin, toplum huzurlu, adalet herkes için eşit çalışmakta,
kadınlar ırz ve namuslarını koruyabilmekteydiler. Çünkü onlar Allah'ın emirlerini gereği gibi yerine getiriyorlardı. Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılmışlardı. Dünya hayatının albenileri onları Allah'a ve Resulüne olan sevgiden alıkoyamıyordu. Bu üstün özelliklere sahip olan sahabiler Müslümanlar için örnek teşkil etmektedir. Müslümanların bu mübarek sahabilerin hayatlarını öğrenmeleri ve kendi hayatlarıyla karşılaştırmaları gerekir. İnsanın doğuştan itibaren kendisini kötülüğe yönlendiren dış faktörler olmasa, fıtratında bulunan hakikat aşkı onu iyiye ve güzele doğru yöneltecektir. Fıtratta bulunan hakikati arama arzusu, içgüdüden tamamen farklıdır. Fıtratına göre hareket eden her türlü yüce değerlere yönelir. İçgüdüsüne göre hareket edense, her türlü hayvani istek ve arzunun peşinde koşar. Fıtrat, insanın özgün yaratılışıdır. Başlangıcı ve mahiyeti itibarıyla insanın varlığından önce bulunan, onun geleceğini, kendisini ve vasıtasıyla gerçekleştireceği fiillerini yönlendirecek olan insani kıvam, özgün hususiyettir. Fıtrat, insanın hususi mahiyeti olunca, tabii karakterler ve eğilimleri aşan, onları özgün ilahi yaratılış çizgisinde tutan bir yönlendirici fonksiyonunu da icra etmektedir. Değişik bir ifadeyle, insanlık terazisinin ayarı, mihenk taşı, varlığının ve samimiyetinin tam bir barış halidir. Fıtrat konusuna ahlaki hayır tabiriyle örnek veren bir düşünür de şunları söylemektedir. Bugün toplumda kullanılan bir takım mana ve mefhumlar vardır ki bunlara ahlaki hayır ismini veriyoruz. Yani ahlaki açıdan insaniyet, iyilik ve aksini kötü ahlak tabiriyle ifade ettiğimiz şeydir bu. Mesela teşekkür etmek ne demektir? Eğer birisi insana bir iyilik yaparsa, o da bunun karşısında iyilik yapmalı ve teşekkür etmelidir. Başka bir deyişle teşekkür etmek, iyiliğe iyilikle cevap vermektir. Bu ahlaki bir meseledir. Kur'an-ı Kerim, iyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey olabilir mi diye bütün insanlığa sorar. Bir soru olan bu ayet, doğrudan doğruya insanın fıtratından cevap istemektedir. Çünkü iyiliğin karşılığının iyilikten başka bir şey olmaması fıtri bir durumdur. İnsan bu soruya cevap olarak hiç düşünmeden iyiliğin karşılığı elbette ki iyiliktir demektedir.

Sonra annesiyle babası onu Yahudi, Nasrani veya Mecusi yaparlar buyurmuştur. Bu hadis-i şeriften de anlaşılıyor ki fıtrat insanın doğuştan kazandığı bir özelliktir. İslam fıtratı üzerine doğan her çocuk yaşadığı ailenin, çevrenin, toplumun alışkanlıklarını kazanarak şekillenmeye başlar. Fıtratın bozulması, İslam fıtratı üzerinde olan çocuğa etki eden dış faktörlerle ortaya çıkar. Dış faktörler menfi yönde olmasa, insan fıtratı Allah'ın isteği doğrultusunda gelişir. Allah, insanda azaların yöneticisi, bilginin ve hayrın yöneticisi olarak kalbi var etmiştir ki, kalp de ruhun emrindedir. Kalbin tüm organlara Allah'ın isteği doğrultusunda hakim olması da fıtrattandır. Zira Cenab-ı Allah Rum suresinde sen yüzünü Allah'ı belirleyici olarak doğruca dine çevir buyurmuştur. Müslüman hiçbir aracı olmadan doğruca ona yönelir. Her türlü kötülüğü ortadan kaldıran bu dine sımsıkı sarılır. İnsanı arzuların peşine takılıp gitmekten alıkoyan İslam dini bir bütün içinde insan hayatını düzene koyar. İslam'ın yerleşmediği ruhlarsa mutsuz ve bedbaht arzular peşinde koşar. İnsanın yaşamına olumsuz etki eden dış faktörler olmasa, gerçekten insan kendisine verilmiş fıtrat sayesinde daima iyiye, doğruya ve güzele yatkın bir yapıda yaratılmıştır. Yukarıdaki ayette tanımlanan insan tipi, fıtratını bozup iyiden, doğrudan ve güzelden uzaklaşandır. Her türlü iyilik, fıtrat kelimesinin kapsamı içinde olduğu için, fıtratı doğrudan doğruya İslam'ın kendisi olarak da görebiliriz. Zira sen yüzünü Allah'ı belirleyici olarak doğruca dine çevir ayeti kerimesindeki din kelimesini çoğu İslam alimleri fıtrat olarak kullanmışlardır. Burada önemli olan hususlardan biri de toplumdaki insan fıtratını bozan tüm olumsuzlukları düzeltmektir. İleriki bölümde de daha geniş anlatacağımız haya duygusu insanın fıtratında vardır. Ne var ki onu yozlaştıran, ahlak sınırları dışına taşıyan dış faktörler neticesinde bu duygu ortadan kalkar, yerini hayasızlık ve ahlaksızlık doldurur. Bu da insan fıtratının bozulması anlamını taşır. Bu konuda insanı bekleyen görev, İnsan fıtratını bozacak tüm nedenleri bilmek ve bu nedenleri ortadan kaldırmak için mücadele etmektir. Konumuz çerçevesinde değerlendirmek üzere bir İslam aliminin bazı tavsiyelerini son bölümde sizinle paylaşmak istiyorum. Sözünüzde ve özünüzde doğru olunuz. Yalana alışmayınız. İnsanlar, siz konuştuğunuz zaman tereddüt etmeden bu doğru söyler desinler. Bu emin olmanın ta kendisidir. Unutmayınız ki Resul olmadan çok daha önce emin bir peygamberin ümmetiyiz. Emniyeti yara alanın imanı yara alır. Kişi kendisinden emin olmayan biri için mümin değildir. Mümin kendisinden emin olunandır. Elbet her söylediğin doğru olmalı. Ancak doğruyu doğru yerde, doğru zamanda ve doğru bir üslupla söylemezsen o doğruya zulmetmiş olursun. Yalancının mumu yasıya kadar yanarmış. Yatsı namazını kılmadan yattığı halde bu nifakının ortaya çıkmaması için mumu yanık bırakmış ki insanlar yatsının vaktini gözlüyor zannetsinler. Cesaretli ve metanetli olunuz. Ancak cesaretiniz hissinizden ve cehaletinizden değil, ilminizden ve imanınızdan kaynaklansın. Allah'ın dostlarına cennet, onun düşmanlarına cehennem kesiliniz. Biliniz ki Allah için sevmenin olmazsa olmaz şartı, Allah için

0: taarruz etmektir. Metanetsiz cesaret dengesizliktir. Ancak gerçekten şecaatli olanlar metanetli olabilir. Cesareti ilim ve imanından kaynaklanmayan da metanet yoktur. Uyuşuk ve pısırık olmayınız. İçinde yaşadığınız toplumun, çevrenin, evrenin farkına varınız. Elbet içinde yaşadığınız toplumda sizin farkınıza varacaktır. Başkalarının yalanlarına gösterdiği ilgi ve alakayı siz doğrularınıza gösteremiyorsanız, Resul'ün diliyle vehm mikrobunu kapmışsınız demektir. Vehm, uyuşukluk ve pısırıklık demektir. Sırrı gözetiniz. Size verilen her sır bir emanettir. Sırrı açığa vuran haindir. Emanete ihanettir. Kellenizi verseniz de sırrınızı vermeyiniz. Ancak o zaman kelimenin tam anlamıyla mümin olursunuz. Sır saklamayı bilmek kadar başkalarının sırrını araştırmamak da ahlaki bir görevdir. Bu merakın cinayete dönüştüğü noktadır. Verilmek istenmeyen bilgiyi öğrenme noktasında istekli olmayınız. O bilgi size lazım değilse faydasız bilgi olur. Biliniz ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam faydasız bilgiden Allah'a sığınmıştır. Hayatı kabul etmekten ve özür dilemekten utanmayınız. Utanılacak şey hatada ısrar etmek ve insanlardan özür dilememektir. Hata etmek bir kez suçsa hatada ısrar bin kez suçtur. Kişi hatasını bilmek gibi irfan olmaz demişlerdir. El hak doğrudur. Sizin gerçek dostunuz sizi hata yaptığınızda şefkatle uyarandır. Ayıbına ilk tükürmesi gereken biri varsa o kişi o ayıbı işleyenin kendisi olmalıdır. Allah'a emanet olunuz.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
4: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiyet olsun.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
3: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur kalıp.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
10: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, telefon 0212 286 0612, Maslak.
2: Reklamları dinlediniz.
16: İmanın ilkelerini, tevhidin gerçeğini, la ilahe illallah'ın ne anlama gelmiş olduğunu anlatmak üzere kitaptan, sünnetten hareketle ehli sünnet akidesi çerçevesinde açıklamalar yapılmaktadır. Gayemiz bozulmuş olan akidenin yeniden düzeltilmesi, gayemiz imanın gerçeğini beyan etmek ve la ilahe illallah'ın hakikatini ortaya koymaktır.
17: İnanç Defteri programıyla Abdullah Dai her salı saat 21'de radyonuz Özel FM'de.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
19: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
20: Saat 8. 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
21: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Değerli kardeşler, inşallah konumuz oldukça ciddi, tehlikeli, zor olan bir konu. O da Allah'ın bize göndermiş olduğu kanunlarla, yani Kur'an-ı Kerim'le ve onun açıklaması olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle insanları sevk idare etme, çeşitli sorunlarını çözme yerine onları bir tarafa kaldırır da kendileri kanun koyar, beşeri kanunlarla insanları idare ederlerse bu işi yapanların durumu nedir? Buna ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ve bu ayetleri izah eden alimler neler söylemiştir? Bunu gücümüz yettiği ölçüde size özetle anlatmaya çalışacağız. Konuyla ilgili ayetler Maide Suresi 44, 45, 47. ayetler ve diğer başka ayetler de var ama direkt konuyla ilgili bu 3 ayet var. Ayetlerin 2 ve 3.'sü hemen hemen müttefakun aleyh, birincisi üzerinde farklı görüşler belirtilmiş. Birinci ayetin ifadesi kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir buyurulmaktadır Maide 44'te. İkincisi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Üçüncü ayetin sonu Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir. Ayetlerin tefsirinde İbn-i Cerir et-Taberi'nin tefsiri, ki bu en eski tefsirlerdendir. İbn-i Cerir et-Taberi 310'da vefat eden bir zattır. Ayrıca Kurtubi'nin tefsiri, bu da 671 hicrilerde vefat eden bir zat. Diğer yandan Alusi'nin tefsiri, 1270 hicride vefat eden zat. Bunlara ilaveten çağdaş alimlerden şehit edilen Ustaz Seyyid Kutub'un Fizlal'ındaki tefsiri, yine şehit edilen Abdullah Azzam'ın Tevbe suresinin gölgesi altındaki eserindeki tefsirinde geçen konuyla ilgili bölüm. Ayrıca Ustaz Mevdudi'nin Tefhimül Kur'an adlı tefsirinde geçen görüşleri, yine hem beşeri sistemleri çok iyi bilen hem de İslam'ı özümseyerek karşılaştırıp kitaplar yazan Ustaz Abdülkadir el-Udeh'in risalelerinden aldığımız düşünceleri ve diğer kitaplardan özetlemeye çalıştığımız görüşleri sizlere inşallah aktaracağız. Burada birinci olarak Taberi konuya oldukça geniş yer vermektedir. Dikkatimizi şu çeksin ki Hicri 310'da ölen Taberi zamanında da bu ayetler üzerinde oldukça fazla görüşler serdedilmiş ki Taberi buna sahip, o sayfeler ayırmış, her birinin hadislerde dayanağı olup olmadığını tespit ederek bize aktarmıştır. Yani bu mesele yeni bir mesele değil, eskiden beri süregelen mesele. Özellikle Hazreti Ali'ye karşı gelen hariciler bu ayetin birincisini Hazreti Ali ve ordusuna karşı kullanmışlar. Kendilerinin dinin dışına çıktığı şekilde bir kanaate saplanmışlar. Ondan sonra devamlı bu iş süre gitmiş. Hala günümüzde de biliyorsunuz ki Müslümanlar arasında yer yer tartışmalara mahal olmaktadır. Taberi diyor ki bu hususta, yani bu ayeti kelimelerin izah hususunda alimler farklı görüşler zikretmişlerdir. Bu görüşlerden birincisi şudur. Ayeti kerime, yani Allah'ın nizamıyla hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir ayeti, kafirler ve Yahudiler hakkında inmiştir. Yahudiler Tevrat'ı silip yerine kendi kanaatlerini yazıyor ve bu Allah'ın kitabıdır gibi gösteriyorlardı. Onun için bu sıfat onlara aittir demişlerdir. Bu görüş sahabilerden Bera bin Azib, tabiinlerden Ebu Salih, yine Dahhak bin Müzahim, Abdullah bin Abbas'ın kölesi İkrime, Katade bin Dehame Es-Sedusi, Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe bin Mes'ud gibi zatlardan aktarılmaktadır. Bunlardan birinci olan Bera bin Azib bu hususta Resulullah'tan şu hadisi rivayet etmektedir. Yahudiler zina eden adamlarına ceza verilmek üzere Resulullah'a geldiklerinde Resulullah onların önderlerine, din adamlarına dedi ki Allah hakkı için doğru söyleyin veya sizi Allah'a havale ediyorum doğru söyleyin. Tevrat'ta gerçekten zina edenlerin cezası ne? Oradan içlerinden insaflı olan biri dedi ki madem ki sen bizi Allah'a saldın gerçeğini söyleyelim. Zina et, evlendikten sonra zina edenin cezası bizde taşlanarak öldürmekti. Fakat biz bunu garibanlara uyguluyor, ileri gelenlerimize uygulamıyorduk, adaletsizlik oluyordu. Dedik ki bunu değiştirip herkese uygulayabileceğimiz bir ceza koyalım. Orada cezayı yüzünü kömürle karartma, bir de sopa atmaya çevirdik, bunu yapıyoruz dedi. İşte bunun üzerine kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir, zalimlerin ta kendileridir, fasıkların ta kendileridir ayetleri indi ve bunlar kafirler hakkındadır dedi. Müslim hadis numarası 1700, Müslim Hudud Bab 28'de, Müsned-i Muhammed Cilt 4 sayfa 282'de. Bu hadise dayanılırsa ki Taberi de birinci görüş bunu yapmış bu hadisten dolayı, Allah'ın nizamıyla hükmetmeyen eğer onun hak olduğuna inanır ise, üstünlüğüne inanır ise, buna rağmen onunla hükmetmezse kafir olmaz anlamına gelmektedir. Aynı görüş Dahhak bin Müzahim'den, İkrime'den, Katade'den, Ebu Zinat'tan da nakledilmektedir. Bu hususta Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe bin Mes'ud, yani Abdullah bin Utbe sahabi, sahabenin oğlu Ubeydullah diyor ki, bir adam onun yanına geldi, bu ayetleri okudu. Ubeydullah dedi ki, dikkat edin, vallahi insanların çoğu bu ayetleri yanlış bir şekilde yorumluyorlar. Allah bunları ancak iki Yahudi kabilesi hakkında indirmiş idi. Bunlar Kureyze ve Nadir oğullarıydı. Sonra şu olayı anlattı. Bunlardan birinin mütevazi birileri, gariban birileri ölmesi halinde ona yaklaşık 50 vesk, yani 6 ton gıda maddesi veriyorlar. Şereflilerinden biri ölürse ona 12 tona yakın 100 vesk ölçüsünde gıda maddesi veriyorlardı. Resulullah Medine'ye gelince garibanlardan biri şereflilerden birini öldürdü. Bu defa mütevazi kabile 12 tonu ödemeden imtina etti, denk olalım dedi. Yahudiler Resulullah'ın kanaatini öğrenip ona göre karar vermek istediler. İşte bunun üzerine bu ayeti kelimeler indi. Yani bu ayetler Yahudilerin Kureyze ve Nadir oğullarının o olayını beyan etmektedir. Bu ayeti müminlere yorumlayamazsınız, ne türlü davranırsa davransın, diyor Ubeydullah bin Abdullah. Birinci görüş buydu. İkinci görüş, bu ayette geçen kafirden maksat, insanı dinden çıkaran küfrün daha alt derecesinde bir küfürdür. Yani Allah'ın nizamını hükmetmeyen ebedi cehennemde kalacak, dünyada kendisine Müslüman muamelesi yapılmayacak bir kafir değil, ama imanına küfür katan, tabiri caizse bir günahkardır, zalimdir, fasıktır, fakat kafir olmaz diyen görüş. Bu görüşte Ata'dan, Tavus'tan, Abdullah bin Abbas'tan, bir de Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali'den zikredilmektedir. Bu görüşün en kuvvetli delili de şudur. Hakim, Müstedrek adlı hadis kitabında diyor ki, Tavus bize anlattı ki, Abdullah ibn Abbas'a denildi ki, Allah'ın nizamıyla hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir'in manası nedir? Abdullah bin Abbas da dedi ki, buradaki küfür sizin kanaat getirdiğiniz insanı dinden çıkaran küfür değildir. Buradaki küfür dinden çıkarmanın daha alt derecesinde bir küfürdür, dedi. Hadis Hakim Cilt 3 sayfa 313, Beyhaki Sünenil Kübra Cilt 8 sayfa 38, rakam 15854'te geçmektedir. Bu birinci Bera bin Azib'den gelen hadis, Müslim gibi 6 sayı hadis kitabında zikredilirken, bu Hakim ve Beyhaki gibi 3. veya 2. derecedeki hadis kitaplarında geçmektedir. Bu ikinci görüştü. 3. bir görüş. Allah'ın nizamıyla hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir ifadesi, Allah'ın nizamıyla hükmetmediği halde onun da hak olmadığına veya onun da daha üstün olmadığına inanan kimseler için söz konusudur. Eğer Allah'ın nizamıyla sevk idare etmemesine rağmen Allah'ın nizamının hak ve diğer kendilerinin koydukları beşeri sistemlerden daha üstün olduğuna inanırsa kafir olmaz, zalim veya fasık olur şeklindeki görüş. Bu görüşte İbrahim en-Nakhai, Hasan el-Basri, iki tabi'in, Abdullah bin Mesud sahabe, Süddi tabi'in, Hüzeyfetül Yaman sahabe kişilerden rivayet edilmektedir. Bu hususta Taberi bir olay zikretmektedir. Bu da İmran bin Hüdeyr denilen kişi, o zamanda haricilerden olan İmran bin Hüdeyr, haricilerden olmayan tabiinlerden Hazreti Ali tarafından olan Ebu Miclez'e geliyor. Ebu Miclez. O gelen zat haricilerin en insaflı, bugün Uman devleti bu mezhepten, İbadiye fırkasındanmış. Bu ayetleri Ebu Miclez'e okuyor ve diyor ki, Allah'ın nizamını hükmetmeyenler kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ta kendileridir. Yani demek istiyor ki bu Ali, haşa, bunlarla hükmetmiyor, bu sıfatlarla muttasır. Hazreti Ali etmiyor muydu? Adamın marası var ya. Ebu Miclez dedi ki, bu idareciler neyin ne olduğunu bilerek yapıyorlar. Eğer bunları yapıyorlarsa, günah olduğunu biliyorlarsa, günaha gireceklerdir. Senin bu okuduğun ayetler Yahudi ve Hristiyanlar hakkında inmiştir. Dediler ki hariciler, vallahi sen de bizim bildiğimiz gibi biliyorsun ki bunlar bu sıfatları taşıyorlar fakat bunlardan korkuyorsun. Ebu Mislez dedi ki, ben korkmuyorum, bu sıfata sizler daha layıksınız. Biz bunları biliyoruz, şeriata uygun hükümlerini kabul ediyor, yanlış bir şey olursa reddediyoruz. Fakat siz korkunuzdan ses çıkarmıyorsunuz diye cevap verdi. Bu hikaye, bu olay gösteriyor ki eskiden bu ayetleri iktidarlara ama İslam ile hükmedip Emevi dönemi gibi yer yer İslam'dan ayrılan iktidarlar. Tümüyle İslam'ı kaldıran değil, dikkatimizi çeksin. Kim yorumlamış? Hariciler. Devamlı bu ayetleri gündeme getirmişler. Yine Allah'ın nizamıyla hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir sıfatı inkar ederse kafir olur diyenlerden biri de Hüzeyfetül Yaman sahabilerden. Yine hakim şunu rivayet ediyor, diyor ki Hüzeyfe'nin yanında bu üç ayet zikredildi. Bir adam dedi ki bu ayetler herhalde İsrail oğullarının hakkındadır. Hüzeyfe de dedi ki İsrail oğulları sizin ne güzel kardeşleriniz. Her tatlı şey size, her acı şey de onlara ait. Allah'a yemin olsun ki sizler de takunyanın bağlarının birbirine eşit olduğu gibi onların yaptığının dengini yapıyorsunuz. Yani demek istiyor ki Allah'ın nizamıyla hükmetmezseniz sizin de haliniz perişan diyor. Üçüncü bir görüş. Allah'ın nizamıyla hükmetmeyen inkar ederse demiştik kafir, etmezse zalim veya fasık. Ondan sonra dördüncü görüşe geçiyoruz. Bu üç ayet her ne kadar ehli kitap hakkında inmişse bütün Müslümanları bağlamaktadır. Onlar da hükmetmezlerse kafir olurlar diyenler kimidi? İbrahim el-Nakhai, Hasan el-Besri, Abdullah ibn-i Mesud, Süddi, Hüzeyfetül Yaman'dı. Bu dördüncü görüş, hariciler de bu görüşü devamlı zikretmişlerdir. Beşinci bir görüş ki sert bir görüş, diyor ki Allah'ın nizamıyla Müslümanlar hükmetmezse işte kafir sıfatı bunların hakkıdır. Diğer gavurlar hükmetmezlerse onlara ya zalim veya fasık denilir. Bu da Amir-i Şabi'den geliyor. Son bir görüşte İbn-i Zeyd diyor ki Allah'ın nizamıyla hükmetmeyenler kafir olurlar eğer kendisi bir kitap yazar. Derse ki bunu Allah gönderdi. Kur'an gibi. İşte odur kafir olan. Yok böyle bir kitap yapmaz da Kur'an'da olan bir hükmü inkar ederse böyle olmaz diyor. Şimdi Taberi'den aktardığımız aslında iki tam birbirine karşı olan görüş var. Biri diyor ki Allah'ın nizamıyla hükmetmeyenler kafir olmazlar. Kafir olsa da bizim anladığımız anlamda dinden çıkma kafir olmazlar. Ancak inanırlarsa Allah'ın nizamıyla hükmetmemek gerekiyor, bu hak değil, onlar kafir olurlar. İkinci bir görüş diyor ki inanma inanmama fayda vermez. Allah'ın nizamıyla hükmetmiyorsa kafirlerin ta kendisidir. Delillerini de gördük. Birinci görüş kimden geliyordu? Hadisli destekli olarak, yani şu görüş: Allah'ın nizamıyla hükmetmeyen zalim, fasık olur ama kafir olmaz diye hadis Bera bin Azib'den geliyordu. Hepsi de kafir olur diye Hüzeyfetül Yaman bastırıyordu. Kurtubi bu hususta ne diyor? Kurtubi diyor ki eskiden beri bu görüşü hariciler savunmuşlardır. Yani Allah'ın nizamıyla hükmetmeyenleri kafirler statüsüne koymuşlardır. Fakat biz deriz ki eğer bir insan Allah'ın nizamıyla hükmetmediği halde böyle hükmetmemenin de helal olduğuna inanıyorsa bu kafir olur. Eğer Allah'ın nizamıyla hükmetmemesine rağmen bu bir haram şey, ben bu haramı işliyorum niyetiyle yapacak olursa bu Müslümanların fasıklarındandır. Emri Allah'a kalmıştır. Dilerse azap eder, dilerse affeder. Yani Kurtubu buna neye yorumladı? İnanıp inanmama. Allah'ın nizamına inanmıyor musun, inanmıyor musun? Onun dışındaki bir şeyle insanları idare etmenin haramlığına inanıyor musun, inanmıyor musun? İnanıyorum. Buna rağmen yapıyorsun, zalim fasıksın. Yok, Allah'ın nizamının dışındakiyle de yaparım. Niye haram olsun ki? Yani bu da ona denktir. Fark etmez, o zaman da onlar geçerliyse. Bu da birileri bana diyor ki, insanlık tarih boyu aklını yormuş. Bu kanunlar süzgeçlerden geçerek gelmiş. Bunları böyle küçümsememek lazım. Yani Kur'an'a haş hadise denk olur gibi ifadeler kullanıyor. Bu da Müslüman tipli birileri, bir hukukçu. Hükümler işte. Çünkü beşerin tecrübeleriyle vardığı sonucun Allah'ın nizamına denk, öbürleriyle bırakıp da Allah'ın nizamıyla hüküm verirse herhangi bir günah işlemediği kanaatinde. Kurtubu böyle olanlar gider diyor. Yok böyle değilse günahkar olur en azından. Alusi ne diyor? Alusi de diyor ki eğer bir insan Allah'ın nizamıyla hükmetmediği halde kalbinden de bunun gereksiz olduğuna inanırsa kafir olur. Yok kalbinden buna iman ettiği halde Allah'ın nizamıyla hükmetmezse zalim veya fasık olur. Ancak Alusi bir şey zikrediyor. 1270 hicrilerde olan son dönem alimlerinden. Diyor ki eğer bir insan Allah'ın nizamının tümüyle hükmetmiyorsa artık bunun kafirliğinde şüphe edilmez. Çünkü bir insan hem Müslüman olacak hem de Allah'ın nizamının tümüyle hükmetmeyecek ve diyecek ki ben içimden onun hak olduğuna inanıyorum, böyle bir Müslüman modeli düşünülemez diyor. Yani günümüzdeki tağutlar, kanun koyanlar bu görüşe göre gümlüyorlar Alusi'nin görüşüne göre. Evet, konuyla ilgili olarak Taberi söyledik, Alusi'yi söyledik. Bu hususta yine hem İslam'ı hem de beşeri hukukları bilip sindiren Abdülkadir Udeh ne diyor? Diyor ki, Müslümanlardan herhangi biri Allah-u Teala'nın indirdiği hükümlerin dışında bir takım hükümler icat ederler. Allah'ın hükmünün tümünü veya bir bölümünü bir tarafa bırakıp tevil yapmadan, tevilinin sıhhatli olduğuna inanmadan, yani ayet de böyle diyor demiş olsa o bir yana. Allah'ın nizamını bırakacak olursa bu adam yerine göre kafir, yerine göre zalim, yerine göre fasık olur. Çünkü mesela hırsızlığın cezası olan kol kesmeyi, zina iftirasında bulunmanın cezası 80 sopa atmayı veya zina etmenin cezası olan işte 100 değnek veya recm etmeyi den yüz çevirir de beşeri sistemleri buna tercih edeceği olursa artık bunun kafirliğinde şüphe edilir mi? Yok, tercih etmiyor. Diyor ki gerçekten İslam çok iyi. Bir marazından dolayı Allah'ın nizamını bırakıp öbürlerini uyguluyorsa yerine göre zalim ve fasık olur ama kafir olmaz. Bu Abdülkadir Udeh'in eserlerinde birinde geçen görüşü. Bu da İslam ve yürürlükteki kanunlarımız tercüme edilmiş piyasada müstahar atla yoktur mevcudu değerli bir risaledir. İslam ve yürürlükteki kanunlarımız kanunları yerden yere vuruyor. Orada böyle söylüyor. Bir başka eseri var. İslam'da mal ve yönetim diye yine aynı ayetleri zikrettikten sonra diyor ki Kur'an'da birçok yerde zalimler kafir, zalim kelimesi kafir manasına gelmektedir. Yani burada zalim ayrı bir sıfat söyleniliyorsa aldatmasın sizi. O da Lokman suresi 13'ü veriyor. Estaizu billah. İnne şirke le zulmün azim. Şüphesiz ki Allah'a ortak koşma büyük bir şirktir. Bakara suresi 254'te vel kafirûne humuz zalimûn. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Ankebut 49. Ve mâ yeçhedü bi âyâtinâ illâ zâlimûn. Bizim ayetlerimizi ancak zalimler inkar ederler. Ayeti inkar eden zalim deniliyorsa elbette ki kafir manasına. Ayrıca yine Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde fasık kelimesi kafir manasına gelmektedir. Bakara 99'da وَلَقَدْ اَنْسَلْنَا اِلَيْكَ اَيَاتِ مُبَيِّنَاتِ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ. Biz sana apaçık ayetler gönderdik. Bu ayetleri ancak fasıklar inkar eder. Ayeti inkar eden fasık dediğine göre kafir olacağı manasına muhakkak. Ayrıca Tövbe 84'te اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasıklar olarak öldüler. Allah'ı ve Resulünü inkar eden fasık olarak ölüyor diyorsa orada fasıklık günahkar manasına olabilir mi? Belli ki kafir manasına. Nur suresi 55. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ondan sonra artış kim küfre düşerse işte onlar fasıkların ta kendileridir. Araf 165 ve ahadnellezine zalemu bi'azabin ba'isin bima kanu yafsukun. Zalimleri çok çetin bir azapla yakaladık fasıklıklarından dolayı diyor bu geçmiş ümmetlerin helak edilen inkarcıları hakkında. Madem ki Kur'an'da zalim ve fasık kelimeleri kafir manasına geliyor, o halde Allah'ın nizamiyle hükmetmeyenin fıskı, Allah'ın nizamiyle hükmetmeyenin zulmü de burada kafir manasınadır. Her halükarda Allah'ın nizamiyle hükmetmeyen, fasık da desek kafire çıkar, zalim de desek kafire çıkar, kafir de desek kafire çıkar diyor. Akabinden diyor ki ancak bazı müfessirler buradaki zulmü haktan sapma, fıskı yoldan çıkma yani günahkar olma manasına kullanıldığını söylemişlerdir. Buna göre bu bazı müfessirlerin izahına göre diyor kim Allah'ın nizamını bırakır da ya bir kısmına karşılık yasalar çıkarır veya tümüne karşıt yasalar çıkarır da çıkardığı yasaların da sahih yani Allah'ın kitabı kadar doğru olduğuna inanırsa artık bu kimsenin kafirliğini kimse savunamaz. Bunun dışında Allah'ın nizamının bir kısmı veya diğerine karşı bir takım yasalar çıkarır da insanları bunlarla idare ederken Allah'ın nizamının hak ve üstünlüğüne inanır da başka bir sebepten dolayı bunlarla idare ederse, günümüzde ne deniliyor? Gücümüz yetmiyor, yapamıyoruz mesela. Veyahut da rüşvet almış hakim bir olayda öyle hüküm vermiş. İşte bunlar adaleti bıraktıklarından dolayı zalim ve Allah'ın nizamını bıraktıklarından dolayı da fasık olurlar. Şunu da diyor ki yadırgamayalım ki zalim kelimesi Kur'an'da kafir manasına geldiği gibi günahkar manasına geldiği de çoktur. Fasık da kafir manasına geldiği gibi günahkar manasına geldiği vardır. Bu görüş birden yabana atılacak görüş değildir. Hangi görüş? İnanıp inanmama. İnanırsa kümler, inanmazsa ya zalimdir ya fasıktır. Şimdi onları veriyor ayetleri. Zalim, günahkar manasına. Bakara suresi 35 ve Araf 19'da aynı ayetler. Yüce Mevla buyuruyor ki Hazreti Adem'le Havva'ya وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Siz bu ağaca yaklaşmayın, aksi takdirde zalimlerden olursunuz. Yani buradaki zalimi kafir manasını alma ihtimali var mı? Yaklaştı Hazreti Adem ve cennetten de kovuldu ama peygamber değil mi? Belli ki buradaki zalim kafir manasına değil, zalim zulmeden, kendisine zulmeden veya insanlara zulmeden manası. Diğer yandan Maide suresi ayet Le şehadetuna hakku min şehadetihima ve ma tedeyna inna izen le minazzalimin. Maide suresi 107. Deniliyor ki vasiyet esnasında şahitler eğer yalan söyleme ihtimalleri olursa onları bertaraf edin, başka şahitler getirin, vasiyet eden ölere öle ölüm anında vasiyet edenin yanında bulunsun ve şöyle yemin etsinler ki vallahi bizim şahitliğimiz daha doğru olacaktır. Biz bize verilen şeyde asla haklarda tecavüzde bulunmayacağız. Yani konuyu olduğu gibi aktaracağız. Aksi takdirde biz zalimlerden oluruz. Yani şahitler orada biz eğer hak yersek, vasiyet edenin vasiyetinde saptırma yaparsak zalimlerden oluruz derken kafirlerden oluruz mu demek istediler? Elbette ki değil. Yani haksızlardan oluruz. Bu da ne manasına geldiğini zalimin gösteriyor. Ayrıca Enbiya suresinde Hazreti Yunus balığın karnında şöyle zikrettiği beyan ediliyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minazzalimin. Senden başka ilah yoktur, seni tesbih ederim. Şüphesiz ki ben zalimlerden ol. Buradaki zalim kafir manasına değil. Haksız yani kendisine zulmedenlerden. Meşhur bahçe sahipleri Kalem suresinde geçen 29'da geçen bahçe sahipleri fakirler gelip bağ bozumunda bağdan meyve istemesinler diye çok erken gidip bağlarını bozmaya giriştiklerinde bakıyorlar ki gece bir ateş gelmiş bağlarını yakmış bir şey de kalmamış. İşte orada şöyle diyorlar. La ilahe kalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Rabbimizi tesbih ederiz. Şüphesiz ki bizler zalimlerden olduk. İşte bu ve benzeri ayetler Kur'an'da geçen zalimlerin kafir manasına değil de haksız manasına geldiklerini gösteriyor. Bu Maide suresindeki zalimin de haksız manasına olabilir. Fasık kelimesinin günahkar manasına geldiği Kur'an'da yine Nur suresi 4'te malini okuyorum. İffetli alımlara zina isnat edip de sonra 4 şahit getiremeyenlere 80 sopa vurun. Onların şahitliklerini bir daha kabul etmeyin. Onlar fasıkların ta kendileridir. Yani zine iftirasında bulunan kafir olmayacağına göre burada fasık günahkar manasına. Bakara 189'da haç için Yüce Mevla buyuruyor ki haçta cinsel arzuları tatmin etme. وَلَا فُسُقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ. Haçta affedersiniz cinsel arzuları tatmin etme. Fasıklık ve tartışma yoktur. Şimdi hacı adam da hacda kafirlik yoktur. Sakın kafir olun elbette ki demek değil. Orada günah işlemeyin manasına. Bu tür şeyler yasak. Hacılar ayeti kerimede orada tartışma yoktur. Hatırlayın gittiğinizde kendinizi frenleyin. Frenleme çoktur. Oldukça zor. Yine Yüce Mevla Hucurat Suresi 7'de Allah size ve karrahileykumul kufra vel fusuka vel isyan. Allah size kafirliği ve fasıklığı çirkin gördü, yakıştırmadı. Kafirliği söylemiş, ilaveten fasıklığı söylemiş. Ayrı ayrı maddeler. Buradaki fasıklık, kafirlik manasına değil. Bir ayet daha var. Bakara 282'de Yüce Mevla diyor ki, sizler alışveriş yaptığınızda yazdırın, iki de şahit tutun. Ayetin devamında, yazana da zarar verilmemeli, şahide de zarar verilmemelidir. Niye bu işi tespit ettin de beni zor duruma bıraktın? Niye şahitliği ediyorsun demeyin. Eğer bunu yaparsanız, sizin alışverişinizi tevsik eden katibe veya şahitlere bir zarar verirseniz, فَاِنَّهُ فِسُوقٌ بِكُمْ. Bu sizin için bir fasıklıktır, diyor ayeti kerime ve devam ediyor. Yani buradaki fasık günahkar manası. Binaenaleyh Abdülkadir Hudeh'in özetlediğine göre Sanki kendi öz görüşünü söylerken diyor ki Allah-u Teala'nın kanununu kaldıran gümlemiştir, kafirdir. Fakat diyor ki çünkü birçok ayetlerde zalim, fasık, kafir manasına gelmektedir. Maide suresindeki zalim ve fasık sizi fazla aldatmaz. İlim adamı olduğundan diyor ki bir kısım alimlerde buradaki zalim, fasık farklı şeyler demişlerdir. Allah'ın nizamıyla hükmetmeyen inanmıyorsa da onun hak olduğunu işte o sıra kafirdir. İnanırsa yerine göre zalim veya fasıktır demişlerdir. Bunların görüşleri de yabana atılacak görüş değildir. Çünkü Kur'an'da zalim kelimesi günahkar, fasık kelimesi günahkar manasına birçok yerde gelmektedir. Sadece kafir manasına geldiği ayetleri alıp kafirdir de diretmede yanlış yapabilirsiniz demek istiyor Abdülkadir Ude. Allah'ın bize göndermiş olduğu kanunlarla yani Kur'an-ı Kerim'le ve onun açıklaması olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle hükmetmeyenler hususunda tek bir ayeti kerime olsaydı bu kadar ihtilaf olmaz. 3 ayet ve ayrı ayrı ifadeler var. Dolayısıyla konu da ihtilaf edilmeye müsait bir konu. Maide suresi 44'te Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Aynı surenin 45. ayetinde Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Yine aynı surenin 47. ayetinde Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler onlar fasıkların ta kendileridir. Burada 3 hüküm söylenmiş. Kafir, zalim, fasık. Dolayısıyla en dehşetlisini alalım, en hafifini alalım, her birini yerine göre alalım. Birileri kafir olur, öbürü zalim olur, öbürü fasık olur. Dolayısıyla ihtilafa konu müsait. Özetlemeye çalışmıştık konuyla ilgili 6 görüş var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birinci görüş deniliyor ki bu ayeti kerimeler konu da zaten onlarla ilgili. Ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanların dinlerini bırakıp başka şeyleri kendilerine din edindiklerinden, yani insanları idare eden öte bir şey. Bizim Allah haşa 3 tanedir diyor mesela Hristiyanlar. Bir tane değil de İncil'de böyle bir şey olmayacak muhakkak. Dinlerini bırakıp başka şeyleri din edinen ehli kitabın kafirleri hakkındadır bu ayetlerin 3'ü de. Böyle olursa bugün bunları başka konu etmenin bir anlamı yok. Nasıl olsa Yahudiler, Hristiyanlar. Kimlerden geliyordu? Bera bin Hasib denilen sahabeden bu görüş geliyordu. Sahih-i Müslim'de ve diğer hadis kitaplarında geçen bir hadiste bu ayetlerin iniş sebebini belirterek bunlar leçm edilme olayında onu değiştirip başka ceza getirip Tevrat'a yazan Yahudiler hakkında inmiştir diyordu Bera bin Hasib. Yine tabiilerden Ebu Salih Es-Semman aynı görüşte. Dahhak bin Müzahim aynı görüşte tabiilerden. Abdullah bin Abbas'ın azatlı kölesi İkrime aynı görüşte. Tabiinlerin en ileri gelenlerinden Katade bin Deame Es-Sedusi aynı görüşte. Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe yani sahabe oğlu Ubeydullah, Abdullah sahabe aynı görüşteler. Hangi görüşte? Bu ayetler ehli kitabı tavsif etmekte. İkinci bir görüş deniliyor idi ki bu ayeti kelimelerde geçen zalim, kafir, fasık kelimeleri en aşırı hattında değil daha alt limitlerde kullanılmıştır. Buradaki kafirlik kişiyi dinden çıkaran kafirlik değil, daha alt derecede bir kafirlik. Zalimlik, fasıklık da öyle. Var mı öyle bir şekil? Kafirin birinci derecesi var, ikinci derecesi var. Öyle ifadeler var, duymamış olsak. Bununla bizim anladığımız anlamda insanları dinden çıkarıp kafir eden, yani kanını helal kılan, malını helal kılan, kendisini dilersek köle ederiz, dilersek öldürürüz gibi hükümler bize veren irtidat, mürtet anlamına kafir değil. Ya günahkar.

Tirmizi'nin tercümanı diye adlandırılan bir sahabe radıyallahu anh. Resulullah'ın ona özel bir duası var. Allahümme takkehu fiddin. Ey Allah'ım sen onu dinin inceliklerini bilen biri eyle. Zeki çocuk. Hazreti Ömer devamlı istişaresinde bulunduruyormuş. Diğer sahabiler kızıyorlarmış. Bizim de çocuklarımız var. Niye bu? Aslında Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah da belki buna layık ama kendi evladını getirmeyip bunu getiriyormuş. Kimi? Hazreti Abdullah bin Abbas. Yani Kur'an'ın tercümanı deniliyor buna. Resulullah dememiş. Yani sonradan gelen alimler diyorlar ki Kur'an'ı en iyi bize aktaran, manalarını, inceliklerini aktaran sahabi diye onun görüşünün ağırlığı vardı. Fakat sadece bu görüş değil, başka yerlerde de göreceğiz. Anlatılıyor ki Abdullah İbn Abbas'ın o şekilde bir izah ettiği var, başka şekilde de var. Bunlar ne dediler? Buradaki küfür dinden çıkarmayan bir küfürdür. Diğer zulüm, fısk, diyan. İkinci görüştür. Üç. Bunda, bu ayetlerden maksat Allah'ın kitabı yerine kendi kitap yazıyor ve diyor ki bunu Allah gönder. Böyle bir kitaptır. Allah gökten bunu indirdi, bununla sizi sevk idare edeceğim, o bunu kastediyor. Bu görüş gördüğünüz gibi çok şans birileri İbn-i Zeyd'den geliyor. Dördüncü bir görüş, bu ayetten, ayetlerden birinci ayet Müslümanları, ikinci ayet Yahudileri, üçüncü ayet Hristiyanları ifade eder. Yani Müslüman olup da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenin hali Yahudi ve Hristiyan'dan daha kötü. O çünkü kafirdir. Yahudi veya Hristiyan böyle yaparsa zalimdir, fasıktır görüşü. Bu görüş Amir-i Şabi'den geliyor. Görüş görünür de şaz gibi ama ayetlerin ön bölümlerini, sonralarını takip edersek konu gerçekten öyle. Birinci bölüm Müslümanlardan bahsedilirken geliyor. Onlar kafirlerin ta kendileridir. İkinci bölüm Yahudilerden bahsedilirken geliyor, onlar zalimlerin ta kendileridir. Üçüncü bölüm Hristiyanlardan izah edildikten sonra geldiğinden ayetin ön bölümüne bakarak bu görüşü söylüyor Amir-i Şabi. İnşallah görüşünü alacağız. Çağdaş selefi alimlerinden Şenkiti diye Ebu'a-ül Beyan adlı tefsiri var. Aynı görüşte Şenkiti'de. Yani diyor ki birinci ayet Müslümanlarla ilgilidir. İkinci ayet, üçüncü ayet ehli kitapla ilgilidir. Bu da dördüncü görüştü. Beşinci görüş. Aslında her ne kadar ayetler ehli kitap hakkında inmişse de bütün insanlar için, Müslümanlar da dahil geçerlidir. Ağırlıklı görülen görüşler görüyorsunuz ki bu ikisi. Kimden geliyor? Meşhur Abdullah İbni Mahmud'dan geliyor, İbrahim'in Nehay'den geliyor, Hasan-ı Basri'den geliyor, İkisi de tabi'in, Süddi'den geliyor, Ebu Misle'den geliyor, sahabe olan Hüzeyfetül Yaman'dan geliyor ki Hüzeyfetül Yaman'ın bu ayetler Yahudiler hakkındadır diyene aman Yahudiler de sizin necici kardeşleriniz, her kötü şeyler onlara, her iyi şey de size ait diyerek o soruyu soranın nasıl cevap verdiği hakimde geçiyordu. Yani Hüzeyfetül Yaman diyor ki ne münasebet sadece Yahudiler için oldu, sizin için de bu ayetler yani Müslümanlar için de geçerlidir diyordu. Son bir görüş, buradaki kafir ifadesinden maksat Allah'ın nizamıyla hükmetmez ve onu inkar ederek hükmetmez. Böyle bir ayet diye bir şey yok, olmaz. Ve ben Allah'ın nizamını kabul etmiyorum. İşte o kafirdir. Zalim ve fasıktan maksat ise Allah'ın nizamıyla hükmetmenin gerekliliğine iman ediyor fakat pratikte uygulamıyor. Onlar zalim veya fasık olurlar. Şimdi bu olursa yani ehli kitapsa bizi ilgilendirmiyor. Günümüzde bizi onunla ilgili. Evet veya kendisi özel bir kitap yazmış da onu Allah tarafından gönderilmiş diye yine bizi ilgilendirmiyor. Bundan maksat kafirlik değildir, alt derecede bir şeydir diyenlerin görüşleri şu an bizi ilgilendirebilir. Bizi en çok ilgilendiren şu görüş.

0: kadar bu ehli kitap hakkında inmişse de bütün insanlar için geçerlidir. Hemen hemen müfessirlerin sonu çupuna bağlıyorlar. Bu görüşleri zikreden Taberi dahil. Taberi, Kurtubi, El-Usi, Ebu'l-Bayan sahibi Şemsi'si, El-Hakim-i Sedrek'inde bu görüşü tercih ediyorlar. Yani ehli kitap için değil, hem ehli kitap için hem Müslümanlar için geçerlidir. Bu görüşü esas aldığımızda, peki hem Müslümanlar hem ehli kitap için geçerli ise, Allah'ın nizamıyla hükmetmeyene bu ayetlerden hangisinin sıfatını verelim? Birinci mi, ikinci mi, üçüncü mü? İşte burada itiraf başlıyor. Bir görüş diyor ki, daha doğrusu kim Allah'ın nizamını hükmetmediği halde onu inkar eder veya Allah'ın nizam indirdiğiyle hükmetmemenin caiz olduğunu, haram olmadığını inanır. Hani inkar etmiyor, tamam Kur'an var ama Kur'an olsun ne olacak ki? Kanunlarla da insanı idare edebilirim, Kur'an'a zıt olan kanunlarla. Bunun bir mahsuru olmaz ki. Böyle düşünürse, yahu kendi yazdığı yasanın Allah'ın nizamına denk olduğu veya kendi yasasının Allah'ın nizamından daha üstün olduğunu, çünkü o zamanın şartları bu kadar detaylı şeyleri değinecek kadar münasip değildi. Gitgide gelişti insanlar kanunları değiştire değiştire. Artık Kur'an'ın eski hükümleri geçersizdir. Bizimki ondan üstündür. Derse tüm ümmete göre bu adam kafir. Yani inkar edese tabii kafir olacağı belli. Kur'an inkar ediyor. Helaldir derse. Allah'ın nizamını bırakıp diğer kanunlarla insanları idare etme helaldir, caizdir derse kafir oluyor. İcma var. Allah'ın nizamındansa bizim koyduğumuz yasalar daha üstündür, kafir oluyor. Allah'ın nizamındansa tüm yasalar da aynı onun dengi ne fark eder? O da kafir. Ümmeti, İslam ümmetini de bu ayetlerin bağladığı görüşün esas alırsak bunların kafirliği müttefak olmaz.
1: Burada bırakıyorum. Gelecek derste biz bunu noktalayacağız inşallah. Buradaki görüşleri de tekrar özetleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinlediniz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
10: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
11: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
12: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadakataşı Derneği. Sadakatasi.org.tr

0: yatırımcı.com. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
3: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim mutlak manada insanlara bir hayat çiziyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın canlı bir örneği olarak da bu hayatın nasıllığını bize gösteriyor. İşte hem Kur'an'da hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde ortaya çıkan bu hayat tarzını kendisinde, kendi öz hayatında uygulamaya çalışan insanlar Kur'an'la şahsiyetlenmiş, İslam'la şahsiyetlenmiş, Müslüman sıfatı almış oluyorlar. Zaten biz burada bu programla birlikte sadece Kur'an-ı Kerim'de adı geçen şahsiyetleri öğrenmek, onları tanımak veya tanıtmak derdine değil, Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir şahsiyet istediğini sizlere örneklendirmek derdindeyiz inşallah.
1: Kur'an'daki Şahsiyetler programıyla Ali Akar her salı saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM. Çoğu

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
5: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
5: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.

Kur'an'daki şahsiyetler. Hazırlayan ve sunan Ali Akar.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Bakara suresiyle birlikteliğimiz devam ediyor Allah'ın izniyle. 216. ayete gelmiştik ve Rabbimiz yine savaşla alakalı bir ayetle bize gündem yaptı. Kutibe aleykumul qitalu ve huve kurhul lekum ve asa en tekrahu şey'en ve huve hayrul lekum ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrul lekum vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Bir yazı daha. Allah bizden evvelkilere orucu farz kıldığı gibi bize de farz kılmıştı. İşte şimdi bunun bir benzeri savaş da bize farz kılındı. O hoşunuza gitmese de. Ve huve kürhül lekum. Ondan hoşlanmasanız da. Niye ki? Savaş bir diğer salih amele benzemiyor. Haç gibi değil. Oruç gibi değil. Gerçi onların da zorluğu var. Oruç ki mesela çok canımız çektiği halde yeme içmeden kesiliyoruz. Sevdiğimiz halde işte gün içinde eşimizle birlikte olmuyoruz. Benzeri haramlar var orucun tutulduğu vakitlerde. Kendimize ağır gelse de hoşumuza gitmeme açısı oruçta ya da hac zorluklarla dolu bir ibadet. Gerçekten meşakkati çok. Buna rağmen cihadın hoşa gitmeme noktası çok farklı. Çünkü o bir öldürmedir ve öldürülmedir. Kandır, savaştır, zorluktur, yorgunluktur, açlıktır, sıkıntıdır. Gerçekten çok farklıdır. Bundan dolayı kişinin ölmeyi, öldürmeyi sevmesi düşünülemez normal durumlarda. Ancak bu Allahu Teala'nın insana bir yazısıdır, yazgısıdır. İmanın ve inancın kavgasını verme noktasında bu yapılacaktır. Hoşunuza gitmese de, insana zor gelse de bu iş izzet ve şerefi Allah'ta arayan Müslümanlar için gerekli bir durumdur ve müminler Allahu Teala'nın kendilerine yazdığı yazıyı farz kıldığı bu emri severler, benimserler. Çünkü ve asa en tekrahu şey'en ve huve hayrul lekum. Sizin için daha hayırlı olduğu halde sizin bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Ya da sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Neticede vallahu ya'lemu ve entum la ta'lem. Allah biliyor, siz bilmiyorsunuz. Bilen Allah'tır. Bilgiyi Allah'tan aldığımızda keyfimiz yerinde. Kafamız rahat. Düşüncelerimiz hoş. Yok, ben bilmeye kalkarsam, kendimi biçimlendirmeye, bu doğru, bu yanlış, bu iyi değil, bu hoş değil, bu güzel, bu çirkin demeye kalkarsam, hem kendi hayatım karman çorman olur, büyük bir kaos yaşarım, hem de etrafımdaki insanlara, bizimle beraber olanlara bunu yaşatırım. Nitekim öyle oluyor. Allahu Teala'nın bilgisine kulak vermeyen toplumlar ve bireyler hem kendileri perişanlıklar yaşıyorlar hem de çevrelerini, insanları, insanlığı büyük bir kötülüğe sürüklüyorlar. Bilgiyi Allah'a teslim ettiğimizde hayırlı nedir, şer nedir, güzel nedir, çirkin nedir, o belirlediğinde bu bizim için güzel olacaktır, iyi olacaktır, rahat edeceğiz. İşte Allahu Teala diyor ki belki de sizin için hayırlıdır ama siz bilmiyorsunuzdur. Hoşunuza gitmiyor ama sonuç itibariyle bu büyük bir hayrı taşımaktadır. Ya da hoşunuza giden şeyler, hurma ağaçları, gölgeler, keyfiniz yerinizde, etrafınızda işte çocuklarınız, eşleriniz, keyfiniz
Gıcır. İşiniz tam. Oh, her şey münasip. Hayırlı gibi görüyorsunuzdur. Ama bu senin belki yıkımındır. Bu senin belki felaketindir. Sen bununla büyük bir imani İslami kayma içindesindir. Şeytan sana hayatı böyle rahatlatmış ve bundan dolayı da sen kaybediyorsundur. Farkında değilsin. Allahu Teala bilir. Sen bilmezsin. İşte dolayısıyla bilen Allah savaşı hoşumuza gitse de gitmese de bize farz kıldı. Bu ayetin hemen ardından ilk savaşımla ilgili bir olayın akabinde gelen ayeti kerimeyi Rabbimiz bize sunuyor şimdi de. Ayet 217. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin Allahu alem 2. yılında Abdullah bin Cahş'la birlikte bir kaç Müslümanı seriye olarak düşman üzerine gönderiyor. Bu bir haber toplama seriyesi. Bir savaş grubu değil. Ama zorunlu kalırlarsa savaşacaklar da elbet. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah'a verdiği mektup onu Mekke yakınlarına kadar gidip kafirlerin, Mekkelilerin ne işler yaptığını, neler çevirdiklerini gözlemlemek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Medine'deki Müslümanlar tam bir savaş ortamındalar çünkü. Her an saldırıya uğrayabilirler. Mekkeliler sürekli donanıyorlar. Sürekli kervanlar eşya taşıyor onlara. Ciddi bir savaş hazırlığı var. Müslümanlar üzerine hamle yapma derdindeler. Müslümanlar teyakkuz halinde uyanık durumdalar. Mümine de bu yakışır. Mümin uyanıktır. Mümin kendisini düşmanın kolları arasına bırakıvermez. Ya dikkat ile, rikkat ile hareket eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde de bu var. Medine günlerinde lider olarak, komutan olarak Efendimiz Peygamberimizin çok ciddi bir şekilde haber aldığını, haber almak için seriyeler gönderdiğini ve benzer çalışmalarda bulunduğunu okuyabiliyoruz kitaplardan. Şimdi bu Abdullah bin Cahş seriyesi tam Recep ayından hemen önce varıyor. Mekke kafirlerinin kervanını yakalıyor. Ve ne yapacaklarını tartışıyorlar. Recep ayının ilk günü de olabilir, olmayabilir de. Böylesi bir ortamda karar vermek zorundalar. Acaba saldıralım mı? Kervan çünkü Allah Resulüne muhalif olanların eline geçecek ve onlar bununla Müslümanlara saldıracaklar. Ne yapsalar ki? Karar istişare sonucunda hemen saldıralım. Yarın olursa çünkü Recep'in ilk günü olacak. Haram aylar başlayacak ve haram aylarda savaşmak yasak. Biz bu yasağı çiğnemeyelim diyorlar ve tam da bilmedikleri o günde haram ay başladı mı başlamadı mı bilmedikleri o anda saldırıyorlar. Kafirlerden bir kişi öldürüp ikisini esir alıyorlar ve mallarda ellerini alıp önlerine katıp ganimet olarak Medine'ye dönüyorlar. Sevinç içindeler. Hayırlı bir iş yaptılar çünkü. Kafirlerin belini bükecek bir darbe vurdular ve ellerinde ganimetlerle Medine'ye dönüyorlar. Müslümanların da kendilerini sevinçle karşılayacağını, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan memnun olacağını düşünüyor bu seriye katılanlar. Fakat Medine'ye geldiklerinde durum işte onların bildiği gibi olmuyor. Çünkü haram ayda bir adam öldürülmüş. Bütün Arapların, Arabistan yarımadasında bulunan insanların kutsal gördükleri bir ayda, mübarek buldukları bir ayda, bir bakıma sözleşme ve aralarında anlaşma var. Haram ayda savaşmayacağız, ticaret yapacağız diye 4 ayda savaşmıyorlar. İşte böyle bir dönemde adam öldürülmüş. Hürmet çiğnenmiş. Mekkeliler bunu dinle doluyorlar. Tam aradıkları.

Çözümü Allah'tadır. Sorunların çözümü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dadır. Biz de bu ayet ne zaman, bu kalıp ne zaman önümüze çıksa aynı ifadeleri söyleyeceğiz inşallah. Sorunlarımızı, sorularımızı, meselelerimizi Allah'a ve peygamberine açacağız. Onlara danışacağız. Ya Resulallah, ne yapmalıyım? Söylesene deyip hadisleri okumamız gerekiyor. Ya Rabbi, ne yapmalıyım deyip Kitab-ı Kerim'i okumamız gerekiyor. Böylece Allah meselelerimizi, sorunlarımızı bize çözüverecek Allah'ın izniyle. Yes'elûneke anişşehril harami kıtâlin fîh. Haram ayda savaşmayı sana soruyorlar. Evet. Kul de ki onlara, kıtâlun fîhi kebîr. Bu aylarda savaşmak büyük günahtır. Kötü bir iştir. Büyük bir iş bu. Haram aylar Allahu Teala'nın nezdinde de haramdır. Evet, o günkü müşrik kabileler, Arap toplumu bu 4 ayda, haram kabul edilen bu 4 ayda savaşmayı yasaklamışlardı. Allahu Teala bunu kaldırmıyor. Yani ta öteden beri Allahu Teala'nın ay sisteminde 12 ay var ve bunlardan 4'ünde savaşım haram. Rabbimiz bunu bozmuyor. Bunu değiştirmiyor. Olduğu gibi bırakıyor. Evet, bu aylarda savaşmak büyük günahtır, büyüktür. Ama وَصَدٌّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ Doğru, haram ayda savaşmak büyük günah. Ancak insanları Allah yolundan alıkoymak, Allah'ı inkar etmek, Rabbe küfretmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine mani olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katına daha büyük günahtır. Hele fitne de adam öldürmekten daha da büyük günahtır. Vel fitnetu ekberu minel katil. Allahu Ekber. Muhteşem ifadeler bunlar. Bize dayatılan kutsallara benziyor bugünkü hayatımızda da. Birileri bir takım kutsallar bulmuş. Buradaki gibi de değil. Yani ne demek istediğimi inşallah ifade etmeye çalışayım. Haram ay mevzu Allah tarafından da onaylanıyor. Rabbimiz bunu reddetmiyor. Evet, haram ay vardır. Haram ayda savaşmak ve adam öldürmek de kötüdür. Ancak deyip Allahu Teala asıl kötülükleri beyan ediyor. Bir kutsal var ama sizin zannettiğiniz ve dayattığınız kadar kutsal değil. Hürmetli, evet, onun bir hürmeti var ama sizin dediğiniz kadar değil bu olay. Şimdi Müslümanların önüne konulan öyle mevzular, hürmet etmemiz istenen öyle şeyler var ki aman, insan hakları, hayvan hakları, işte şu bu gibi konular kafir dünyanın, kapitalist dünyanın, paracı ve maddeci medeniyetin bize muhterem diye tanıttığı şeyler var. Oluşumlar, organizasyonlar var. Sakın bunlara ellemeyin, bunlara dokunmayın dediği, sanki böyle haram ay gibi muhterem tanıttıkları, aslında belki de putlaştırdıkları konular var ve bizi bununla ürkütüp korkutup kınıyor, küçültüyor. Siz bunları yapıyorsunuz, bundan dolayı kötüsünüz demeye çalışıyorlar. Evet, Allah-u Teala bize izzet veren, şeref veren ifadeler ile bizi donatıyor, ikram ediyor. Evet, haram ayda savaşmak günahtır ama Allah yolundan engellemek, ondan çevirmek insanları, birileri Allah'ın dinine, imanına doğru gidiyorken oradan alıkoymak ve Allah-u Teala'ya, İslam'a, kitaba küfretmek, nankörlük yapmak, yüz çevirmek, Allah'ın evinden, Mescid-i Haram'dan insanları engellemek, işte Hudeybiye, oraya gidilmesinin önüne tıkamak ya da oradan, o şehirden, Mekke'den Rabbinin rızasını kazanmaktan başka derdi olmayan Müslümanları kovmak, hicrete zorlamak, bunlar ve bir de Allah yolunda yaşamak, tüm bunların ifade ettiği kitap ile birlikte olmak, siz bunları yaptınız, bunları engellediniz, bu şekilde çabaladınız. Bu daha büyük bir günahtır. Ve de

Fitne, yani Allah yolunda yaşantının önüne geçmek, Allah'ın dinini değil, putların önerdiği hayat tarzını insanlara dayatmak, o çok daha büyüktür. Adam öldürmekten, insanları kesmekten çok daha büyük bir suçtur. Evet, kötüdür. Adam öldürmesini Allah-u Teala yasakladı. İşte kısas ayeti bunu anlattı, çözdü bunu. Ama adam öldürmekten, öldürme eyleminden daha kötüsü insan hayatını heba etmek, Allah'la insan arasına girmek, kitapla kul arasına girmek, peygamberin sözünün insanlara ulaşmasını engellemek, bunlar çok daha korkunçtur. Çok daha büyük bir öldürme hadisesidir. Dolayısıyla neyin mübarek, neyin kutsal, neyin hürmete layık, neyin muhterem olduğunu belirleyen Allah olacaktır. Ve önceliklerimizi de Allah belirleyecek. Önce neye değer vermeli, sonra hangisi bizim için hürmetli olmalı? Bunun kararı da Allah'a aittir. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنْ اِسْتَطَاعُوا. Ve Allah-u Teala bununla beraber, onlar eğer güçleri yeterse sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler diyerek de kafirlerin asıl zihniyetlerini açıklıyor. Hayır, öyle değil. Onların öyle çok kutsal derdi falan yoktur. Harama mantığı sadece ticaretlerini hoş geldiği için ayakta durmaktadır. Değilse, eğer sizi dininizden döndürme konusundaki bir çaba olacak, haramay ve başka şeyler, hiçbir ihtiram yoktur onlar için. Ne Mescid-i Haram'a ihtiram ederler, ne haram aylara, ne de başka bir konuya. Allah'a hürmeti olmayan, onun elçisi Muhammed Aleyhisselam'a hürmeti olmayan, onun gönderdiği kitaba hürmeti olmayan adamın Kabe'ye ya da haram aylara bir hürmet duymasının sahiciliği olabilir mi? Hayır. Onlar eğer güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar savaşır ve savaşırlar. Ya yok edecekler ya döndürecekler. Başka dertleri yok. Ama şunu da bilin. وَمَنْ يَرْتَدِتْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Kim ki sizden dininden döner ve öyle ölür, hem de kafir olur, kafir olarak ölüverirse işte onun amelleri boşa gider, hem dünya hayatta hem de ahiret adına. Dünya hayatta da rezil kepaze olur, bütün yapıp etmeleri boşa gider, ahirette de hiçbir kazancı olmaz. Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla müminler ayakları sabit, düzgün bir şekilde yollarına devam edeceklerdir. وَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ. Böyle yapanlar, yani yukarıdaki kafirler, Allah yolundan engelleyenler ya da onların heva ve hevesine uyup Allah'ın dinini, kitabını, peygamberini bulup hissettikten sonra dönenler, vazgeçenler, onlar gerçekten cehennem ashabıdırlar. Hum fiha halidun. Ve o cehennemde de ebediyen kalacaklar. Rabbimiz böyle söylüyor. Rabbim korusun. Ancak innellezine amenu vellezine haceru ve cahedu fi sebilillah ulaike yercuna rahmetallah vallahu gafurur rahim. İman edenler ve imanları gereğince hicret edip Allah yolunda savaşanlar, cihad edenler var ya, işte bunlar Allahu Teala'nın rahmetini umabilirler. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Abdullah bin Cahş ve beraberindeki Müslümanlar tedirgindiler. Yaptıkları işten bir sevap ummamalarını söylüyordu bazı arkadaşlar. Yani bu işten karlı çıkmanız mümkün değil ama belki de günahkar olmadan eşit bir şekilde çıkabilirsiniz diyorlardı. Yani ne günahınız olur ne de sevabınız, işte gittiniz geldiniz filan diyenler oldu. Oysa Rabbimiz diyordu ki onlara, iman edenler, imanları gereğince muhacir olup göç eden, Allah yolunda hicret edenler ve bu uğurda Allah yolunda yine çarpışanlar, cihad edenler, savaşanlar, gayret gösterenler Allah'ın rahmetini umabilirler. Hayır. Kimse Allah ve kulları arasındaki ilişkiye set çekemez, karışamaz, filtre koyamaz. Allah'ın rahmeti dilediğinedir ve Allah kullarına merhamet edecektir. Ve bu kullar da Allah'ın rahmetini umabilirler, arzulayabilirler. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Bir hata vardır belki. Elçi iyi anlaşılmamış, sözü iyi dinlenilmemiş olabilir. Hata payları vardır ama Müslümanlar bundan dolayı kınanmazlar. Çünkü niyet, salih amel,
niyet düzgün iş. Hatalı tavırlar olabilir. Ama bu kınama onları gavur etmeyecek. Bu kınama onları cehennemlik etmeyecektir. Bir Müslümanın cehennemlik oluşu yukarıdaki gibi olursa olur. Kafirlerin heva ve hevesine uyarak Allah'ın yolundan yüz geri yapıp ters düşüp Allah'a ve kitaba rağmen tutar da dünya ve ahiret hayatında kayıpları göze alarak kafirleri izlerse işte onlar cehennem ashabı olacaklar. Rabbim korusun. Değilse Müslüman Allah yolunda Allah'ın dini için göç etmiş, imani bir kararlılık göstermiş, Allah yolunda çabalamış, gayret etmiş, hataları da olmuş. Allah'ın rahmetini yine umabilir çünkü Allah gafurur rahim. Allah bağışlar, affeder ve merhametli olandır. Öyleyse müminler kınanamazlar cihatlarından dolayı, hicretlerinden dolayı. Müminlerin bu noktadaki yaptıkları tavır, yahu eksik yaptı, yanlış yaptı, bu şimdi yapılmaması gerekiyordu, yani böyle de olmaz diye Müslümanları ağır eleştirilere tabi tutmamız biz Müslümanlara yakışmaz. Evet, müminler yaşadıkları olaylardan öğüt alırlar, ibret alırlar, kendilerini eleştirirler, iç dünyalarına bakarlar ve nerede hata yaptık diye düşünürler. İbretler alıp Bedir'den, Uhud'dan, Hendek'ten bir sonraki salih amele daha düzgün koşarlar. Ama böylesi iman, böylesi hicret, böylesi cihat gayretinde olan müminler Allah'ın affını umabilir, merhametini umabilir ve bu uğurda yaşayabilirler. Biz Müslümanlara da bunları kınamak yakışmaz. Yes'elûneki anil hamri vel meysir. Yine soruyorlar. Yine bir soru geldi gündemimize. Allah-u Teala bu soruları sorulacak soru kapsamında değerlendirerek kitabına aldı. İşte soru bu. İşte sorun bu. Ya sizin soru ve sorunlarınız değerli mi? Kitabınızı alınmaya değer mi? Mesele etmeye değer mi? Kafanızı yormaya değer mi? Kalbinizi işgal etmeye değer mi? Soru ne olacak? Hangi şeyleri soru haline getirebilirsiniz? İşte bize örnek veriyor Rabbimiz. Yes'elûneki anil hamri vel meysir. Sana içki ve kumar hakkında soru sorarlar. Bunlar nedir diye. Evet, de ki onlara: Kul fihima ismun kebirun ve menafi'u linnas. Bunlar büyük günahtır. Ve bununla birlikte insanlar için bir takım faydalar da vardır bunlarda. Nasıl ki cihatta, savaşımda muhteşem faydalarla birlikte hoşa gitmeyen noktalar da varsa, kan gibi, yara gibi, bere gibi, sıkıntı gibi, evet, Allah-u Teala'nın günah dediği bu içki ve kumarda da belli faydalar görünebilir. 216. ayetle birlikte düşündüğümüzde o faydalar ama fayda diye değerlendirilecek şeyler değildir. Neyin yararlı, neyin zararlı olduğunu belirleyen Allah olunca konu zaten aydınlanıyor. Evet, bunlar büyük günahtır. Bunların yapılması, bunların içilmesi, bunların boğazdan geçmesi, ele düşmesi olmaz. Müminin hayatında yer bulamaz bunlar. Ve ismuhuma ekberu min nef'ihima. Nitekim Allah-u Teala hemen açıklamayı getiriyor. Fakat her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür. Belli faydalar olsa da onların kötülükleri, şerri faydalarını kuşatmıştır. Faydaları insanlara görünmeyecektir. Kolay kazançlar sağlanabilir. Ya da bir takım şeyleri unutmaya yararlı olabilir. Böyle basit menfaatler, faydalar elde edebilir insanoğlu bunlardan. Ama hayır, artık bunlar pistir, necistir. Bunların faydasından bir beklentisi Müslümanın olamaz. Çünkü Allah-u Teala bunu ortaya koymuştur. Yahu akıl var, mantık var. İşte bak, bunlar şöyle şöyle faydalara sahip. Bunların da şura noktasından şu kadar yararlanmak olmaz mı diye müminin, Müslümanın akıl yürütmesi, böyle akıllılara tabi olması mümkün değildir. Zaten bunlar da akıl değildir. Ya karar veren Allah'tır. Neyin fayda, neyin zarar olduğunu söyleyen o olunca, bakın Rabbimiz söylüyor. Evet, faydalar var ama bunların kötülüğü faydalarını kuşatıyor. Daha büyüktür. Bunların peşi sıra gidilmez. Bunlar uygulanmaz. Hamır, aklı örten şey, ki içkinin özelliği bu. İçildiğinde akıl, ruh örtülüp gidiyor, iman örtülüyor, kayboluyor her şey. Bundan dolayı zaten içkinin en büyük kötülüğü bu. Özellikle Rabbimiz aklı bulandıran
müminin iman etme vasfını yitirttiren, kaybettiren şeylerin peşinden gitmemizi engelledi. Kumar da bu şekilde her türlü yanlış kazancı ifade eder. Bir yarışma usulüyle özellikle Allah-u Teala bunu da yasakladı. Detayları var ama bu kadarıyla devam ediyoruz inşallah. Hemen ayetin içerisinde bir soru daha var. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ Yine sana soruyorlar. Neyi soruyorlar şimdi de? Neyi infak edeceğiz? Ne harcayacağız? Bu sorunun bir benzeri hemen 215. ayette sorulmuştu. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ demişti Allah-u Teala. Orada Rabbimiz kimlere infak edeceğimizi açıklamıştı. Ana babaya, akrabalara, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara diye kimlere infak edileceği söylenmişti. Burada yine soruldu. Ne infak edelim? Ayetin hemen içerisinde içki var, kumar var. Bu ikisi de harcamayla alakalı. İnsanın dağıttığı konular. Kafayı dağıttı, parayı dağıttı, kendi eforunu, enerjisini dağıttı. İşte Allah-u Teala sanki bunun önüne geçiyor. İçki ve kumarın ruhta, bireysel ya da toplumsal hayatta oluşturduğu harcanmaların önüne geçecek bir harcamayı bize anlatıyor ki o da infaktır. Neyi infak edelim? İnfak edeceğimiz şey ne olsun? Allah-u Teala buna kısa bir cevapla cevap vermesini emrediyor Efendimiz Peygamberimize ve bize. Kulil afve. Af. Yani kitapta, tefsirlerde açıklama şu ki ihtiyaç fazlası. İnsanın kendine yetenden sonrası. Bu çok böyle geniş bir kelime. Zekatı da ve İslam'ın sadakası ya da karz-ı haseni her şeyi barındıran bir ifade bu belki. Sana yetenden sonrasını ver. Ne verelim? Kime verelim? Açıklandı. Nelerden verelim? Neyi verelim? Sana yetenden sonrasını, ihtiyacından fazla ne varsa ver. Verebildiğin kadar ver. Kime? Anne babana. Kime? Onu komşuna. Kime? Kardeşine, akrabana. Kime? Artık devam et. Kendin belirle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den de böyle bir hadis-i şerif var. Bir adam geliyor, sorular soruyor. Kime vereyim, kime vereyim diye. Efendimiz böylece şekli belirliyor. İhtiyacın olduktan sonra, kendini fakir bırakmayıp zelil kılmadıktan sonra ver, ver, ver. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ Allah size ayetleri böyle açıklar ki düşünesiniz, tefekkür edesiniz. Ayetler bize açıklanıyor. İnfak detaylandırılıyor. Neyi, nasıl, ne şekilde vermemiz gerektiğini Allah-u Teala bize ifade ediyor. Neyin haram, neyin helal, ne yapılması gerekir, neden vazgeçmek gerekir? Allah-u Teala ayetleri ayan beyan etti, önümüze serdi. Ama düşünelim, ama kavrayalım diye. Fi dünya vel ahira. Evet, dünyada ve ahirette artık kendimiz için yararlı olan işlerin peşinde olacağız. Düşünelim, ne yararlıdır bu dünyada bize? Hangi ameller bizi dünya hayatta başarılı kılacak? Allah'ın dedikleri. Ahirette hangi ameller bize faydalı olacak? Rabbimizin buyurdukları. O zaman dünyayı da ahirette belirleyen odur. Dünyada ve ahirette tefekkür ettiğimizde ancak Allah-u Teala'nın söylediği sözler bizim için aydınlatıcıdır. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى Sana yetimlerden soruyorlar. Evet, yetimler hakkında soru geldi şimdi de. Yetimlere nasıl davranılacak? Kul, de ki yine onlara, müminlere, bu soruyu soranlara. Soruyu soranlar bazen kafirler. Sorunun sorulma şekli bazen münafıkça ama sorular bazen de iman edenlerden bizzat imani bir soru. Sorularda demek ki böyle bir niyet olabilir. Kafirce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yıkmak, yere sermek için sorulan sorular var. Münafıkların kafa bulandırmak için sorduğu sorular var. İman edenlerin imani bir gayretle sorduğu sorular var. Belki de soru aynı. Mesela kıyamet ne zaman kopacak? Bu soruyu kafir de sordu, münafık da sordu, mümin de sordu. Üçünün de soruşu da, soru tarzı da çok farklıydı. Üçüne verilen cevap da hep farklı oldu. Şimdi de yetimler hakkında soru soruluyor. Çünkü kafir dünyada Allah'ı içe saymış, dünyayı ön plana koymuş olan tüm dünya toplumlarında, dünyayı merkez kabul eden tüm değerler sisteminde yetimlerin işi bitiktir. Kadınların işi bitiktir, fakirlerin işi bitiktir. Ve Allah-u Teala imanlı bir toplumda özellikle yetimi ön plana çıkartıyor. Ezilmiş,
en perişan edilmiş olan insan bölümünü müminlerin önüne koyuyor. Müminler de bunu sorun ediniyorlar. Ne yapalım? Yetimler hakkındaki duruşumuz ne olacak? Kul de ki onlara, İslahun lehum hayır. Onları iyi yetiştirmek, onları ıslah etmek hayırlıdır. Yani onları kenara bırakmak yok. Ya onlar arasında ıslah yapılacak, onların için bu daha hayırlıdır. Onlara güzel davranılacak, bu hayırlıdır. Ve in tuhalituhum fe ihvanukum. Eğer karışırsanız, birlikte yaşarsanız, onlar sizin kardeşlerinizdir. Dikkat edin. Yani onlarla karışmanız gerekecek. Onlarla birlikte olacaksınız. Mallarını haksız yere yemeyin. Onlara kötü davranmayın. Aralarınızı düzeltin, ıslah edin. Dünya ile barışık hale gelmelerini sağlayın. Kendinize birlikteniz güzel olsun. Karışın, kardeşiniz onlar sizin çünkü. Aşağılamayın, ezmeyin. Yokluk ve yoksunluklarından dolayı onları küçümsemeyin. Kardeşinizdir onlar. Vallahu ya'lemul müfside minel muslih. Ama bilin ki bakın, kim fesatçı, kim ıslahçı. Bunu bilen Allah'tır. Kim iyilik istiyor, kim kötülük. Kim gerçek derdi düzenlemedir, kimin gerçek derdi bozmadır. Bunu bilmektedir Allah-u Teala. Birileri vardır, etrafında yetimler var. Ama adamın derdi başka lokmalar yutmaktır. Yetimleri ön plana koyar. İşte yetimlere baktığını söyler. Bir örgüt kurar. İnsanların fakir fukarası ilgilendiğini söyler. Ama onun altından nice nice mallar yürütür. Nice nice ceplerden paralar harcar. Nice nice garibanların işlerini bitirir. Adam bunu kullanıyordur. Bugün kapitalist dünyada bunu anlamamız çok mümkün. Allah bilir kim ıslah istiyor, kim fesat istiyor. Kalbinizi yoklayın. Ne durum ve duruştasınız? وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ. Çünkü Allah eğer dileseydi sizi zahmet ve meşakkate sokardı. Bu emirler, bu izinler, bu Rabbimizin size sunduğu hayat programı size meşakkat çıkartmıyor. Bir zorluk çıkartmıyor, kolaylık getiriyor. Yetimler hakkında böyle. Onlarla beraber olacaksınız. Onların mallarını yemek durumunda olabilirsiniz. Bu ayetler detaylandırılacak Allah'ın izniyle. İşte Allah meşakkat istemiyor. Size zorlu bir yol vermiyor. Kolay olanı söylüyor. Fıtrata uygun, topluma uygun, yaşadığınız hayata uygun bir çözüm sunuyor size. İnnallâhe azizun hakim. Allah azizdir, güçlü, kuvvetlidir. Allah hakimdir. Yasaları Allah kor. Hayatı belirleyen odur. Ölçüler onun elindedir. Ve Allah çok güçlüdür. Bu ayetin devamında 221. ayetle birlikte evlilik ve kadınlar ve onlarla ilgili hükümler başlıyor. İslam toplumunun en önemli unsurlarının kadın ve erkeğin hayatlarını birleştirdiği aile, evlilik ve evlilikten sonra belki boşanma pozisyonlarında yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlar Allah-u Teala'nın verdiği cevaplar, çözümler gelen ayetlerde önümüze çıkacak inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Boomerang. Boomerang. Tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz. Tevhid davası terk edilir mi? İslam'da tevhid, Allah'ı birlemek demektir. La ilahe illallah cümlesinin beyanıdır. Allah'tan başka ilahları reddedip, ilah yani ibadet edilen, emir ve yasaklarına uyulan, itaat edilen otorite olarak yalnızca onu kabul etmek manasına gelir. İnsanı yeryüzündeki putlardan arındırıp yalnızca Allah'a itaat etmeye çağırır. İslam'a girişin anahtarıdır. Kim tağutu inkar edip de Allah'a iman ederse, şüphesiz kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir. Uluhiyetin inancımızı Allah'tan başkalarına vermemek, ilahlığı sadece ortağı olmayan Allah'a ait kılmayı ve onun yanında ikinci bir ilah edinmemeyi gerektirir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Biz her ümmete yalnız Allah'a kulluk etmeleri ve tağuttan da sakınmaları için Resul gönderdik. Bütün Resullerin kavimlerini davet ettikleri söz şudur: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Tağutu reddetmek, Allah'ın emir ve yasağına ters düşen emirlerde bulunan kişi ve kurumları, hevayı ve şeytanı reddetmektir. La ilahe illallah'ın manasıyla birlikte gereğini de yerine getirmek, ibadette Allah'ı birleyerek ona benzer tutulanları terk etmektir. La ilahe illallah dediğinde ibadette Allah'ı birlediğini, Allah'tan başkalarının koyduğu kanunlara, hayat nizamlarına, putlara, kabirlere ibadet etmenin batıl olduğunu ilan eder. Kim bu kelimeyi manasını bilerek söyler, gereğiyle amel edip açık ve gizli şirkten kaçınırsa, ibadeti tam bir itikatla yalnız Allah'a has kılıp bununla amel ederse, işte o gerçek bir mümindir. Kim la ilahe illallah deyip inanmadığı halde zahiren amel ederse, o da münafıktır. Kim bu kelimeyi diliyle söyler fakat onu bozacak amellerden birini inanarak bile bile işler ve Allah'a şirk koşarsa, o da mürted olur. La ilahe illallah kelimesinden kastedilen, manasını bilip bu mananın gerektirdiği şekilde Allah'a ibadet etmektir. Hal böyleyken, bu kelime uğruna mücadele ederken tebliğ irşat çalışmalarımız ihlaslı, samimi tavrımızın yerini çıkar ve dünyalık hevesler aldı. Bizlere ne oldu da istikametimizi kaybettik? Hani toplumun bozulmuş halini İslami istikamete çevirecektik? Mücahitken müteahhit oluverdik. Duruşumuzu kaybettik. Siyasi ve maddi iktidar olunmadığı zamanlarda samimi ve fedakardık. Artık iktidar olundu ama nedense o günler mumla aranır oldu. Birbirimiz hakkında doğru kararlar veremiyoruz. Menfaatlerimiz ve hırslarımız nedense buna mani oluyor. Çünkü adil olacağımıza gittikçe daha da gaddarlaşıyoruz. Üstünlüğün takvada olduğunu hep söyleyip dururken, şimdilerde onu parada pulda arıyoruz. Falanca zenginde ve makamda arıyoruz. Hakkı hakim kılacakken amacımızı unuttuk. Nefsimizi davanın önüne geçirdik. Hani eşit ve adil olacaktık. Komşusu açken tok yatmayacaktık, paylaşacaktık. Kendimiz için ne istiyorsak, kardeşimiz için de onu isteyecektik. Ne çabuk unuttuk bunları. Şimdi bırakın istemeyi, selam vermeyi bile esirgiyoruz birbirimizden. Fakirin ve mazlumun halini sormaz olduk. Tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkede ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
9: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
14: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
15: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçüksu Caddesi Ümraniye.
16: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
17: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
18: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
19: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
2: Reklamları dinlediniz.
20: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş. Çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden

0: parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor. Ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım. Yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
1: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
8: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
10: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
12: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
3: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
13: Bu
8: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
13: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
16: Saat 11.
17: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
18: Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
19: Özel FM. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
20: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul meşrikayn ve rabbul mağribayn.
21: O hem iki doğunun hem iki batının Rabbidir.
20: Fe bi ayyi ala'i rabbikuma tukezziban.
21: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
20: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ
21: O iki denizi salıverdi. Birbirine kavuşurlar.
20: بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ
21: Fakat aralarında bir engel bulunduğundan birbirinin sınırını aşmazlar.
20: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
21: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
20: يَخْرُجُ مِنْهُمَ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ
21: Onların her ikisinden inci ve mercan çıkar.
20: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ
21: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
20: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
21: Denizde koca dağlar gibi yüzen gemiler onundur.
20: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
21: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
20: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
21: Yerin üstünde olan herkes fanidir. Ancak senin azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı baki kalır.
20: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
21: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
20: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ
21: Göklerde olan, yerde olan herkes ihtiyaçları için ona yalvarır. Bütün bunları gerçekleştirmek için o her an yeni tecellilerle iş başındadır.
20: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
21: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
20: سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ
21: Hele az bekleyin, ey cin ve ins topluluğu, yakında sizin de sıranız gelecek.
20: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
21: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?

0: Ey cin ve ins topluluğu! Yapabilirseniz, haydi göklerin ve yerin hududundan geçin bakalım. Ama geçemezsiniz. Ancak üstün bir güç, kuvvetli bir delil ve ilimle geçebilirsiniz.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?

0: Üzerinize ateşler, duman alevleri gönderilir de artık kendinizi savunamazsınız.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ
0: Gök yarılıp kızıl sahtiyan gibi kıpkırmızı bir güle dönüştüğünde öyle müthiş işler olacak ki.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?

0: Artık o gün insanlara ve cinlere günahları sorulmaz. Herkesin siması soruya hacet bırakmaz.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz ki?
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ
0: Suçlular simalarından tanınırlar. Perçemlerinden ve ayaklarından tutulup yaka paça cehenneme atılırlar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ
0: Ve onlara İşte suçluların yalan saydıkları cehennem denilir.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَم۪يمٍ آن
0: Onlar cehennem ile kaynar su arasında devamlı gidip gelirler.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
0: Rabbinin huzuruna çıkmaktan endişe duyan mümine iki cennet var.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ
0: Her iki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ
0: İkisinde de akıp giden iki pınar vardır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ
0: İkisinde de her çeşit meyveler çift çift vardır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ
0: O cennetlikler astarları kalın atlastan döşeklere yaslanırlar. Her iki cennetin devşirilecek meyveleri hemen ellerinin altında olacaktır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?

0: O cennetlerde gözleri eşlerinden başkasını görmeyen tatlı bakışlı öyle güzeller vardır ki daha önce cin ve insanlardan hiç kimse kendilerine dokunmamıştır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ
0: O hanımlar parlaklıkta sanki yakut ve mercandırlar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ
0: Öyle ya, iyiliğin neticesi iyilikten başka mı olacaktı?
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ
0: Bu ikisinden başka onların ikişer cenneti daha vardır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: مُدْهَامَّتَانِ
0: Bunlar da yemyeşildir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ
0: Bunlarda da kaynayan iki pınar var.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ
0: Bunlarda da meyveler, hurmalar, narlar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ
0: Onların da içinde iyi huylu güzel hanımlar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ
0: Otağlarda eşlerine hasredilmiş güzeller.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ
0: Öyle güzeller ki daha önce insanlardan ve cinlerden kimse kendilerine dokunmamıştır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ
0: Beyleri yeşil yastıklara ve harikulade güzel güzel döşemelere yaslanırlar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ لِلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
0: Azamet ve kerem sahibi olan Rabbinin adı çok yücedir, çok yüce. Vakıa Suresi Mekke'de inmiştir. 96 ayettir. Gerçeğin ta kendisi olan büyük hadise anlamına gelen El-Vakıa adı ilk ayetten alınmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İzâ vakaatil vâkiah.
0: O gerçek olan kıyamet gerçekleşince neler olacak neler?
1: Leyse li vakaatihâ kâzibah.
0: Zaten onun olmasını yalanlayacak hiçbir delil olamaz.
1: Hâfidatur râfi'ah.
0: O kimini alçaltır, kimini yüceltir.

0: Yer şiddetle sarsıldı, dağlar darmadağın edilip parçalandı, uçuşan toz zerreleri haline geldiği zaman
1: وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلَاثَةً
0: sizler de üç sınıfa ayrılırsınız.
1: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
0: Ashab-ı yemin ki ne ashab-ı yemin, ne mutludur onlar.
1: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
0: Ashab-ı şimal ki ne ashab-ı şimal, ne bedbahttır onlar.
1: وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ
0: İmanda, fazilette öncüler ki ne öncüler, onlar herkesi geçerler.
1: أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ
0: İşte onlardır Allah'a en yakın olanlar. Naim cennetlerindedir onlar.
1: ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ
0: Çoğu önceki ümmetlerden, biraz da sonrakilerden.
1: عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ
0: Mücevheratla işlenmiş tahtlara yaslanarak karşılıklı otururlar.
1: يَطُوفُ

0: Etraflarında cennet şarabından dolu testiler, sürahiler, kadehlerle ebediliğe ermiş çocuklar dolaşıp hizmet ederler.
1: La yusadda'un anha ve la yunzifun.
0: Bu içkiden ötürü baş ağrısı çekmezler, sarhoş da olmazlar.
1: Ve fâkihetin mimma yetehayyarûn.
0: Bir de tercih edecekleri meyveler.
1: Ve lehmi tayrim mimma yeştehûn.
0: Canlarının istediği kuş etleri.
1: Ve hûrun în'un ke'emthâlil lu'lu'il meknûn.
0: Ve gün görmemiş saklı inciler gibi güzel eşler.
1: Cezâen bimâ kânû ya'melûn.
0: Bütün bunlar dünyada yaptıkları güzel işlere mükafat olarak verilecek.
1: La yesma'ûne fîhâ lagvan ve lâ te'tîmâ.
0: Onlar cennette ne boş bir söz ne de günaha sokan bir laf işitirler.
1: İllâ qîlen selâmen selâmâ.
0: İşittikleri söz hep selam selam sesleridir.
1: وَأَصْحَابُ الْيَم۪ينِ مَا أَصْحَابُ الْيَم۪ينِ.
0: Ashab-ı yemin ki ne ashab-ı yemin, ne mutludur onlar.
1: Fî

Dal bastı kirazlar, dolgun salkımlı muzlar, yayılmış gölgeler, şırıl şırıl akan sular.

0: Tükenmeyen, eksilmeyen, hiçbir surette esirgenmeyen birçok meyveler içindedirler. Onlara pek değerli eşler de verdik. Biz o eşleri yepyeni bir yaratılışla yaratıp, suret ve siretlerini son derece güzelleştirdik.
1: فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرْبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ
0: Böylece onları, ashab-ı yemin için bakire kızlar, kocalarına aşık yaşıtlar kıldık.
1: ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ
0: Birçoğu önceki ümmetlerden, birçoğu da sonrakilerden.
1: وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ
0: Ashab-ı şimal ki, ne ashab-ı şimal, ne bedbahttır onlar.
1: فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ
0: Onlar kızgın ateşte ve kaynar sularda.
1: وَظِلِّمْ مِنْ يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا
0: Ne serin ne de faydalı olan kapkara duman tabakası altındadırlar.
1: İnnehum kanu qabla zalika mutrafin.
0: Çünkü onlar dünyadayken refah içinde şımarırlardı.
1: Ve kanu yusirrun alel hinzil azim.
0: O en büyük günahta şirkte ısrar ederlerdi.

Ve derlerdi ki, ölüp toprak olduktan ve çürümüş kemik haline geldikten sonra mı diriltilecekmişiz? Gelip geçmiş atalarımız da mı

0: De ki, öncekilerde, sonrakilerde, belli bir günün, belli vaktinde mutlaka toplanacaksınız.
1: ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ
0: Sonra siz ey yoldan sapanlar ve hak dini yalan sayanlar,
1: لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ
0: Zakkum ağacının meyvesinden yiyecek,
1: فَمَارِعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ
0: Karınlarınızı onunla dolduracak,
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ
0: Üstüne de kaynar su içeceksiniz.
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ
0: Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi saldırarak içeceksiniz.
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ
0: İşte hesap gününde onlara ikram edilecek ziyafet.
1: نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ
0: Sizi yaratan biziz. Hala bu gerçeği ikrar ve tasdik etmeyecek misiniz?

Şimdi düşünsenize o akıttığınız meniyi, onu yaratıp insan haline getiren siz misiniz yoksa biz miyiz?

0: aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi yok edip yerinize benzerlerinizi getirmeyi ve sizi bilemeyeceğiniz bir biçimde ve vasıfta yaratmayı dilersek, bize mani olacak hiçbir güç yoktur.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ
0: Siz ilk yaratmayı pek iyi biliyorsunuz. Artık düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

0: Ektiğiniz tohuma baksanıza, siz mi onu yetiştiriyorsunuz, biz mi?
1: لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ
0: Eğer isteseydik, onu kuru çöp haline getirirdik. Siz de şaşıp kalır, pişman olurdunuz.
1: اِنَّا لَمُغْرَمُونَ
0: Eyvah! Emeklerimiz boşa gitti.
1: بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
0: Hatta doğrusu biz rızıktan mahrum kaldık, sefalete mahkum olduk, derdiniz.
1: اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذ۪ي تَشْرَبُونَ
0: Peki içtiğiniz suya ne dersiniz?
1: اَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ
0: Onu buluttan siz mi indirdiniz? Yoksa biz mi?
1: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ
0: Dileseydik onu tuzlu da yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi?
1: اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ
0: Peki yakmakta olduğunuz ateşe ne dersiniz?
1: أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ
0: Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?
1: نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ
0: Biz onu çölde, yolda bulunanlar ve muhtaçlar için hem bir ders hem de istifade vesilesi kıldık.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Öyleyse ulu Rabbinin yüce adını tenzih et.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ
0: Hayır, vakit vakit inen Kur'an'a yemin ederim ki
1: وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ
0: Eğer anlarsanız bu gerçekten büyük bir yemindir.
1: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ
0: Bu kitap pek değerli, şerefli bir Kur'an'dır. O iyi korunmuş bir kitapta, levh-i mahfuzdadır.
1: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
0: Ona tertemiz, abdestli olanlardan başkası dokunamaz.
1: تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Rabbül Alemin tarafından indirilmiştir.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ
0: Şimdi bu kelamı mı siz küçümsüyorsunuz?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ
0: Bu nimete teşekkürünüz, onu yalan saymanız mı olmalıydı?
1: فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ
0: Haydi görelim sizi, can boğaza geldiğinde.
1: وَاَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ
0: O vakit can çekişenin yanında bulunan sizler bakar durursunuz.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ
0: Biz ise ona sizden daha yakınız. Ama siz göremezsiniz.
1: فَلَوْلَا كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ينِينَ
0: Haydi bakalım, eğer ahirette vereceğiniz hesap yoksa
1: تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ
0: İddianızda tutarlıysanız, çıkmakta olan o ruhu geri döndürsenize.

Ama eğer ölen kimse Allah'a yakın olanlardan ise onun için rahatlık, güzel nasip ve naim cenneti var.

0: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ.
1: Ama eğer dini yalan sayan sapıklardan ise, onun ziyafeti kaynar su, peşinden de cehenneme atılış olacak.

0: İşte hakkında hiç şüphe olmayan gerçek budur. O halde ulu Rabbinin ismini tenzih et. Hadid suresi Medine'de inmiştir. 29 ayettir. 25. ayette geçen ve demir anlamına gelen kelime surenin ismi olmuştur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sebbaha lillahi ma fis semawati vel ard ve huvel azizul hakim.
0: Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tenzih ve tesbih eder. O aziz ve hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren O'dur. O her şeye kadirdir.
1: هُوَ الْاَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
0: Evvel O'dur, ahir O, zahir O'dur, batın O. O her şeyi hakkıyla bilir.

0: odur ki gökleri ve yeri 6 günde yaratıp sonra arşına kuruldu. Yere gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe yükseleni bilir. Hasılı siz nerede olursanız olun, O ilmi ve kudretiyle sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı görür.
1: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
0: Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. Bütün işler O'na götürülür. Bütün kararlar O'nun kapısından çıkar.

Geceyi gündüze katar, böylece gündüz uzar. Gündüzü geceye katar, böylece gece uzar. Kalplerin künhünü o bilir.

Allah'a ve Resulüne iman edin ve O'nun sizi emanetçi yaptığı, yönetimini size bıraktığı mallardan harcayın. İçinizden iman edip harcayanlara büyük ecir vardır.

Size ne oluyor ki Resulullah da sizi Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde Allah'a inanmıyorsunuz? Oysa Allah sizden bu hususta kesin söz almıştır. Eğer imana gelecekseniz bu yeter.

Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için o has kuluna açık açık ayetler indiren O'dur. Muhakkak ki Allah size karşı rauftur, rahimdir, son derece şefkatlidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Göklerin ve yerin yegane varisi Allah olup, bütün mallarınız zaten O'na ait olduğu halde, niçin Allah yolunda harcamıyorsunuz? Sizden, fetihten önce infak eden ve savaşan kimseyle bunları yapmayan elbette bir olmaz. İşte onlar, bundan sonra infak edip savaşanlardan derece bakımından daha yüksektirler. Bununla beraber Allah, her birine de cennet vaat eder. Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır.

Kim Allah'a güzel bir ödünç verir, malını Allah yolunda harcarsa, Allah bunu kat kat arttırır. Ona değerli bir mükafat da vardır.

Gün gelir, mümin erkekleri ve mümin kadınları, önlerinde ve sağ taraflarındaki nurlarıyla, koşarcasına cennete doğru ilerlediklerini görürsün. Kendilerine, bugün size müjdeler olsun. Buyurun, içinden ırmaklar akan cennetlere, ebedi kalmak üzere girin, denilir. İşte en büyük başarı ve mutluluk budur.

0: Kitabı.
1: O gün münafık erkek ve kadınlar müminlere ne olur derler. Yüzümüze bir bakın da nurunuzdan biz de yararlanalım. Bunun üzerine onlara şöyle denilir. Arkanıza dönün de bir nur arayın. Derken aralarına bir duvar çekilir. Bu duvarın bir kapısı olup bu kapının iç tarafında rahmet, dış tarafında ise azap vardır.

Münafıklar şöyle seslenirler: biz de sizinle beraber değil miydik? Müminler cevap verirler: evet, beraberdiniz. Fakat siz kendi canınızı yaktınız. Müminlere hep felaket gelmesini gözleyip durdunuz. Şüphelere düştünüz. Sizi bir takım kuruntular oyaladı. Bir de baktınız ki emri hak gelmiş. Böylece o dessas, çok aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affı ve keremiyle aldattı.

Bugün artık ne sizden ne de kâfirlerden kurtuluş fidyesi kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Sizin layığınız odur. Orası varılacak ne kötü yerdir.

Böyleleri hayır işlerinde hem kendileri cimri davranır hem de başkalarına cimriliği öğütlerler. Ama bunlar bilsinler ki kim malını Allah yolunda harcamaktan yüz çevirirse Allah ganidir, hamittir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan müstagnidir. Her türlü hamd ve övgüye layıktır.

Şu kesindir ki biz resullerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti gerçekleştirmeleri için resullerle beraber kitap ve adalet terazisi indirdik. Mahiyetinde büyük bir kuvvet ve insanlara birçok fayda bulunan demiri de kullanmaları ve Allah'ı görmedikleri halde onun dinini ve peygamberlerini kimlerin bu kuvvetle destekleyeceğini bilip ortaya çıkarmak için büyük bir nimet olarak indirdik. Unutmayın ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. Kimsenin desteğine ihtiyacı yoktur.

Biz Nuh'u, İbrahim'i, peygamber olarak gönderdiğimiz gibi, zürriyetlerine de kitap ve nübüvvet verdik. Onlardan kimisi doğru yolu bulsa da, çoğu büsbütün yoldan çıkmışlardır.

0: Sonra bunların ardından peş peşe peygamberlerimizi gönderdik. Özellikle Meryem'in oğlu İsa'yı arkalarından gönderdik. Kendisine İncil'i verdik ve ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Uydurdukları ruhbanlığı ise biz kendilerine farz kılmadık. Lakin Allah'ın rızasına nail olmak için kendileri icat ettiler. Kaldı ki ona gereği gibi de riayet etmediler. Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. Onların çoğu ise büsbütün yoldan çıkmışlardır.
1: Ya eyyühellezine amenu ittakullaha ve aminu bi rasulih yu'tikum kifleyni min rahmetih.

Ey önceki Resullere iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın bu Resulüne de iman edin ki, rahmet hazinesinden size iki hisse versin ve size sayesinde karanlığı dağıtıp yürümenizi sağlayan bir nur versin ve sizi affetsin. Çünkü Allah gafur ve rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

0: Ehli kitap şunu bilsinler ki, Allah'ın lütfundan malik oldukları hiçbir şey, hiçbir kısım mevcut değildir. Bütün lütuf ve inayet Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
9: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
1: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
16: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor. Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel efendim.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
7: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
8: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
16: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
17: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
18: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
19: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Entelektüel obezite. Rivayete göre Hasan-ül Basri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ureynelilerle ilgili uygulamasının Haccaca nakledilmesini doğru bulmamıştır. Sebebi, Haccacın bu uygulamadan hevasına uygun neticeler çıkarması. Bilginin üzerinde her yönüyle özel bir hassasiyet göstererek durmamız gereken bir emanet olduğunu dile getiren referanslarımız var. İnsanlara anlayacakları şeyleri anlatın. Allah ve Resulünün yalanlanmasını ister misiniz diyen Hazreti Ali radıyallahu anh'ın nasıl bir endişeyle hareket ettiğini anlamak zor değil. Aynı hassasiyeti Abdullah bin Mesud radıyallahu anh da görmek şaşırtıcı gelmiyor. Bir gruba akıllarının almayacağı şeyler söylersen şüphesiz bu onların bir kısmı için bir fitne olur. Bilgi kim tarafından nerede ve ne şekilde kullanılacağına bağlı olarak faydalı olabildiği gibi yıkıcı ve zararlı da olabiliyor. Bu yıkıcılık vasfı sadece o bilgiyi hazmedemeyen hamileyle ilgili değildir. Onun genel olarak topluma yönelik bir yanı bulunduğu da açık. Bu noktada tarihte ve günümüzde ortaya çıkmış bidat akımlarının tamamının bir bilgiye hem de Kur'an ve sünnetten elde edilmiş bilgiye dayandığını hatırlamakta fayda var. Bu sebeple İmam Malik, sıfat-ı ilahiye konusundaki müteşabih rivayetlerin ve İmam Ebu Yusuf, garip hadislerin ulu orta nakledilmesini hoş karşılamazlardı. Sahabeden ve daha sonraki kuşaklardan ilim ve fekahetiyle öne çıkan bu zirve isimlerin bu tutumlarının altında yatan sebep aynı. Bilginin tahrip edici özelliği. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faydasız bilgiyi kendisinden Allah'a sığınılacak bir şey olarak gördüğünü anlatan rivayet son derece önemli bir uyarı taşıyor. Her seviyeden insanın her türlü bilgiyle doğrudan muhatap kılınması, obeziteye davetiye çıkarmaktan başka bir şey değildir. Yemek yeme kültürünü kaybetmiş, midesini abur cuburla doldurmayı beslenme zanneden insanları bekleyen son, sağlıksız, tabi halini kaybetmiş, türlü hastalıklara, arızalara düçar olması kaçınılmaz olan bedendir. Bu durum obezite olarak isimlendiriliyor. Obezite bu beden bu kadar yemeği kaldırmıyor feryadının beden tarafından haykırılmasından başka bir şey değil. Obezite sadece mideye aşırı şekilde yükleme yapmakla ortaya çıkmaz. Kalp ve beyin hazım kapasitesinin üstünde ve abur cubur bilgiyle doldurulduğu zamanda bir obezite durumu ortaya çıkıyor. İşte bu entelektüel obezite. Bu obezite çağımızda hayli yaygın olmakla birlikte ancak yakın temas halinde farkına varılabilen bir türdür. Ve o da tıpkı yanlış beslenme durumunun ortaya çıkardığına benzer bir hastalıktır. Aralarındaki fark, birinin mideye, diğerinin kalp ve beyne aşırı yükleme yapılmasıyla ortaya çıkması, birinin bedeni, diğerinin ruhu hamallığa mahkum etmesi ve nihayet birinin karşıdan görmekle hemen tanınmasına rağmen diğerinin, dediğimiz gibi, yakın temasla anlaşılabilmesidir. İlk gruba girenlerin, eğer birilerinin sırtından geçinen asalak türünden değillerse, genellikle kendilerinden başka kimseye zararları dokunmaz. İkincilere gelince, hem kendileri bu amansız hastalığın pençesinde kıvranırlar, hem de temasta bulundukları insanlara zarar veriyorlar. Peki kimdir bu entelektüel obezler diye soracak olursanız, bunlar bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar sınıfına dahil değil. Bilgileri vardır, ancak sahip oldukları bilgi yığma duvar gibi. Rastgele üst üste yığılmış tuğlalardan müteşekkil bir duvar. İbn-i Teymiye için söylenen bir söz vardır. Onun ilmi aklından fazlaydı derler. Elbette burada İbn-i Teymiye ile entelektüel obezler arasında haklarında bu sözün söylenmesi dışında bir ortak nokta yoktur. Bunların tek özelliği kapasitelerinin üstünde bilgi yüklemesi durumu yaşıyor olmaları değil. Onlar aynı zamanda yükleme işi sistemsiz yapıldığı için hatırı sayılır ölçüde kafası karışık ve ukala tipler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sahabeden ya da bu ümmetin kılavuzu imamlardan bahsederken asker arkadaşlarından bahsettiklerini sanırsınız. Bireysel mükellefiyetleri konusunda hemen hiç hassasiyet göstermezler. Bu dinin temel referansları onlar için birer bilgi nesnesinden ibarettir. Onlar çağın en amansız hastalığına müpteladırlar. Doktor Ebu Bekir Sifil, Milli Gazete.
1: Makale arası.
0: makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim göster bana zatını, göreyim seni dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Ailenizi seçemezsiniz. Onlar size Allah'ın armağanıdır. Sizin de onlara olduğunuz gibi. Hayır demek kolaydır. Çünkü evet denilince yapacak iş çıkacaktır. Umutsuz durumlar yoktur. Sadece umutlarını kaybetmiş insanlar vardır.
2: Özel FM 103.2.

0: Özel FM 103.2. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
5: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
6: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
17: Canlı performans, ayet istek programı.
18: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.
19: Gönlünde ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye, fetih ihsan edinceye dek Allah, önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Resulallah, işte ellerim, beyat ederim, söz veririm.
20: Ellerimi tut ya Resulallah, önünde çarpışmaktan, uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,
21: yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye.
20: Allah'ın adı üstüne yemin ederim.
17: Kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
1: Özel FM.
22: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
23: Canlı performans.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler, aziz dostlarımız. 103.2 frekansının Özel FM stüdyolarından canlı destek programıyla sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Evet kıymetli dinleyiciler, Rabbimizin kelamına kulak vereceğiz, gönül vereceğiz. Hem hal olup yoğrulacağız, mayalanacağız. Mayamızı Rabbimizin kelamından alarak yolumuza devam edeceğiz. Emrolunduğumuz gibi dost doğru olmaya, sırat-ı müstakim üzere yol almaya, rızayı bariye ulaşmaya, cennet yolunda yarışmaya ve Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin ayetleriyle var olmaya, dirilmeye, direnmeye inşallah hep birlikte gayret ediyoruz. Sizler istiyorsunuz, bizler yayınlıyoruz. Her harfine 10 hasene, 10 sevap aldığımız bir program. Canlı Ayet İstek programı. Size ait olan bir programı sizin vesilenizle bizler sadece seslendirerek gerçekleştirmiş oluyoruz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle yapmış olduğumuz amellerimizi ilahi dergahında kabul eylesin duası temennisiyle. Ve kıymetli dinleyicimiz, İlahi Kelimetullah'ın yeryüzüne hakim olabilmesi adına hangi ayet-i kerimelerin hatırlatılması gerektiğini istiyorsanız bizlere mesaj yoluyla ya da irtibat numaralarımızdan ulaşarak bildirebilirsiniz. Sizin adınıza dillendirmiş olalım inşallah. Ve aynı zamanda saatimiz mi geldi? Ve aynı zamanda WhatsApp hattımız var. WhatsApp hattımızdan ve SMS hattımızdan ulaşabilirsiniz. Şimdi ezan-ı Muhammediye'ye gidelim. İnşallah kaldığımız yerden devam edelim.

Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Evet kıymetli dinleyiciler, Rabbimizin kelamına kulak veriyoruz inşallah ve ezan-ı Muhammediye kulak verdik. Rabbim yapmış olduğumuz dualarımızı, kıldığımız namazlarımızı, bütün ibadetlerimizi ilahi dergahında kabul eylesin duasıyla. Kaldığımız yerden devam edelim. Programımızın muhtevası gereği her gün bir soru gündeme getirdik her programımızda. Rabbim ayetleri hayatlaştıran, hayatı ayetleştiren kullardan eylesin cümlemizi diyerek sorumuzu kardeşlerimize yöneltmiş olalım. Ve sorumuz şöyle, bugünkü sorumuz kardeşler: O beni yaratandır, sonra da bana doğru yolu gösterendir. O beni yedirir, içirir. Hastalandığım zaman o bana şifa verir. O beni öldürür, sonra da diriltir. Evet, bu ayetlerimiz hangi surede yer almakta? Kardeşlerimize sorduğumuz sorumuz inşallah diyelim. Ve bu ayet-i kerimelerden İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam düzeltiyorum, o güzel duasıyla, tekrar düzeltiyorum, İbrahim aleyhisselamın o güzel duasıyla inşallah kardeşler sizlere sormuş oluyoruz. İbrahim aleyhisselamın Allah'a yalvarışı, yakarışı ve insanlara karşı Allah Azze ve Celle'yi övmesi diyelim, Allah'ı tanıtması diyelim. Nedir? O bizi yaratandır, sonra da bize doğru yolu gösterendir. O bizi yedirir ve bizi içirir. Yani yemek ondan, rızık ondan, içme ondan, içirmek ondan. Hastalandığımız zaman şifa da ondan. O öldürür, aynı zamanda diriltir. Yani bütün her şey Allah Azze ve Celle'nin tek elindedir kardeşler. Bunu bilelim. Çünkü bu dünyaya Allah Azze ve Celle'ye kulluk için gönderildik. Bir damla sudan, yoktan var eden, hani o ahmağın dediği gibi, biz böyle çürümüş bir kimya alıp da ufalayıp bu şekilde toz duman olduktan sonra, dağıldıktan sonra bizi tekrar mı diriltecek Allah diye alay etmişti ya Mekke müşriklerinden bir tanesi. Evet, ona şöyle güzel bir cevap verebiliriz kardeşler. Allah seni yoktan var etti. Hiç yoktun. Bırak kemiğin tozunun olması, hiç yoktun. Yoktan var eden Allah mutlaka tekrar diriltme gücüne de sahiptir ki tekrar diriltmek daha kolaydır. Yoktan var etmek, hani zordur demeyeceğim Allah'a karşı, ama yoktan var etmek daha bir üstündür, daha bir meziyettir. O yüzden bu ayet-i kerimelerden güzel bir şekilde hayatımıza aktaracağımız, anlayacağımız güzel düşünce, fikir ve irade Rabbim bizlere nasip eylesin. Bu ayetlerimiz hangi surede geçiyor dedik ve kardeşlerimize sormuş olduk. Hemen irtibat numaralarımızı hatırlatalım. 0216 611 01 23 0216 611 01 23 numaralı telefonlarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Ayet isteklerinizi ve sorumuza cevabınızı bırakabilirsiniz. Varsa kısa mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. Sizin adınıza dillendirmiş oluruz. WhatsApp hattımız ve SMS hattımız 0553 047 67 24 0553 047 67 24 numaralı telefonun WhatsApp'ına da veya SMS bölümünde de mesajlarınızı bekleriz inşallah kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi mikrofonlarımızı Bismillah diyeceğiz. Kur'an'ın anasına bırakacağız. Fatiha'yı dinliyoruz. Buyurun.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. O Rahman Rahim'dir. Din gününün sahibi, maliki, hükümranıdır. Yalnız sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin o kimselerin yoluna, sapmışların, gazaba uğramışların, yoldan çıkmışların yoluna değil. Amin. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle'den duamız, niyazımız odur ki bizi dosdoğru yola, nimet verdiği o kimselerin yoluna iletmesi ve sapmışların, gazaba uğramışların, yoldan çıkmışların yoluna bizi ilettirmemesi ya da iletmemesi, ilettirecek şeytanlara mahal vermemesi Rabbimizden niyazımızdır. Ayaklarımızı sabit kılsın. Kardeşler, ayaklarımızın İslam üzere sabit kalabilmesi ve sırat-ı müstakim üzerinde dosdoğru gidebilmemiz, Rabbimizden niyazımızın gerçekleşmesi bir önceki ayet-i kerimelere bağlıdır. Yani şöyle ki, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn sözümüze sadık kalırsak, Ya Rabbi, yalnız sana kulluk edeceğim, yalnız sana itaat edeceğim, yalnız sana boyun eğeceğim, yalnız senin emir ve yasakların doğrultusunda hareket edeceğim, göndermiş olduğun kanunlar, şeriat, yasa, anayasa benim baş tacım, sıkıntımı, problemimi, ihtilaflarımı, her şeyimi onda çözeceğim diye hareket edersek, başımıza bir sıkıntı, musibet, bela geldiğinde elimizi açıp sadece Rabbimize yalvarır, yakarır, ona sığınırsak, çünkü odur bizi yediren, içiren, hastalandığımız zaman bize şifa veren, bizi yoktan var eden, bugünkü sorumuz olan ayetleri de hatırlamış olalım tekrardan, ve tekrar bizi öldürüp diriltecek olan odur. Ondan başka kimden yardım dileyebiliriz? Kime sığınabiliriz? Kimden medet umabiliriz? Kim bize yardım eder? Bütün insanlar ve cinler bir araya toplansa, öyle dedi Kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz bin Cebel'in rivayetiyle İmam Nevevi'de geçen hadisi şerifte, bütün insanlar ve cinler bir araya toplansa, sana zarar vermeye kalksa, Allah'ın dilemesi müstesna, yani bir gram, bir santim, bir milim, zerre kadar sana zarar veremezler. Allah'ın dilemesi müstesna. Allah dilemişse başka. Ve yine bütün insanlar ve cinler bir araya toplansa, sana fayda sağlamaya çalışsa, Allah'ın dilemesi müstesna, yine aynı şekilde ne bir gram, ne bir santim, ne bir zerre sana yardım sağlayamazlar. Her şey Allah'ın elinde. Öyleyse Allah'tan medet umacağız, Allah'tan yardım dileyeceğiz, Allah'a sığınacağız. Her şeyimiz için, sıkıntılarımız için, problemlerimiz için, günahlarımız için, hatalarımız için vesaire, ne isteyeceksek ondan isteyeceğiz. Ondan isteyeceğiz. O kimi bize yardımcı olarak layık görürse, o zaten onu yönlendirir, ona nasip eder. Kim hak ediyorsa onu kazanmayı. Evet, ondan sonra da Rabbimiz dualarımızı mutlaka kabul edecektir. Çünkü öyle bir vaadi var. Bunu da unutmayalım kardeşler. Hemen mesajlarımıza geçiyoruz. Mesajlarımızda öncelikle Abdülkadir Söğütlü kardeşim mesajını iletmiş. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Abdülgafur kardeşim. Sorumuzun cevabı, özür dilerim, Asır suresini istiyorum demiş abi. Ben duam ümmetin tek vücut olup yeryüzüne hakim olması duası ile demiş. Eyvallah, benim duam. Rabbim dualarını kabul eylesin kardeşim. Bizim de duamız o. Ama tek vücut olabilmek için, yek vücut olabilmek için bir araya gelmek, konuşmak, kaynaşmak, anlaşmak gerekmez mi? Yoksa kabuğuna çekilip işte ben biliyorum, ben yapıyorum, ben de hocayım, benim de talebelerim olsun, benim de ağzım laf yapıyor mu olması gerekiyor? Allah muhafaza eylesin bizleri o tür amellerden, söylemlerden. Adem kahraman kardeşim Kahramanmaraş'tan yazmış bizlere. Selamünaleyküm kardeşim. Selamünaleyküm kardeşim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim azminizi arttırsın. Cevabımız Şuara suresidir. Tekvir suresi 26 ve 28. ayet-i kerimeleri istiyorum. Buradan Musa Başaran ve kardeşim Bayram'ın selamlarını da sizlere iletiyorum demiş. Fi emanillah. Bizden de selam olsun kardeşiniz, hasreten Bayram kardeşimize ve Musa Başaran kardeşimize. Rabbim yar ve yardımcınız olsun, hayırlı işleriniz olsun kıymetli abim. Ve bir mesajımız daha. Dudullu Reis Döner ve Tatlıcılar Pide Börek Salonu'ndan bizlere kulak veren kardeşlerimiz varmış. Selamünaleyküm değerli Özel Efem ailesi, sizleri saygıyla selamlıyorum demiş. Saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Selam göndermek istiyorum demiş Recep Akın kardeşime demiş. Düzeltiyorum. Recep Akın kardeşimiz selam gönderiyormuş. Allah razı olsun Recep kardeşim. İnşallah bizden de selam olsun tüm kardeşlerimize. Hasreten Dudullu Reis Döner'e ve Tatlıcılar Pide Börek Salonu'na diyelim. Çalışanlarına selamlarımız olsun. Coşkun Musullu abimiz Şuara Suresi sorumuzun cevabı demiş. Selamünaleyküm tüm Özel Efem ekibine hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun abim. Size de hayırlı günler olsun. Ve Şenol Bursalı oğlu abimiz bize mesajını iletmiş. Selamünaleyküm hayırlı yayınlar diliyorum kıymetli kardeşlerim. Sizi canı gönülden severek tebrik ediyor ve dinliyorum demiş. Allah razı olsun abim. Seyir halinde bizlere kulak veriyormuş. Yine görselini göndermiş ve dua emojisini de bırakmış abim. Rabbim yardımcın olsun kıymetli abim. Hayırlı işlerin, bereketli kazançların olsun Şenol Bursaloğlu abimiz. Sorumuzun cevabı Şuara suresinde geçmekte. Maide suresi 70 ve 71. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız demiş. İnşallah notumuzu aldık. Ve bir başka mesajımıza geçmeden önce Tekvir suresinde mikrofonlarımızı bırakalım. Buyurun Bismillah.

0: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Siz nereye gidiyorsunuz? O Kur'an sadece alemlere içinizden dost doğru gitmek isteyenler için bir öğüttür. Fakat alemlerin Rabbi olan Allah, dilemeyince siz dileyemezsiniz. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Tekvir Suresi 26 ve 29. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu. Feyne tezhebun, nereye gidiyorsunuz? Bu gidiş nereye? Kardeşler, hep dikkatimi çekmiştir yola çıktığınız zaman, araçla olsun veya yaya olsun. Ama şöyle bir durun, bir yerde durun, sakin bir yerde insanlara bir bakın. Biri sağa, biri sola, çoğu bu tarafa gider, çoğu bu tarafa gider. Böyle bir karmaşa, karmaşa ve kargaşa birbirini takip eder. Ya hiç orada düşünüyorsunuz işte. Bu insanlar acaba nereye gidiyorlar? Hiç düşünüyorlar mı? Nereden geldik? Nereye gideceğiz? Dönüşümüz neresi? Biz niçin buradayız? Diye böyle kendinize bir düşünün, tefekkür edin. Yani o ayetleri, şu ayetleri gözünüzün önüne getirin. Enteresandır. Çok garip. Sorsan birçok insana Müslüman olduğunu söyleyen, belki Müslüman olmadığını da söyleyecekler, çıkacaktır. Ayrı mesele. Ama çok gariptir ki nereye gittiklerini bilmeden sabah bu tarafa, akşama doğru bu tarafa veya biri sağa biri sola hiçbir şekilde, yani tabiri caizse hani benzetmek gibi olmasın da, sabah kalkın mesela köydeyseniz eğer, ahırın kapısını açın, aynı hayvanlar gibi sabah çıkıyorlar o tarafa, akşam dönüyorlar bu tarafa. Hiçbir gaye amaçları yok. Sadece karınlarını doyurmak. Hayvanların yaptığı. Sadece karınlarını doyurmak. Ki onların görevi o. Hani onlara benzetmek istemiyorum. Hayvanlara hakaret olur bu. Onların görevi o. Ama sanki bir nevi bu şekilde. Rabbim bizleri muhafaza eylesin bu tür düşüncesizliklerden. Nereden geldiğini, nereye gideceğini ve feeyne tezhebun, bu gidiş nereye ayetini düşünerek hayatına çeki düzen verenlerden eylesin ki o Kur'an sadece alemler için, alemlere içimizden dost doğru gitmek için gönderilen bir öğüttür. İçimizden dost doğru gitmek isteyenlere bir öğüttür Kur'an. Fakat alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe biz dileyemiyoruz kardeşler. Allah kimi hidayete seçmişse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırmışsa onu hidayete kimse ulaştıramaz. Ama şunu bilelim, bizler unutmayacağız. İnsanları davet edeceğiz. Çünkü kimin hidayet bulacağını, kimin dalalette kalacağını bilmiyoruz. Bizler görevimizi yapacağız. Evet, Murat Çiçek abim İtalya'dan yazmış bizlere. Selamünaleyküm kıymetli kardeşim. Cevabımız Şuara Suresi. Evet, hikayeyi ehil olandan dinle diye de bir görsel göndermiş. Çok bir şey anlatmaya gerek yok. Görselde yere çizilmiş bir anne resmi var. Büyükçe bir anne resmi. Küçücük bir çocuk o resmin karın bölgesine girmiş, kıvrılmış uyumakta ya da yatmakta. Hikaye bu kadar. Anlayan anladı. Devam ki bre delal demiş. Devam ki inşallah abim, serseri mesir çavemin. Davetçilerin yolu budur. Durmadan davet edeceğiz inşallah. Evet, bir başka mesajımıza geçtik hemen. Esat Seyhan kardeşim. Selamünaleyküm abi. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Şuara Suresi'nde geçmekte. Ve aleyküm selam ve rahmetullah kıymetli kardeşim. Uğur Güneş kardeşim. Adıyaman'dan yazmış bizlere. Şuara Suresi sorumuzun cevabı. Selamünaleyküm abi. Hayırlı programlar. Bizi yedirip içiren, Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun. Cevabımız Şuara Suresi. Bayram öncesi hediyeye hayır demeyiz demiş. İnşallah nasip diyelim, kısmet diyelim inşallah. Evet, Süleyman Soydaş Ankara'dan yazmış bizlere. Selamünaleyküm hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Şuara Suresi'nde geçmekte. Bu demek ki bayram hediyemiz kargoyla geliyor demiş. Allahu Ekber, bugün herkes hediye talep ediyor. Muzaffer Darende kardeşim Şuara Suresi demiş sorumuzun cevabına. Kalp emojisini bırakmış. Rabbim hayırlı ömürler nasip etsin kendilerine, notumuzu aldık. Ve bir başka mesajımız var mı? Abdurrahman Kayacan kardeşim. Selamünaleyküm hayırlı yayınlar Bremen. Sorumuzun cevabı Şuara Suresi'nde geçmekte demiş. Eyvallah abim, başım gözüm üzerine. Serserimin serçavemin. Ve bir başka mesajımız yok. Hemen mikrofonlarımızı Maide Suresi'ne bıraktık. 70 ve 71. ayetlerdeyiz. Buyurun bismillah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم لقد

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Yemin olsun ki İsrailoğullarından söz aldık ve kendilerine rasuller gönderdik. Onlara canlarının istemediği bir hükümle rasul geldikçe onların bir kısmını yalancılıkla itham ettiler. Bir kısmını da öldürdüler. Hem başlarına bir imtihanın gelmeyeceğini sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tevbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine kör ve sağır kesildiler. Allah onların neler yaptıklarını görmektedir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Maide Suresi 70 ve 71. ayet-i kerimelerde mealen böyle buyurdu kardeşler. Yemin olsun ki biz İsrailoğullarına ve İsrailoğullarından söz aldık ve kendilerine rasuller gönderdik. Kardeşler, gelen rasuller onların istemedikleri amellerle, istemedikleri kanunlarla, istemedikleri şeriat ya da uygulamalarla gelince onları yalanladılar. Onların istediği gibi olmadığı için yalanladılar ve hatta bazılarını öldürdüler, şehit ettiler. Bunlardan bir tanesi Zekeriya aleyhisselam, bir tanesi Yahya aleyhisselam. Yani Yahya aleyhisselamın kellesini kestiklerine dair ve bir tepsi içerisinde işte krallarına sunduklarına dair rivayetler var. Zekeriya aleyhisselamı haseten ağacın kavuğunda, ağacın içine saklanmış Zekeriya aleyhisselamı ikiye böldükleri ve diğerleri fark etmez. Neydi? Habibi Neccar mesela. Habibi Neccar'ı şehit etmeleri veya ondaki Yasin suresinde geçen elçileri şehit etmeleri, Habibi Neccar da diğer şehrin ucundan koşarak gelip ya işte sizi Allah'a davet eden bu insanları mı katlediyorsunuz, şehit ediyorsunuz deyip onu da arkalarından şehit etmeleri gibi. Niye? Nefislerinin hoşuna giden kanunlar getirmedikleri için. Heva ve heveslerine uymadığı için getirdikleri kanunlar peygamberlere yalanladılar ve şehit ettiler kimilerini. Allah buna rağmen sonra tevbe edenleri tevbelerini kabul etti. Yine onları bağışladı. Ama onlar sonrasında tekrar aynı şeyleri yaptılar. Yine kör ve sağır kesildiler Allah'ın hükümlerine. Allah da onları ne yaptı? İsa aleyhisselamın ve Meryem aleyhisselamın, meleklerin diliyle lanetledi o toplumu. Evet, lanetli bir kavim oldu İsrail oğulları. Bakın, İsrail demiyorum. İsrail, Yakup aleyhisselamın diğer bir ismi kardeşler. İsrail oğulları, yani onların soyundan gelen sülale. Bugün bazen derler değil mi? Mesela mülazım oğulları veya işte uygun oğulları veya bilmem ne oğulları falan diye gibi. Nurullah Saltık kardeşim, selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar diliyorum. Şuara suresi sorumuzun cevabı ayetin devamı var demiş abim. Eyvallah, bir başka mesajımıza geçelim hemen. Ethem Albayrak kardeşim, selamünaleyküm canım abim. Hayırlı bereketli yayınlarınız olsun inşallah. Allah razı olsun kıymetli abim ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sorumuzun cevabı Şuara suresi istek ayetlerimse lev enzelne diye başlayan Haşr suresinin son ayetleri demiş. İnşallah notumuzu alalım. Teşekkür ederim şimdiden. Allah sizden razı olsun. Rabbim sizleri var etsin. Ümmeti Muhammed'e selam olsun demiş. Notumuzu aldık. Ve Mustafa Beyazkaya kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun. Hadid suresi 1 ila 5. ayetleri okur musunuz? Allah'a emanet olun demiş. İnşallah onu da notumuzu aldık Mustafa kardeşim. Ve Bakara suresi 201. ayet-i kerimeyi paylaşmış mealen bizlerle. Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Ayet mealini paylaşmış abimiz, Allah razı olsun. Zeynep Azra bacımız, selamünaleyküm abi, sorumuzun cevabı Şuara suresi. İstek olarak da Bakara suresinin son ayetini istiyorum. Allah razı olsun sizden dualarınızı, dualarını hep amin diyorum. Allah'a emanet olun demiş. Siz de ona emanet olun. Onu unutmayın. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Dualarımızı genelde, yani şahsen kendi adıma söylüyorum, dualarımı genelde ümmet adına yapıyorum. Tüm kardeşlerim adına yapıyorum. Yani sizler için kabul buyurun inşallah. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Hepimiz için gerçekleşen dualarımız. Mehmet Aslan kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Cevabımız Şuara suresi. Hastayım biraz abi demiş. Dua eder misiniz? İnşallah kardeşim, Rabbim şifalar versin sana, sabırlar versin ve Rabbim imtihanını, hastalığını kolay kılsın sana diyelim. Ve mikrofonlarımızı Haşr suresi 21 ve 24. ayet-i kerimelere bırakalım. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Biz eğer bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik, kesinlikle sen o dağın Allah korkusundan başını eğip çatladığını görürdün. O benzetmeler, o örnek olaylar yok mu? Biz onları insanlara düşünsünler diye anlatıyoruz. O öyle Allah ki ondan başka ilah yoktur. Gaybı, görünmeyeni, bilinmeyeni o bilir. Şehadeti, görüneni, bilineni de o bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O öyle Allah ki ondan başka tapılacak ilah yoktur. Her şeyin sahibi ve tek yöneticisi, gayet kutsal, her türlü eksiklikten uzak, iman veren, emniyet veren, gözetip koruyan, onurlu, şanlı, şerefli, zor kullanarak düzelten, çok büyük O'dur. Allah, o müşriklerin ortak koştuklarından münezzehtir. O öyle Allah ki yoktan yaratan, temiz ve sağlam yaratan, dilediği şekilde en güzel tarzda biçimlendirendir. En güzel isimler O'nundur. Bütün göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O onurlu, şereflidir. Yaptığını sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunandır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Haşr Suresi 21 ve 24. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Hemen çok kıymetli bir kardeşimizin uyarısını inşallah dikkate alarak az önce söylemiş olduğum ifadelerde Yahya Aleyhisselam'ın başının kesilmesiyle alakalı meseleyi, kellesinin kesilip tepsiyle sunulduğunu söylemiştim. Öncelikle bir art niyetimiz asla söz konusu değil. Allah Azze ve Celle'nin affı mağfiret dileriz. Hasreten kardeşlerimizin bizi düzelttiğinden dolayı da Rabbim kendilerine razı olsun. Kellesi kesildi meselesini kullanmıştım, kelimesini. Oysa başını kesip krallarına sunduklarını söyleseydim daha da hoş olacaktı. Rabbim bizleri affeylesin, bir kez daha söylüyorum. Evet, sürçülisan bizedir kardeşler. Hata bizim hakkımızdır. Yani mayamızda böyle bir şey var. Ama hatalarımızı inşallah güzel bir şekilde düzeltenlerden veya düzelten kardeşlerimiz olmaktan Rabbim bizleri eylesin ki bunun için kardeşiz. Elhamdülillah. Hani gözümüzdeki çapağı bir kardeşimizin yumruk vurarak indirmesi değil de bir anne şefkatiyle, merhametiyle alması çok önemli. İnşallah böyle oluruz. Evet, mesajlarımıza döndük ve hemen mesajlarımıza bakıyoruz. Emine Alıcı bacımız mesajını iletmiş. Esselamu aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum abi ve aleyküm selam ve rahmetullah. Şuara suresi sorumuzun cevabı, istek olarak da Hud suresi 111 ve 113. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız? Allah Celle Celaluhu'ya emanet olunuz demiş. Sen de ona emanet ol, onu unutma inşallah. Ve Mardinli Kürt Mehmet kardeşim mesajını iletmiş. Selamu aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Biz de sorunun cevabını biliyoruz abi inşallah. Hediyemizi bekleriz. Şuara suresi demiş. Başım gözüm üzerine, Allah razı olsun. Ve bir başka mesajımız Metin Karataş abimizden ulaşmış. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Haşr, özür dilerim. Sorumuzun cevabı Şuara suresinde geçmekte demiş. Haşr suresi 9 ve 10. ayetleri yayınlar mısınız? İnşallah notumuzu aldık ve mikrofonlarımızı Hadid suresi 1 ve 5. ayetlere bıraktık.

0: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم.
1: رحمن رحيم اللهم أضيلا. Göklerdekiler ve yerdekiler Allah'ı tesbih etmektedirler. O çok güçlü, yaptığını sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunandır. Göklerin ve yerin egemenliği O'nundur. O hem diriltir hem de öldürür. O her şeye gücü yetendir. O ilk ve son, varlığı açıkça görünen ve varlığı gizli olandır. Hem O her şeyi bilendir. O gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arş üzerinde düzenini kurandır. O yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve ona yükseleni hepsini bilir. Her nerede olsanız O sizinle beraberdir. Hem Allah her ne yaparsanız O'nu görür. Bütün göklerin ve yerin egemenliği O'nundur. Bütün işler de Allah'a döndürülür. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Hadid suresi 1 ve 5. ayet kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz: göklerdeki ve yerdeki her ne varsa bütün yaratılmış olan mahlukat Allah'ı zikretmektedirler kardeşler. Ot, börtü, böcek, yıldızlar, ay, güneş, bulutlar, yağmurlar, hepsi ne varsa, aklınıza ne geliyorsa, aklınıza gelmeyen birçok şey vardır ama aklımıza ne geliyorsa hepsi Allah'ı zikretmektedirler. Göklerin ve yerin egemenliği muhakkak ki O'nundur. Yarattığı gibi yönetme hakkına sahip olandır. Yarattığı gibi kanun koyma hakkına sahip olandır ki en güzel kanunu koyan da O'dur. Çünkü yarattığını en iyi tanıyan O'dur. Yarattığını en ince detayına kadar, DNA'sına kadar, hücresine, zerresine kadar her şeyini en iyi bildiği için nasıl kanun koyulacağını ve o kanunlar uygulandığı takdirde nasıl yaptıkları hatalardan vazgeçeceklerini ya da caydırıcı cezaların olduğunu en iyi bilen yine Allah'tır. O ilk ve sondur. Yani ilktir, yaratılmışlığı söz konusu değildir ve sondur. Yani hiçbir şekilde ölümü de söz konusu değildir. Yokluğu da söz konusu değildir. Her şey O'nundur. Varlığı açıkça belli olandır. Evet, varlığı açıkça belli olandırdan kasıt nedir kardeşler? Allah'ı bilmemek, görmemek, delilleriyle Allah'ın olduğunu anlamamak, Allah muhafaza, ancak nankör insanların işidir. Kör insanların işidir. Düşünemeyen, aklını kullanamayan insanların işidir. Hele bir bakın doğaya, hele bir bakın yaratıcıya.

suret olarak gözükmeyendir. O her şeyi bilendir. Göklerin ve yerin 6 günde yaratılmasında mutlaka bir hikmet vardır. Sorulması bid'attir kardeşler. Evet. Allah bilir, biz bilemeyiz. Arşın üzerine düzenini kurmuş Rabbimiz Allah Azze ve Celle kainatı sevk ve idare etmektedir. Her nerede olursanız olun, mutlaka unutmayın ki Allah sizinle beraberdir. Bu cümleyi bazen yanlış anlıyor kardeşlerimiz ve hatta tekfire kadar götürebiliyorlar, haşa. Hani Allah nerededir? Her zaman yanındadır. Ya da her zaman yanımızda hazır ve nazırdır kelimesiyle sanki bir mekan isnat ediyormuşuz gibi anlaşılıyor. Aslında öyle değil. Öyle değil. Allah'ı andığınız zaman, ki Allah Azze ve Celle Kaf suresi 16. ayet-i kerimesinde demiyor mu? Biz insana şah damarından daha yakınız. Bitti. Allah bana şah damarından yakınsa, ben her nereye gittiysem, her neredeysem Allah benimle beraberdir. Ama bu mekan olarak değil kardeşler. Güç olarak, kudret olarak, ilim olarak, bilim olarak, duyuyor olarak, görüyor olarak, bu şekilde. Her nerede olsun bu şekilde anlamak lazım. Yoksa mekan isnat etmek, haşa, tabii ki kişiyi dinden çıkarır. Çünkü Rabbimiz Allah Azze ve Celle mekandan münezzehtir. Yani herhangi bir mekanı söz konusu değildir. Mekan olarak. Evet, mesajlarımıza tekrar geri dönüyoruz inşallah. Mesajlarımıza bakalım ve isteğimiz Hud suresine mikrofonlarımızı bırakalım. Nur Demir bacımız, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum hocam. Sorumuzun cevabı Şuara suresinde geçmekte demiş, notumuza aldık. Ve Nazım Koç abim, maşallah uzun zamandır görüşemediğimiz kıymetli abimiz, hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Sorumuzun cevabı Şuara suresi, hayırlı yayınlar diliyorum kardeşim demiş. Allah razı olsun Nazım abi, notumuzu aldık. Ve Nurullah Saltık kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar abi. Sorumuzun cevabı Şuara suresi demiş. Onu da notumuza aldık. Ve bir başka mesajımıza hemen bakalım. Murat kardeşimiz Yalova'dan yazmış bizlere. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Ulu ve yüce Rabbim yardımcınız olsun. Selam ve saygılarımla demiş. Rabbim yardımcın olsun senin de kardeşim. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Emine Pekdemir bacımız, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Adıyaman Gergere selam olsun demiş. Sorumuzun cevabı Şuara suresi, Ankebut suresi 1 ile 6. ayetleri yayınlar mısınız? Allah'a emanet olun. Hediyeleriniz çok güzel, Allah kabul etsin demiş. Rabbim okuyup amel edenlerden eylesin. Allah sizden razı olsun. Ve bir başka mesajımız var mı? Allah'ın selamı üzerinize olsun kardeşim demiş Nazım Koç abimiz tekrardan. Ve hemen mikrofonlarımızı Hud suresine çevirdik. Buyurun bismillah. 111 ve 113. ayetlerdeyiz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten onların her biri öyle kimselerdir ki Rabbin kendilerine amellerinin karşılığını kesinlikle ödeyecektir. Çünkü o her ne yapıyorlarsa haberdardır. Onun için sen emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Seninle birlikte tevbe edenler de dosdoğru olsunlar. Azmayın. Şüphesiz o her ne yaparsanız görmektedir. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka koruyucularınız yoktur. Sonra kurtulamazsınız. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Hud suresi 111 ve 113. ayet-i kerime

Derinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Dikkat edecek olursa kardeşler, Rabbimiz Allah Azze ve Celle özellikle uyardı bizleri. Emrolunduğunuz gibi dost doğru olun. Neyle emrolunduk bizler? Neyle dost doğru olmamız gerekiyor? Eğer emrolunduğumuz gibi dost doğru olursak Rabbimiz Allah Azze ve Celle, dikkat edin, ateşten korunacağımızı bizlere haber vermektedir. Dost doğru olun, azmayın, azgınlık yapmayın, taşkınlık yapmayın. Şüphesiz o her ne yaparsanız görmektedir buyurmakta. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüce Allah'ın bu ayetteki emrolunduğu gibi dost doğru ol hitabının dehşetini ve etkisini öyle derinden hissetmişti ki bunun üzerine Hud suresi saçlarımı ağarttı buyurmuştu. Herkes bilir belki bu konuyu. Bilmeyen kardeşlerimiz de öğrenmiş oldular. Çünkü Allah'ı gerçekten anlamıyla tanımak ve bilmek emirlerinin gereğine ve rızasına uymayı tam anlamıyla bizlere bildirmektedir bu ayet-i kerimeler. Kardeşler, eğer ki emrolunduğumuz gibi dost doğru olmazsak Rabbimiz bizi azgınlıkla, azmakla tabiri caizse itham ediyor. Ki azanların durumu da bellidir, ateştedir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin emirlerine kayıtsız şartsız teslim olmak, emrolunduğumuz gibi dost doğru olmaktır. Kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesine, hadislerine sımsıkı sarılmak, o usulü ele alıp yol almak inşallah kurtuluş reçetemiz olacaktır. Aksi takdirde zulmedenlere meyledersek, zulmedenlere gönül bağıyla bağlanırsak, zulmedenlere sempati dahi duyarsak, bakın sempati, aman ben desteklemiyorum ama ya işte bu adamdan başkası da yok veya şu adamdan başkası da bu işi yapamaz, ya bu adam da iyi şeyler yaptı, böyle gönülden sempati duymak inanın ki ateşin dokunacağının habercisidir kardeşler. İstediğin kadar diyebilirsin kardeşim ama şunu bil ki ateş dokunacak demememiz gerekmektedir. Evet, mesajlarımıza hemen döndük ve mesajlarımıza bakalım. Herhangi bir mesajımız var mı? Yok. Hemen mikrofonlarımızı Haşr suresi 9 ve 10. ayetlere çevirdik. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Onlardan önce Medine'yi hem yurt hem de iman evi edinen kimseler kendilerine hicret edip gelenleri severler. Onlara verilen şeylerden dolayı gönüllerinde bir ihtiyaç, bir sıkıntı duymazlar. Kendilerinin ihtiyacı olsa bile onları öz canlarına tercih ederler. Kim mala karşı nefsinin hırs ve cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Onların arkalarından gelenler şöyle derler: Ey Rabbimiz! Bizlere ve önden iman ile bizi geçen kardeşlerimize mağfiret buyur ve gönüllerimizde iman etmiş olanlara karşı kin tutturma. Ey Rabbimiz! Şüphe yok ki sen çok şefkatlisin, sonsuz merhamet sahibisin. Evet kardeşler, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Haşr suresi 9 ve 10. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu. Ve dikkat edin, 9. ayet-i kerimede özellikle bir kavram ele alınmıştır ki İsar kavramı kardeşler. Buna İsar denilir ki kişinin kendisi muhtaç iken başkasının ihtiyacını daha önde görmek, onun yardımına koşmaktır İsar. Medine'ye hicret edip Medine'ye hicret olayının temelinde gerçek vatanın, gerçek vatanını bırakmış Müslümanların doğduğu fakat küfrün hakim olduğu yerden ziyade imanın gereği gibi rahatça yaşamayı ve olduğu gözetilmektedir Medine. Mekke'den kalktılar, Medine'yi Allah için kendilerine yurt edinerek hicret ettiler ve Medineli Müslümanlar da Mekkeli kardeşlerine canı gönülden kendileri ihtiyaç halinde oldukları takdirde verdiler. Allah da onlardan razı oldu kardeşler. Evet. Bununla alakalı ya da bu ayetin tefsirine baktığınız zaman bir kıssayla karşılaşacaksınız. Rabbim de onlardan razı oldu. Onlar da Allah'ın hükümlerinden razıydılar. Evet kardeşler, kısa aramız gelmiş. Aramıza gidelim inşallah. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi kısa aramızdayız.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi, 7. Sokak, No 62-66 Bağcılar.
8: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut Ol İnsani Yardım Derneği.

0: kuyumcu.com.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Canlı performans.

Evet kıymetli dinleyicimiz, güzel bir eser arasından sonra tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hemen sorumuzu kardeşlerimize yöneltelim ve akabinde inşallah kaldığımız yerden programımıza devam edelim. Bugünkü sorumuz şöyleydi kardeşler. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde mealen buyurdu ki: O beni yaratandır, sonra da o bana doğru yolu gösterendir. O beni yedirir, içirir. Hastalandığım zaman o bana şifa verir. O beni öldürür, sonra diriltir. Evet, bu ayet-i kerimeler hangi surede geçmekte? Sorumuz buydu kardeşlerimize. Ve bu ayet-i kerimeler bize niçin beyan buyuruldu kardeşler? İbrahim Aleyhisselam'ın diliyle. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine söylediği sözler diye mi görmemiz lazım, bakmamız lazım? Yoksa bizim için, bize ibret, bize kıssa olsun diye veya buradan çıkarımlar yapmamız, buradan bir şeyler anlamamız gerekmesi için mi gönderildi bu ayet-i kerimeler? İnşallah düşünenlerden, akledenlerden oluruz. Tabii ki bizim için gönderildi. İbrahim Aleyhisselam'ın diliyle kavmine söylenmiş sözler Allah Azze ve Celle bize layık gördü ve bu ayetleri bize beyan buyurdu. Rabbim amel eden kullarından eylesin, anlayan kullarından eylesin diyelim. Ve mesajlarımıza inşallah şöyle bir göz atacağız. Mesajlarımıza bakacağız. Bu ayetler hangi surede geçiyor dedik. Ahmet Çiçek abim İstanbul Bostancı Sanayi Sitesi'nden yazıyor bizlere. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum kıymetli kardeşlerim. Sorumuzun cevabı Şuara suresinde geçmekte demiş. Notumuzu aldık. Ve Ümmü bacımız mesajını iletmiş. Şuara suresi demiş sorumuzun cevabına. İmam Şafii'nin güzel bir şiiriyle bizlere katılmış ama uzunca bir şiir. Hemen şöyle hızlı bir şekilde okumaya gayret edelim bizler de inşallah. Kalbin katılaştığında, tüm yolların daraldığında ricamı sana ulaşan bir merdivene dönüştürdüm. Koca günahlarımı affınla karşılaştırdığımda affının azameti karşısında iyice küçüldü. Rabbim sen hala af sahibisin cevabın ve kereminle. Affedersin nimetinle. Benden intikam alırsan umutsuz değilim Allah'ım. Nefsim işlediği cürümlerle cehenneme girse bile sen izin vermeseydin. Nefsim işlediği cürümlerle cehenneme girse bile sen izin vermeseydin. Ya Rabbim, iblis bir kul olarak nasıl isyan ederdi? Safın Adem sana nasıl İsyan edebilirdi ki? Ben sana geliyorum Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evet, böyle bir şiir. Tabii ki edebi bir şiir ama sanki vurgular yanlış yazılmış ya da noktalamalar kardeşler. Biraz zorlandım okumakta. Allah bizi affetsin. Bir başka mesajımıza bakalım inşallah. Murat Demir kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim programımızı bereketli kılsın kıymetli abilerim. Sorumuzun cevabı Şuara suresinde geçmekte. Lokman suresi 12 ve 13. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız demiş. İnşallah notumuzu aldık. Ve bir başka mesajımız var mı diye bakalım. Mustafa Ertekin kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Şuara suresinde geçmekte. Allah razı olsun bu ayet-i kerimeleri bizlere hatırlattığınız için demiş. Notumuzu aldık ve mikrofonlarımızı Ankebut suresi 1 ve 6. ayet-i kerimelere bıraktık. Buyurun bismillah.

0: يريد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. صدق الله العظيم.
1: رحمن رحيم Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. İnsan inandık demeleriyle, insanlar inandık demeleriyle bırakılıvereceklerini, imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar? Yemin olsun ki Allah sözlerinde doğru olanları bilsin, yalancıları bilsin diye biz onlardan öncekileri de imtihan ettik. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Ne kötü hükmediyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse muhakkak Allah'ın belirlediği zaman elbette gelecektir. O çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Allah yolunda cihad eden kişi ancak kendisi için cihad etmektedir. Çünkü Allah zengindir. Alemlerdeki varlıkların yaptıklarına ihtiyacı yoktur. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Ankebut suresi 1 ve 6. ayet kerimelerinde mealen böyle buyurmakta kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizi imtihan edecek, imtihan için gönderildiğimiz bu dünyada kardeşler, elimizdeki kitaptan imtihana çekileceğiz. Öyleyse bu kitaba iyi çalışmamız lazım. İmtihan kitabımız, diplomayı bu kitabın üzerinden alacağız. En güzel puanla okulu geçmek için, dünya okulunu geçmek için ve en güzel puanla mükafatı kazanmak için, hani branşlarınız olur ya dünyada imtihanlara girdiğiniz zaman, işte ehliyette olsun, sınavla, diğer sınavlarda olsun vesaire, iş sınavlarında olsun, okul sınavlarında olsun, ne kadar yüksek puan o kadar dereceniz yüksek olur. Kardeşler, bu kitaptan da ne kadar dereceniz yüksek olursa ahirette diplomanız da sizi en güzel yerlere götürecek diplomalar size nasip eder Allah Azze ve Celle. Diplomanız o şekilde olur. Yüksek puanlı diplomayla Firdevs'e girebilirsiniz. Biraz düşüğüyle başka bir cennete girebilirsiniz. Biraz düşüğüyle başka bir cennete girebilirsiniz. Belki daha düşükleriyle soruda, sualde, mizan, terazi konulduğunda zorlanabilirsiniz. Vesaire vesaire çoğaltabiliriz. O yüzden kitabımıza iyi çalışacağız. Diplomamızı en güzel şekilde alanlardan olacağız. İman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılıvereceğinizi zannetmeyin. Kimse işi kolay almasın kardeşler. Mutlaka imtihan edeceğiz. Allah muhafaza. Kaybetmemiz an meselesi. Yok abi ben öyle değil, ben biliyorum. Elhamdülillah biz Müslümanız, yeter bu kadar bize. Değil. Değil. Kardeşler, önümüzdeki bize ayrılan zaman süresince kişinin ne olacağı belli değil. Bugün mümin olan, bakıyorsun yarın tabiri caizse vitesi R'ye takmış, geri geri gidiyor kardeşler. Evet. Nereden biliyoruz? Muhammed suresi 25. ayet-i kerimeye bakın, görürsünüz. Evet, mesajlarımıza tekrardan döndük ve mesajlarımıza hemen bakıyoruz. Şöyle bakalım mesajlarımıza. Herhangi bir mesajımız yoksa hemen Lokman suresinde mikrofonlarımızı bırakalım o zaman. Buyurun, Lokman suresindeyiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Yemin olsun ki Allah'a şükretsin diye Lokman'a hikmeti verdik. Kim şükrederse ancak kendine şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah'ın kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur. Her türlü övgüye layıktır. Bir zamanlar Lokman oğluna kendisine öğüt vererek şöyle demişti. Yavrum, Allah'a şirk koşma. Çünkü şirk büyük bir zulümdür. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Lokman suresi 12 ve 13. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurmakta kıymetli dinleyeceğimiz. Allah'a şükretsin diye Lokman'a hikmeti verdik diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Ve biz müminler de bakın bu ayet üzerinden almamız gereken dersler şunu kardeşler. Allah bize de bir hikmet verdi. Önce hidayet nurunu kalbimize koydu. Dünya keşmekeşliğini, dünya stresini, sıkıntısını, bunaltmışlığını üzerimizden aldı ve kalbimize hidayet nurunu koydu. Kalbimize merhameti yerleştirdi. Niçin? Allah'a şükredelim diye. Allah'a layıkıyla kulluk görevimizi yerine getirelim diye. Nankörlük etmeyelim diye. Hani hatırlayın, Peygamber Efendimizin kalbini de yardı, ona da hidayet nurunu koydu değil mi? Evet, o kalbe. İnşirah suresinin iniş sebebi. Ama unutmayalım ki ayetlerin nüzulünün sebebinin hususi olması hükmünün umumi olmaması anlamına gelmiyor. Hükmü umumidir kardeşler. Hüküm umumidir. Evet, Allah'ın kimsenin şükrüne ihtiyacı yok. Ama Allah kullarından ya da kulluk için yarattığı kullarından kulluk görevlerini yerine getiriyorlar mı getirmiyorlar mı buna bakarak bizi imtihan ediyor. Mülk suresi 2. ayet-i kerimede olduğu gibi. Ne dedi Rabbimiz Allah Azze ve Celle? Ölümü ve dirimi yarattım ki kim salih amel işliyor, kim nankörlük ediyor onu görsün diye Allah Azze ve Celle. Kardeşler, unutmayın ki eğer şükredersek, ki yine kendimiz için şükretmiş oluruz ve elimizdeki nimetler artar. İbrahim suresi 7. ayet-i kerime. Elinizde bulunan nimetler neyse, sağlık nimeti, evlat nimeti, mal nimeti, çoğaltabilirsiniz bu nimetleri. Bunlar artar. Aksi takdirde nankörlük ederseniz Allah'ın cezasının çetin olduğunu bilin buyurmaktadır İbrahim suresi 7. ayet-i kerime. Allah'ın kimsenin şükrüne de ihtiyacı yoktur. Lokman suresi 12. ayet-i kerime. Ve Lokman aleyhisselam oğluna nasihatte bulundu. Ey oğlum, sakın Allah'a şirk koşma. Çünkü şirk büyük bir zulümdür. Evet, şirk büyük bir zulümdür. Zulüm neydi kardeşler? Zulüm, hakkı bir yerden alıp başkasına vermek. Ya da birinin malını, birinin hakkını ondan zorla alıyorsun, götürüyorsun, Ahmet'e veriyorsun. Sevdiğin bir insana veriyorsun. İşte Mehmet'ten alıyorsun, götürüp Ahmet'e veriyorsun. Ama bu mal Mehmet'in malı. Bu onun hakkı. İşte bu zulümdür. Allah Azze ve Celle'nin de hakkı olan hakimiyetlik, ilahlık, rububiyet, uluhiyet vasıflarını, sıfatlarını veya herhangi bir sıfatını Allah'tan alır da başkasına verirseniz, başkasına yakıştırırsanız, işte bu Allah'a karşı yapılan en büyük zulümdür. Zulüm deyince aklımıza maddi bir zulüm ya da fiili bir zulüm gelmesin kardeşler. Manevi bir zulüm var ortada. Manevi bir zulüm, Allah'a karşı yapılan zulüm. Allah'a karşı yapılan bu zulmün karşılığı da bir kişi için ateştir. Ebedi ateş. Kurtulamayacağı bir ateş. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu zulmü şirk olarak kabul ettiği gibi şirk koşanları Nisa suresi 116. ayet-i kerime ve 48. ayet-i kerime Nisa suresinde asla affetmeyeceğini beyan buyurmaktadır. Asla. Asla bakın. Katiyen, kesinlikle affetmeyeceğini de beyan buyurmaktadır. O yüzden kişi otomatikmen ya da aynı zamanda Allah'a şirk koşarak Allah'a karşı zulmünü gündeme getirmişken aslında kendi nefsine zulmetmiş oluyor fakat farkında değil. İhsan Çimen kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun hocam. Sizden Asır suresini istiyorum selam ve dua ile demiş, notumuzu aldık inşallah. Ahmet Pekdemir kardeşim, Esselamu Aleyküm Abdullah abi, hayırlı yayınlar. Allah programımızı bereketli kılsın inşallah. Sorumuzun cevabı Şuara suresi. Sizden İnsan suresi 27 ve 31. ayet-i kerimeyi dinleyelim inşallah demiş. O zaman son isteğimiz olsun bu. Sonra Asr suresine mikrofonlarımızı bırakalım. İnsan suresi 27 ve 31. ayetlere mikrofonlarımızı bırakacağız. Allah sizden razı olsun abi. Selamun aleyküm, Allah'a emanet olun diyerek mesajını noktalamış. Biz de bir nokta koyalım ve İnsan suresini dinliyoruz. Buyurun, Bismillah.

0: أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Çünkü onlar peşin olanı, dünyayı seviyorlar. Önlerinde ağır hesap gününü terk edip bırakıyorlar. Biz yarattık onları. Organlarını da sağlam yaptık. Dilediğimiz vakit onları benzerleriyle değiştiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine bir yol tutar. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle İnsan Suresi 27 ve 29. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. İşte az önce bahsetmiş olduğumuz olay. Yani dünya kardeşler, dünya imtihan yurdu ve Allah Azze ve Celle bizi imtihan etmekte, ama insan dünyayı, peşin olanı tercih etmekte. Diğerini kale almıyor veya görmezlikten geliyor ya da unutuyor ya da işine gelmiyor ya da akledip düşünmüyor. Oysa Allah Azze ve Celle yaratan, hiç yoktan var eden, dilediği şekilde en güzel bir şekilde sapasağlam yaratan Rabbim idrak edenlerden eylesin bizleri. Ahmet Aydoğdu kardeşim, selamünaleyküm hocam, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Şuara suresi. Allah'a emanet olun, selam ve dua ile demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah kıymetli abim. Alaaddin kardeşim, Alaaddin Atiz, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Bağcılar'dan yazıyoruz sizlere. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Sorumuzun cevabı Casiye suresi demiş. Allah'a emanet olun diyerek mesajını noktalamış. Mikrofonlarımızı Asır suresine bırakacağız. Abdülgafur Soyutlu kardeşimizin isteği ve İhsan Çimen kardeşimizin isteğini dinliyoruz. Buyurun, bismillah.

0: الله.
1: صدق الله العظيم.
0: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Asra andolsun insan hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı, sabrı tavsiye eden müstesna. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Asr suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Rabbim okuduklarımızı anlamayı hayatımıza güzel bir şekilde nakış nakış nakşederek işlemeyi nasip eylesin ve tekrar tekrar birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye noktasında tavsiye etmeyi nasip eylesin. Kıymetli dinleyicimiz, programımızın bu şekilde sonuna gelmiş oluyoruz ve mesajlarımıza bakalım. Herhangi bir mesajımız yoktur. Hemen kısmetli dinleyicimizi bulalım. Sorumuzun cevabı, bugünkü sorumuz Şuara suresi 78 ve 81. ayet-i kerimelerdi. Rabbimiz Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ın diliyle bizlere ayetlerini beyan buyurdu kardeşler. Hikmet ve öğüt dolu ayetleri. Oradan anlamamız gereken ve hayatımıza yön vermemiz gereken tabiri caizse bir konum, Allah Azze ve Celle'nin ışığı, projektörü. O beni yaratandır, sonra da o bana doğru yolu gösterendir. O beni yedirir, içirir. Hastalandığım zaman o bana şifa verir. O beni öldürür, sonra diriltir. Evet, bu ayet-i kerimelerimiz Şuara suresi 78 ve 81. ayet-i kerimeler. Rabbimiz Allah Azze ve Celle hamdü senalar olsun. Ulu ve yüce Rabbimiz. Her şeyimizi ona borçluyuz kardeşler. Her şey onun tek elinde. O ne dilerse o olur. O ne istemişse onun dışında hiçbir şey onun izni olmaksızın gerçekleşmez. Evet. Böylelikle dediğimiz gibi 31 kardeşimiz bize ulaşmış. Bir kardeşimiz cevapsız kalmış. İnşallah onu da çıkardık. 30 kardeşimizden 2 kısmetli dinleyicimizi bulacağız. Bakalım 2 kısmetli dinleyicimiz kim olacak bugün? Bir İlyas kardeşimden numara rica edeyim. 30'a kadar 2 olsun diyor. 2'de Murat Çiçek abim var. İnşallah bizden bir kitap talebi vardı. Eğer ulaştırabilsek o kitabı kendisine ulaştırmış oluruz. 2'de, 1'de bir numara daha rica edeyim o zaman. 11 olsun diyor. 11'e bakalım. Murat Demir kardeşimiz var. İnşallah bizlere ulaşırlarsa hediyelerini göndermiş olacağız. Rabbim okuyup amel edenlerden eylesin. Sizlere de emanetleri zayi etmeyen en emine alemlerin Rabbine emanet ediyoruz. Yarın tekrar görüşebilmek ümidiyle. Esen kalın, sağlıcakla, hoş kalın inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

0: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa, kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair, kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala, sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Özel FM. Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz. Ümmet. Ümmeti Muhammed.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Canlı performans. Ayet istek programı.
4: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
2: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
5: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4.000, küçükbaş kurban bedeli 5.000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Allah dilediğine tevbeyi nasip eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa siz hep kendi halinize terk olunacağınızı mı sandınız? Allah'ın içinizden cihad edenleri ve Allah'tan, Resulünden, müminlerden başka kimseye sığınmayan ve başka sığınacak bir yer aramayanları görmediğini mi zannediyorsunuz? Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başkası dokunmaz. O bizim koruyucumuzdur. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi içinde vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem. Özel efem.
3: Kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla kavrulan bir kalp.
4: Kibire bürünmüş nefsini, nefsini, nefsini.

duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin dua.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
13: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr Kopyalamada kesintisiz çözüm.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî enzelel furkân ve cealehu lenâ şiraten ve minhâca. Ve sallallahu alâ men erselahullahu rahmeten lil âlemîn ve alâ âlihi ve sahbi ecmaîn ve men ihtedâ bihedihi ilâ yevmiddîn. 13. nasihat. Yuvalarınıza girerken selam veriniz ve çocuklarınızı da selam vermeye alıştırınız. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana şöyle buyurdular: yavrum, ailenin yanına girdiğin zaman onlara selam ver. Bu sana ve ailene bereket getirir. Selam İslam'ın şiarıdır, nişanesidir. Müslümanların en güzel duygularını özetleyen en güzel kelimelerden biridir. Bir yere girerken selam verilir. Bir yerden çıkarken selam verilir. Bir kişiyle, bir toplulukla karşılaşınca selam verilir. O, sevginin ve kaynaşmanın artmasına vesiledir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe gerçek manada iman etmiş olmazsınız. Yaptığınızda aranızdaki sevgiyi artıracak bir şeyi size işaret edeyim mi? Selamı aranızda yayın buyuruyor. Bu hadis-i şerif Sahih-i Müslim'in iman bölümünde, Sünen-i Ebu Davud'un edep bölümünde, Sünen-i Tirmizi'nin istizan bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Müminlerin selamlaşması ayetle de sabit bir emri ilahidir. Zikr-i Hakim'de şöyle buyrulur: size selam verildiğinde selama size verilenden daha güzel bir şekilde mukabele edin ve aynı şekilde karşılık verin. Allah her şeyi bütün incelikleri ile hesap edendir. Bu ayet-i kerime Nisa suresinin 86. ayet-i kerimesidir. Emri ilahide birinci derecede istenen şüphesiz selama daha iyi bir şekilde karşılık verilmesidir. En azından aynı derecede güzellikle selam verilmelidir. Melekler de Adem'in selamına rahmet ekleyerek karşılık vermişlerdir. Onların mukabelesi selama en güzel almanın bir örneğidir. Sahih bir hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Adem aleyhisselam ile meleklerin selamlaşması ile ilgili olarak şöyle buyurur: Allah Adem'i yarattığında ona oturmakta olan bir grup meleğin yanına varmasını ve onlara selam vermesini emretti. Onların seni nasıl selamlayacaklarını iyi dinle. Bu senin ve zürriyetinin selamıdır buyurdu. Adem aleyhisselam meleklere "Esselamu aleykum" diyerek selam verdi. Melekler "Esselamu aleyke ve rahmetullah" diyerek ve onun selamına rahmetullahı ekleyerek karşılık verdiler. Bu hadis-i şerif müttefakun aleyh olan bir hadis-i şeriftir. Sahih-i Buhari'de istizan bölümünde, Sahih-i Müslim'de cennet bölümünde yer alır. Selam hem Adem'in hem de zürriyetinin selamıdır. Selam Adem'den aleyhisselam ta günümüze kadar hep vardır. Ancak daha iyi bir karşılık olarak istenen sadece kelime fazlalığıyla daha güzel cevap verme manası olmasa gerektir. Çünkü bazen selam veren insan size ekleyecek kelime bırakmadan söyleyeceklerin hepsini sıralayabilir. Siz de en azından onun söyledikleriyle onun selamını alır, aynı dua ve niyazlarla karşılık vermiş olursunuz. Yine de bilinmelidir ki selama daima fazlasıyla karşılık verme imkanı vardır. Bu nasıl olur diye sorulursa cevap açıktır. Daha içten, daha gönülden selam alış ile, içtenliğin, samimiyetin dile, ses tonuna aksedişiyle, güler yüzle. Böyle yaparsanız selamlaşmanın en büyük hedeflerinden biri olan sevgi artışına kaynaşmaya vesile olursunuz. Bu gerçeği unutmayınız. Bir dostunuzun evine vardığınızda veya herhangi bir eve girmek istediğinizde ev halkına gelişinizi belli etmek, kendinizi tanıtmak ve giriş için izin istemek ve görünce onlara selam vermek de bir emri ilahidir. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, orada oturanlara geldiğinizi ve kim olduğunuzu belli etmeden, ev halkına selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Herhalde bunu düşünür, değerlendirir ve anlarsınız. Bu ayet-i kerime Nur suresinin 27. ayet-i kerimesidir. Selam hem dost kapısını hem de gönül kapısını açan bir anahtardır. Kendi evinize girerken de selam veriniz. Hatta içeride insan olmasa bile. Rabbimiz Zikr-i Hakim'de şöyle buyurmaktadır. Evlere girdiğinizde Allah katından mübarek ve güzel bir selamlama ile birbirinize selam verin. Bu ayet-i kerime de Nur suresinin 61. ayetidir. Ayet-i kerimedeki ifade tam kelime karşılıkları ile meallendirilirse birbirinize selam verin yerine kendilerinize selam verin denmesi gerekirdi. Murat edilen birbirinize selam verin olduğu için böyle meallendirme herhalde daha uygundur. Ancak ayet-i kerimenin kendilerinize selam verin ifadesinde dikkat edilecek bir incelik vardır. Rabbimiz sanki bu vurguyla selam verdiğimiz yakınlarımızı, mümin kardeşlerimizi kendimizden bir parça saymamızı ve onları bu şuurla selamlamamızı emrediyor. Bu da üzerinde düşünülmesi gereken farklı bir inceliktir. Ayrıca kardeşlerimize vereceğimiz selamın daha güzel bir şekilde bize geri döneceği, böylece kendimizin selamlanmasına vesile olacağı da göz ardı edilmemelidir. Her güzel davranış, her hayır onu işleyen sahibine bir şekilde geri döner. Kötülük de öyledir. Siz kardeşleriniz için güzel şeyler düşününüz. Güzel şeyler yapınız. Buna kendiniz için de yapmış olacaksınız. Hep güzel şeyler düşünür. Güzel şeyler yaparsanız, düşündükleriniz ve yaptıklarınız simanızı aksedecek, gönlünüzü ve ufkunuzu açacak, göz nurunuz olup yolunuzu aydınlatacak, ebedi dünyanızı güzelleştirecektir. 14. nasihat. Yuvanızın içinde güzel dil kullanınız. Ayşe validemizden gelen bir hadisi şerifte de müminlerin imanı en olgun olanı, ahlakı güzel olan, ailesine hoş muamelede bulunan, onlara karşı sevgi ve şefkatle davranandır buyurulur. Birçok kardeşimizin kendi aile yuvasındaki davranışlarının ve sözlerinin dışarıdakinden daha farklı, daha katı, daha hoşgörüsüz, kelimelerinin daha sert, daha insafsız, daha kısa olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki bu yolda şikayetler de alıyoruz. Bir konuyu başkalarına uzun uzadıya anlatırken aynı sabrı kendi ailelerine göstermedikleri bunu vurguluyor, bazen de kendileri bunu itiraf ediyor. Bunun doğru olmadığı her insaf sahibince bilinir. Bir adım geri çekilip kendi yuvasındaki davranışlarını değerlendiren bir insan bunların içinden yanlış olanlarını kolaylıkla yakalayabilir ve olgunluk derecesine göre kısa bir zaman diliminde kendisini değiştirebilir. Doğru ve verimli olan da kişinin bu hataları kendisinin tespit etmesi, iyi niyetli olması ve değiştirmesidir. Başkalarının ikazı acı gelir, gönülde burukluk bırakır. Hatalı davranışları değiştirme konusunda isteği azaltır. Ancak kişinin kendi kendisini muhasebedeki kusuru veya ihmali bunu lüzumlu hale getirebilir. Acı da olsa bazen ilaç içmek zorunda kalınabilir. Şu gerçeği unutmayınız. Sizin konuşmalarınız ve davranışlarınız eşinize ve çocuklarınıza birkaç açıdan tesir eder. Onların iç dünyalarında sevinç, saadet, coşku veya keder ve üzüntü uyandırabileceği gibi onları kötü kelimeler kullanmaya, hırçın tavırlara, kabalık ve küstahlığa da alıştırır. Ev içinde gerginlik rüzgarlarının esmesine ve yer etmesine sebep olur. Bir çocuk yanında, çevresinde kullanılan kelimeleri öğrenir. Onları duyduğu ses tonlarıyla, gördüğü el, yüz ve beden hareketleriyle birlikte alır. Hemen hemen her çocuk önce kendi doğup büyüdüğü beldenin şivesiyle konuşur. Harfleri o beldenin telaffuzuyla şekillendirir. Kelime ve cümleleri de ona göre kurar. O dikkatli bir alıcıdır. Dolayısıyla aile içinde kullandığınız kelimeler, yaptığınız konuşmalar onun temel bilgilerini oluşturur. Siz isteseniz de istemeseniz de zihninde nakşedilerek kalır. Ayrıca sizin eşinize, yani çocuğunuzun annesine, diğer çocuklarınıza, babanıza, annenize, yakınlarınıza ve dostlarınıza davranışlarınız, telefondaki konuşmalarınız onlar tarafından hep kaydedilir ve ciddi oranda şahsiyet ve karakterlerine tesir eder. Hanımların beylerine ve büyüklerine karşı kullandığı dilin ve tavrın çocuklar üzerindeki tesiri babalardan daha az değildir. Belki de daha derin ve daha kalıcıdır. Ne demek istediğimizi daha iyi anlamak istiyorsanız, bir anne ve babanın dillerine geleni söyleyerek yaptıkları bir kavgayı çocuk gözüyle seyrediniz. Gözlerinin nasıl korkuyla baktığını, küçük yüreğinin nasıl endişeli attığını tasavvur ediniz. Bu anda onların neler hissedebileceğini, anne ve babasına nasıl duygular besleyeceğini zihninizde canlandırınız. Özellikle kavgalarda haksız buldukları tarafı, hürmetlerinin nasıl yara alacağını hesap ediniz. Bunların sık sık yaşandığı bir evde duyacakları soğukluğu da, gün gelip evden uzaklaşmaya başladıklarında kaybettiklerini başka yerlerde arama arzularının ne gibi neticeler doğurabileceğini de. Aile içinde saadet rüzgarlarının estiği, güzel kelimelerin, gülücüklerin dolaştığı anları seyredişiniz de gözünüzde canlandırınız. Onun neşesini ve gözlerindeki canlılığı, yanaklarındaki parlaklığı hayal ediniz. Bu anlardaki iç dünyasına inmeye çalışınız. Sonra da kendi kendinize kararlar veriniz. Çocuğunuzun hatırasında nelerin kalmasını, onun hangi duyguları taşımasını yaşatmasını istiyorsunuz? Gönül dünyasında nelerle beslenmesini arzu ediyorsunuz? Bunu iyi hesap ediniz. Bunlara iyi karar veriniz. Aile yuvanızda haddi aşmamak şartıyla konuşkan olunuz. Konuşurken güzel kelimeler kullanınız ve kelimeleri düzgün telaffuz ediniz. Karşılıklı konuşmak hem duygu ve düşüncelerinizi paylaşmanıza yardımcı olacaktır, hem de yavrularınızın dil haznelerini genişletecektir. Çocuklarla da konuşunuz. Yaşadığınız bir hadiseyi, bir konudaki fikrinizi, duygu ve düşüncelerinizi, vermek istediğiniz bilgiyi, aktarmak istediğiniz tecrübeyi onlara bütünüyle ve düzgün bir üslupla anlatınız. Bu onları hem bilgilendirecek, hem kendilerine değer verdiğinizi gösterecek, hem de sizden düzgün dil öğreneceklerdir. Onların da duygu ve düşüncelerini, yaşadıkları bir hadiseyi size anlatmalarına fırsat veriniz. Onları sonuna kadar dinleyiniz. Hatta onları konuşmaya, düşüncelerini kendilerine tesir eden hadiseleri size anlatmaya teşvik ediniz. Bunun onların ifade kabiliyetlerini artıracağını, kelime haznelerini zenginleştireceğini, kendilerine güvenlerini artıracağını, kelime haznesi zengin çocukların çevresinde yaşananları daha iyi değerlendirmeye başlayacaklarını, kendilerine anlatılanları daha iyi anlayıp kavrayacaklarını, zekalarının gelişeceğini ve arkadaşları, yakınları, dostları tarafından takdir göreceklerini sakın unutmayınız. Çocuklarınızın güzel ahlaklı, sağlam karakterli olmasını istiyorsanız, siz de güzel ahlaklı ve sağlam karakterli olunuz. Ev içindeki söz ve davranışlarınıza dikkat ediniz. Güzel şeyler yapınız ve şunu unutmayınız: Allah güzel, hayırlı şeyler yapanları sever. 15. nasihat: Çocuklarınıza adaletli davranınız. Nu'man İbni Beşir'in anlattığı hatırayı dinliyoruz şimdi. Babam bana malının bir kısmını bağışlamıştı. Annem Amra binti Ravaha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna şahitlik etmedikçe razı olmam dedi. Babam Allah Resulü'nün yanına geldi. Onun bana verilene şahitlik etmesini istiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona, bunu bütün çocuklarına yaptın mı diye sordu. Babam hayır cevabını verdi. Allah Resulü, Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli davranın buyurdu. Babam döndü ve verdiğini geri aldı. Bu hatırayı bize Sahih-i Buhari Hibe bölümünde, yine Sahih-i Müslim Hibe bölümünde aktarır. Hadis-i şerifin bir başka rivayetinde Allah Resulü'nün, o halde benden şahitlik yapmamı isteme, ben haksızlığa şahitlik yapmam buyurduğu nakledilir. Bu rivayet yine Buhari'de şehadet bölümünde, Müslim'de Hibe bölümünde yer alır. Allah Resulü'nün bu kesin tavrı ve söylediği kelimeler asla akıldan çıkarılmamalıdır. Günümüzde yaşanan nice acı manzara onun irşad ettiği yoldan inanın ne kadar uzaktır. Çocuklar arasında farklı davranış, onlardan birisini diğerlerine tercih veya içlerinden birini dışlamak sebebi ne olursa olsun son derece yanlıştır. Ne yazık ki sıkça yaşanan bir hastalık, bir irade zayıflığı, bir başka ifadeyle hissi davranıştır. Onlardan birinin anne babaya yakın davranışı, yaşının küçüklüğü, daha sıcak yapılı olması, zekası veya çalışkanlığı, erkek veya kız olması dikkatlerin o çocuğa yönelmesine, diğerlerinin ihmal edilişine sebep olabiliyor. Ne yazık ki bunun örneklerini hiç de az görmüyoruz. Bazen de annesi veya babası farklı, yani üvey olan çocuk bu farklılıktan dolayı dışlanıyor. Ne yazık ki bunu da görüyoruz. Bu tür davranışlar, hele de içlerinden birine bir şey verilip diğerlerinin ihmal edilişi, kardeşler arasına haset tohumlarının ekilmesine, bitmeyen kardeş kavgalarına, nefrete, ara soğukluklarına sebep olur. Anne ve babaya hürmet duygularını yaralar. Bıraktığı tesir acı ve uzun sürelidir. Belki de hiç kapanmayacak bir yaranın açılışına sebeptir. Allah Resulü'nün bunu bütün çocuklarına yaptın mı sorusuna ve hayır cevabını aldığındaki tavrına ne olur dikkat ediniz. Ne kadar kesin ve nettir. Hatanın büyüklüğünü ne kadar vurgulayıcıdır. Allah Resulü bu konuda ne kadar kararlıdır. Nu'man radıyallahu anh bu yıllarda çocuk denecek yaşlardadır. Sonraki yıllarda aile olarak nice güzellikler yaşamışlar ve inandıkları hak yol uğruna nice fedakarlıklar sergilemişlerdir. Eğer böyle bir hata işlenseydi, aile bütünlüğü, kardeşlik bağları, düşününüz ne hale gelirdi. Bugün cemiyet içinde işlenen bu tür hataların sancılarını ne kadar çok görüyoruz. O benim dediğimi yapıyor, diğerleri yapmıyor veya o bizi herkese mahcup ediyor, sözümüze değer vermiyor. O bir önceki hanımın oğlu, bu evde yeri yok, artık bize yabancı. Zaten o babasının benimle evlendiğini de istemedi, huysuzluk etti. Şimdi hak istiyor, miras istiyor. Bu tür kelimeler ve buna benzer cümleler, adaletsiz davranış için izahlar duyuyoruz. Söylenenler gerçek olsa bile büyükler adaletli davranmalıdır ki sonraki yıllara acılar ve nefret duyguları bırakmasınlar. Bir çocuğun anne ve babasının arkasından acı sözler söyleyip hatalarına bunu sebep göstermesinden, onlar üzerine düşeni yaptı fakat ben hata işledim, onlar yine de beni ayırmadılar, bana evlat muamelesi yaptılar demesi bin kat daha hayırlıdır. Adilce davranış hem elbise ve eşya alımında, hem de muamele, hem de yetişmesi için fırsatlar hazırlanmasında gösterilmeli. Karşı taraf bunu hissetmeli, anlamalıdır. Anlamasa bile yıllar sonları anlayacak, hürmetine hürmet eklenecektir. Şüphesiz insanlar aynı anne ve babanın çocukları bile olsalar birbirinin aynı değillerler. İşlerinde başarılı olanları olur, olmayanları da olur. Veya başarı oranları ve alanları arasında farklar bulunur. Ancak bu farklar anne ve babanın davranışlarından, hazırladığı imkanlardan kaynaklanmamalıdır. Kendinizi çocuğunuzun yerine koyunuz. İtilen, dışlanan veya haksızlık yapılan siz olsaydınız neler düşünürdünüz? Zihninize güzel şeyler gelmiyorsa eğer böyle bir düşüncenin arkasından, bunu bir hata olarak görüyorsanız siz de o hatayı yapmayınız. Böyle bir yolu çocuğunuzdan intikam alma vesilesi olarak sakın seçmeyiniz. Bazı durumlarda çocuklarınızdan birisiyle daha fazla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Hasta olabilir, yeni bir okula giriyor olabilir, belli bir sıkıntıyı yaşıyor olabilir. Gerçekten onun üzerine eğilip bu devreyi atlatmasına yardımcı olmanızın en doğru davranış olduğu anları yaşayabilirsiniz. Bu durumu çok defa diğer kardeşler anlayacaklardır. Anlamıyorlarsa uygun bir şekilde anlatmalısınız. Günün birinde aynı şeyler onun başından geçtiğinde onun yardımına koşacağınızı da ona hissettirmelisiniz. Sizi anlayacak, size o da yardım etmeye çalışacaktır. Yardım etmeleri mümkünse onları da yardıma çağırınız. Bu hem onları onurlandıracak, hem menfi duygularını silecek, hem de kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olacaktır. Zaman zaman dikkat çekmek için huysuzluk ederek veya arzusu yerine gelmediğinde, siz kardeşim bir şey isteyince yapıyorsunuz veya onunla ilgileniyorsunuz şeklindeki itirazlarla karşılaşıyorsunuzdur. İçiniz gerçekten doğruyu yaptığına inanıyor, adaletli davranıldığından şüphe etmiyorsanız bu tür itirazlarla sarsılmayınız. Bunlar geçicidir. Bu itirazları yapanlar da duygular yatışınca haksız olanın kendileri olduğunu hissedeceklerdir. Çoğu zaten baştan bilmekte, sizi isteğine zorlamaya böyle bir üslupla gayret etmektedir. Çocuklarınıza adaletli davranınız derken bunu her dediklerini yapın manasına almayınız. Onların sizi yanlış yönlendirmelerine, duygularınızla oynamalarına, zayıf yanlarınızı keşfederek bunlardan istifade etmeye çalışmalarına fırsat vermeyiniz. Hem dirayetli olunuz, hem de adil davranınız. Adalet yuvalarının temelidir. Sadece mülkün temeli değildir, yuvaların da temelidir. Bunu unutmayınız. Allah Resulü'nün şu müjdesini de unutmayınız. Adil insanlar Allah katında nurdan minberler üzerindedir. Hadisin devamında Allah Resulü bu müjdesine daha da açıklık getirir. Onlar verdikleri hükümde adil olanlardan, aile ocaklarında adil davrananlardandır. İdari mesuliyetini üstlendikleri insanlara adaletle hükmedendir. Şehirler gerçek manada surlarla, hendeklerle değil, adaletle korunur hikmeti doğru bir hikmettir. Yuvalar da adaletle korunur. Şu müjdeyi de unutmayınız. Şüphesiz Allah adaletle davrananları sever. Bu ayet-i kerime Maide suresinin 42. ayet-i kerimesidir. Bir önce paylaştığımız hadis-i şerif Sahih-i Müslim'in İmarah bölümünde yer alan hadis-i şeriftir. Adaletli olunuz. Yuvalarınızı adaletle doldurunuz. Adalet hayatınızın vazgeçilmez değerlerinden olmalıdır. 16. nasihat: çocuklarınıza dua ediniz. Onlara beddua veya lanet etmeyiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara, mallara beddua edilmesini doğru bulmamış, devesine kızan ve bu sebeple arkasından lanet eden birisini ikaz ettikten sonra şöyle buyurmuştur: kendi kendinize beddua etmeyin. Çocuklarınıza da beddua etmeyin. Mallarınıza da beddua etmeyin. Yapacağınız beddualar, Allah'tan bir şey istenildiğinde duaların kabul edilip istenilenin verildiği bir saate rast gelmesin. Bu hadis-i şerif Sahih-i Müslim'in Zühd bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Beddua, aleyhte dua, menfi dua demektir. Cezalandırmayı isteyen bir duada bulunmaktır. İnsanlar öfkelenince veya canı yanınca çok defa iradelerine hakimiyeti kaybederler. Acı sözler söylerler ve beddualar yağdırmaya başlarlar. Bu, yeterli İslam'ın şuurda olmayan insanlarda daha çok görülen bir davranıştır. Duygu ağırlıklı oldukları, hislerine hakim olmakta daha fazla zorluk çektikleri için kadınlar arasında daha yaygındır. Biraz düşününce kendilerinin de razı olmayacağı nice aziz sözleri, nice bedduaları çocuklarına bir anda sıralayıverirler. Bu son derece yanlış bir davranıştır. Çocuğu rencide eder. Beddua edene karşı iyi niyetini, duygularını sarsar. Hele de beddua eden bunu sık sık ve yerli yersiz yapıyorsa. Müslüman lanetçi olamaz. Kötü söz söylemeyi adet haline getiren, kaba davranışlı, itici, küfürbaz birisi de olamaz. Bunlar İslam ahlakıyla, Allah Resulü'nün irşad ettiği sireti ile yan yana gelemez. Müslüman kendisini akıntıya terk etmeyen, iradesinin dizginlerini elden bırakmayan, ahlak güzelliğini her şart altında korumaya muvaffak olan insandır. Hata etmiş olsa bile ilk fırsatta hatasından dönebilen, Rabbine sığınıp tevbe eden ve tevbesinde samimi olandır. Evde ayağına çarpan veya aranınca bulunamayan eşyaya, tarlaya, bahçeye giren hayvana, tekeri patlayan, su kaynatan ve çalışmayan arabaya lanet eden, yaramazlık yapan veya gönderdiği yere gitmeyen, istediği işi yapmayan çocuğuna beddua edenlerin hiç de az olmadığı bir gerçektir. Bu beddualar ve lanetlerin çok defa çocukların kötülüğünü istemekten ziyade dil alışkanlığı ile sıralanan beddualar veya dile yerleşen lanetler olduğunu biliyoruz. Ancak böyle olsa bile doğru olmadığı da ortadadır. Hoş görülmesi de doğru değildir. Bunu bir alışkanlık haline getirmek de ayrı bir kusurdur. Çirkin bir alışkanlıktır. Ciddi bir kusurdur. Küçük görülen şeyler üzerine ısrar edildiğinde alışkanlığa dönüşür. Büyür ve insanın ahlakının, şahsiyetinin bir parçası haline gelir. Bundan sonra kolay kolay sökülüp atılamazlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Mes'ud'un radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste şöyle der: Mümin, başkalarının iffetine dil uzatan, insanlara lanet yağdıran, çirkin, saldırgan ve kaba sözler söyleyen birisi olamaz. Bu hadis-i şerif Sünen-i Tirmizi'nin bir ve sıla bölümünde, Hakim-i Müstedrek'inde rivayet eden bir hadistir. Tirmizi merhum hadisin hasen garip olduğunu söyler. Hakim Buhari ve Müslim'in şartına göre sahihtir der. Zehebi de bu konuda sükut eder. Her müminin Allah Resulü'nün bu ikazını tekrar tekrar düşünmesi ve kendi davranışlarını ciddi bir muhasebeden geçirmesi gerekir. Çünkü karşılaştığımız kaba ve çiğ davranışlar, sert ve çirkin sözler hiç de az değildir. Nice simalardan tebessüm kaybolmuş, yerine çatık kaşlar, hırçın davranışlar, acı sözler almıştır. Diğer insanlar için diline hakim olması, ne söylediğini bilerek söylemesi, duygu ve düşüncelerini, sevinçlerini ve acılarını, hatta öfke ve tenkitlerini güzel kelimelerle ifade etmesi istenen müminler, kendilerinden bir parça olan çocuklar için daha da dikkatli olmak zorundadırlar. Onlar henüz mükellef de değildirler. Bizi yaratan Rabbimizin hoş karşılayıp fırsat verdiğine siz de sabrediniz ve fırsat veriniz. İyiliği için gayret sarf ediniz. Hatalarını iyi bir üslupla söyleyiniz ve onlara hatalarından vazgeçirmeye çalışınız. Onlara doğruları ve doğruların güzelliklerini gösteriniz. Onlar için gerçek manada yol gösterici olunuz. Mümin, daima şuurla hareket eden bir insan olmalı. İman, akıl ve iradesinin önüne hiçbir şeyin geçmesine izin vermemelidir. Dua ne kadar güzelse, beddua ve lanet de o derece çirkindir. 17. Nasihat: Yavrularınızın çocukluktan kaynaklanan hatalarını hoş görünüz. İşaret edildiği gibi çocuklar ergenlik çağına ulaşıncaya kadar mükellef değildir. Bizi yaratan, gizlimizi, açığımızı, her hal ve durumumuzu bizden iyi bilen Rabbimiz, onlara akılları olgunlaşıncaya kadar fırsat vermiştir. ergenlik çağı öncesinde, özellikle temyiz çağında güzel alışkanlıklar edinmeleri, doğruları ve yanlışları öğrenmeleri, büyüklerin onları yetiştirmesi için teşvikte bulunmuştur. Onların olgunlaşmaları için gayret sarf etmeli, çocukluktan kaynaklanan davranışlarını da hoş karşılamalı, tekrarlanmaması, alışkanlığa dönüşmemesi için tedbirler almalıyız. Enes radıyallahu anh, Üsve-i Hasenemiz olan Allah Resulü ile yaşadığı bir hatırayı bize kendi duyguları ile yoğurarak anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel ahlaklısıydı. Bir gün beni bir ihtiyaç için göndermişti. Vallahi gitmem dedim. İçimden geçen ise Resulullah'ın emrettiği yere gitmekti. Çıktım. Çarşıda oyun oynayan çocukların yanına uğradım. Çok geçmeden ben de onlara kapılarak dalıp gitmiştim. Birden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başımı arkadan tuttu. Döndüm, ona baktım. Gülümsüyordu. Enesçik, söylediğim yere gittin mi diye sordu. Kendilerine evet, hemen gidiyorum ya Resulullah dedim. Bu hadis-i şerif Sahih-i Müslim'in Fadail bölümünde yer alır. Şimdi Enes'in anlattıkları üzerinde birlikte düşünüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir büyük olarak onun gitmem dediği zamanki duygularını da biliyor, söz ve davranışlarını yaş ve durumuna göre değerlendiriyordu. Oyuna daldığı zamanki durumunu da, yanına geldiğinde şimdi gidiyorum dediği zamanki durumunu da biliyordu. Onu azarlamıyor, yaralamıyor. Zihninde acı hatıra, gönlünde acı duygular bırakmıyordu. Yıllar sonra her hatırlayışta Enes'in gönlünde yer eden, sevgisini artıracak, zihninde sonraki nesillere de örnek olacak tatlı bir hatıra bırakıyordu. Enes de önüne duygularını dile getiren güzel kelimeler ekleyerek bu hatırayı sonraki nesillere, dolayısıyla bizlere de naklediyordu. Enes radıyallahu anh hem Sahih-i Buhari'de hem de Sahih-i Müslim'de yer alan bir hadiste de Allah Resulüne 10 sene hizmet ettim. Bir kere bile bana öf demedi. Şunu niye şöyle yaptın veya şunu niçin yapmadın diye beni azarlamadı. Beni hiçbir zaman kınamadı, ayıplamadı der. Bu hadis-i şerif müttefakun aleyh olan bir hadis-i şeriftir. Yani hem Buhari'de hem de Müslim'de. Buhari'de edep bölümünde, Müslim'de fedail bölümünde yer alan bir hadistir. Sahih-i Müslim'de yer alan bir başka rivayet farklı bir vurguyla aynı güzel örnekliği dile getirir ve şöyle der. Arkanızdan böyle söylenildiğini, hayırla ve dualarla anıldığınızı düşününüz. Gönüle ne kadar hoş geliyor. Gönül bundan hoşlanıyorsa davranışlar da buna uygun demektir. Arkanızdan böyle söylenildiğini, hayırla ve dualarla anıldığınızı düşününüz. Gönüle ne kadar hoş geliyor. Gönül bundan hoşlanıyorsa davranışlar da buna uygun olmalıdır. Bir başka tatlı hatırayı Nu'man İbni Beşir anlatıyor. Allah Resulüne Taif üzümlerinden hediye edilmişti. Beni yanına çağırdı ve bu salkımı al ve onu annene ulaştır dedi. Ben o salkımı aldım ve anneme götürmeden yedim. Birkaç gece geçmişti ki bana sordu. Salkımı ne yaptın? Annene götürdün mü? Hayır dedim. Allah Resulü o gün beni Huder, yani vefasız diye isimlendirdi. Nu'man İbni Beşir hicretten sonra Medine'de dünyaya gelen ilk ensar çocuğudur. İbni Hacer hicretten 14 ay sonra dünyaya geldiğini söyler. Annesi Amra, özü sözü güzel, aziz şehidimiz Abdullah İbni Ravaha'nın kız kardeşidir. Bir başka rivayette Resulullah'ın ona iki salkım verdiği ve bunu sen ye, bunu da annene götür buyurduğu Numan'ın her ikisini de yediği rivayeti yer alır. Bu rivayet İbni Abdilber'in İsti'ab isimli eserinde Numan'ın hayatında zikredilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu davranışı ile hem ona latife yollu hatasını hatırlatıyor hem de onu kırmıyordu. Bu noktada önceden birkaç kelime ile işaret ettiğimiz bir gerçeğe birkaç kelime daha eklemekte fayda görüyoruz. Anlayışlı, hoşgörülü, şefkatli, merhametli davranmak başka şeydir. Gevşek davranmak, çocuğun her istediğine boyun bükmek, iyi olsun kötü olsun onun her yaptığına katlanmak, durmadan nazını çekmek ve onu buna alıştırmak ayrı şeydir. Bir çocuğun doğruyu bilmeye olan ihtiyacı kadar yanlışı bilmeye de ihtiyacı vardır. Annesinin, babasının ve diğer büyüklerinin kendisinin iyiliğini, iyi bir insan olmasını istediğini bilmeye, yanlış yapınca ve yapmak isteyince kendisine durdurulacağını, kötülüklerden ve kötü davranışlardan korunacağını da bilmeye ihtiyacı vardır. Kendi haklarının var olduğunu bilmeye ihtiyacı olduğu gibi başkalarının haklarının da var olduğunu, kendi canının bir şeyi çektiği kadar başkalarının canının çektiğini, kendi merak ettiği kadar başkasının da merak edebileceğini, kendisinin rahatsız tedirgin olduğu kadar başkasının da rahatsız ve tedirgin olabileceğini, kendi canının yandığı kadar başkasının canının da yanabileceğini bilmeye ihtiyacı vardır. Bencilce duygular taşımamalı, bu nevi duyguların esiri olmamalı, ben merkezli biri haline gelmemelidir. Çevresindeki insanların, diğer çocukların da kendisi gibi memnun olunca sevincin daha da artacağını anlamalıdır. Kardeşleriyle, arkadaşlarıyla paylaşmanın kıymetini bilmeli, şuuruna ermelidir. Kötü davranışların ve huyların sevilmediğini de idrak etmelidir. Bütün bunların her zaman hoşgörü göstermek, aldırmamakla olmadığı da bir gerçektir. Hataların tekrar edilmesi, bütün bunların her zaman hoşgörü göstermek, aldırmamakla olmadığı da bir gerçektir. Hataların tekrar edilmemesi, yanlışların düzeltilmesi, kötülüklerin iyiliklere dönüşmesi, kötü huyların yerine güzel huyların alması için çalışmak, gerektiğinde kesin ve kararlı tavır almak, hayır demek, yanlış, bu böyle olmaz, bunun sana yapılmasını ister misin? Ne kötü bir davranış demek ve güzel bir üslup bile çocuğu hatadan, yanlıştan kurtarıp iyiye, doğruya, güzele yönetmek, onu gerçek manada sevmektir. Ona şefkat duymak, onun iyiliğini istemektir. Bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, çocuklarınıza değer verin, onlara ikramda bulunun, onların terbiyelerini güzel yapın buyurur. Her insan çocuğuna kendi çocuğu olması hasebiyle değer verir. Ancak buradaki değer vermeden murat, daha çok onların duygularına, düşüncelerine, sözlerine, şahsiyetlerine değer vermek ve bunu kendilerine de hissettirmektir. Onların terbiyelerine dikkat etmek, onları İslam edep ve terbiyesiyle yetiştirmek, onlara güzel hasletler aşılamak, onları hem kendilerine, hem ailelerine, hem ülkelerine, hem de inandıkları davaya faydalı olacak, takdire değer hizmetler sunacak şekilde yetiştirmektir. Bu onlara ayrı bir değer kazandıracaktır. Bir anne ve babanın çocuğuna yapacağı en büyük iyiliklerden bir de şüphesiz bu olsa gerektir. Bir anne ve baba çocuğunu güzel ahlak, edep ve terbiye çerçevesinde yetiştirmek, ona güzel hasletler aşılamak istiyorsa, kendisi de güzel ahlaka, bu güzel hasletlere sahip olmalı, iç dünyasında güzel duygular beslemesi, bir anne ve baba çocuğunu güzel ahlak, edep ve terbiye çerçevesinde yetiştirmek, ona güzel hasletler aşılamak istiyorsa, kendisi de güzel ahlaka, bu güzel hasletlere sahip olmalı, iç dünyasında güzel duygular beslemeli, bunu dış dünyaya yansıtmalıdır. 18. nasihat. Çocuklar, 18. nasihat. Çocuklarla latifeleşiniz. Çocuklarınıza güzel örnek olunuz. Çocuklar canlı, şen şakrak tavırlardan, hareketlilikten, gülümseyerek kendilerine yaklaşılmasından, neşeli sözlerden hoşlanırlar. Sevdikleri ve saydıkları insanların kendilerine değer verdiğini, yakınlık duyduğunu hissederlerse bundan mutluluk duyarlar. Latifeler de yakınlık ve samimiyet ifade eden davranışlardandır. Biz Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem güler yüzüyle, engin hoşgörüsü, tevazusu, tatlı ve içten sözleriyle tanıyoruz. Mizah yönü fazla olmamakla birlikte onun zaman zaman şakalaştığını ve şakalarının da birer güzellik taşıdığını biliyoruz. Allah Resulü'nün çocuklarla latifeleştiğine dair örneklerden biri de Efendimizin Enes'e "Ey iki kulaklı" diye hitap ederek takıldığıdır. Evet, her sağlıklı insan iki kulaklıdır. Ancak bir çocuğa adıyla veya daha ciddi bir şekilde hitap yerine böyle şaşırtıcı ve şaşkınlığın arkasından gülümsetici bir şekilde hitap ederseniz size karşı daha fazla sıcaklık duyar. Birden neşelenir, aynı canlılık ve neşeyle size cevap verirler. Bu aynı zamanda takılarak hitap eden insanın neşesinin yerinde olduğunun, sevincini, neşesini veya sevgisini, yakınlığını karşısındakiyle paylaşmak istediğinin de işaretini verir. Enes radıyallahu anh'tan bir başka takılışı dinliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beni bakla diye lakaplandırdı. Çünkü bakla topluyordum. Bu devamlı bir lakaplandırma değildir. Daha ziyade Enes'e takılmak, onunla şakalaşmak için sesleniştir. Enes radıyallahu anh da zaten böyle anlamış ve böyle nakletmiştir. Hazreti Enes'in Allah Resulü'nün bu hitaplarına sevindiği, sonraki nesillere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana bu derece yakınlık duyardı manasında anlattığı, sohbetlerine eklediği, hatıralarını bunlarla süslediği bir gerçektir. Bu manada bir başka hatırayı Muhammed İbni Rebi radıyallahu anh anlatıyor. 5 yaşlarındaydım. Allah Resulü'nün kuvadan ağzına su alarak yüzüme doğru püskürttüğünü hatırlıyorum. Bu rivayet Sahih-i Buhari'nin ilim bölümünde yer alan bir rivayettir. Bazı rivayetlerde kuvadan yerine kuyularının suyundan şeklinde geçer. Bu da Sahih-i Buhari'nin vudu bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Bundan da Muhammed İbni Rebiye'lerin bahçelerinde kuyuların olduğu, Allah Resulü'nün bu kuyudan dolan bir kuvadan ağzına su alarak küçük Muhammed'e püskürttüğü anlaşılır. Kaynakların verdiği bilgiye göre bu hadise Allah Resulü'nün hayata gözlerini yummadan kısa bir süre önce cereyan etmiştir. Dolayısıyla küçük Muhammed sonraki yıllarda bu hatırayı Allah Resulü ile bir daha paylaşma imkanı bulamamıştır. Yaşadığını paha biçilmez bir hatıra olarak korumuştur. Bizlere de bu duygular içerisinde aktarıyor. Enes radıyallahu anh'tan bir başka hatıra dinliyoruz. Allah Resulü bizim aramıza karışır ve bizimle kaynaşırdı. Hatta benim küçük bir kardeşim vardı. Ona "Ey Ebu Umeyr, ne yapıyor Nugayr?" diye takılırdı. Müslim'in rivayetinde ise Enes radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel ahlaklısıydı. Benim bir kardeşim vardı. Kendisine Ebu Umeyr denilirdi. Yakın zamanda sütten kesilmişti der ve Allah Resulü'nün kardeşine takılışını anlatır. Nugayr küçük kuş, minik kuş, kuşçuk demektir. Enes'in kardeşinin kafeste küçük bir kuşu vardır. Küçük çocuk kuşunu çok sevmekte, onunla oynamaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun bu sevgisini bildiği için hem kendisine takılır şakalaşır hem de kuşunun hatırını sorar, onun gönlünü alırdı. Hatta bu kuş öldükten sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Enes'in kardeşini gördükçe "Ey Ebu Umeyr, ne yapıyor Nugayr?" diyerek takılmaya, kuşuna olan düşkünlüğünü

0: etmenin, ona değer verme, onu büyük insan gibi kabul etme manası taşıdığı da hissedilmektedir. Çocuklara büyük insan gibi davranmak, onlarla konuşurken büyük insanla konuşuyormuşçasına cümleler kurup ona göre söz söylemek, onlar da kendisine değer verildiği hissini uyandıracak, iç dünyalarında coşkuya sebep olacaktır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem çokça şaka yapmadığını söylemiştik. Yaptığı şakalarda da asla kimseyle alay etmediği, kimseyi incitmediği bilinir. Şakalarında bile bir güzellik, ibret, ciddiyet, doğruluk ve ölçü vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer şaka yapmışsa veya yaptığının şaka olduğu karşısındaki insan tarafından anlaşılmamışsa şakayı fazla sürdürmez, bunun şaka olduğunu sevgisiyle de yoğurarak belli ederdi. Böylece gönüllerde tatlı rüzgarların daha güçlü esmesini sağlardı. Bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'e "Ya Resulallah, sen bizimle şakalaşıyorsun" demiş. Onun bu sözüne karşılık olarak Allah Resulü "Evet, ancak ben sadece doğru olanı söylerim" buyurmuştur. Allah Resulü'nün bu sözüyle ne demek istediğini, sahabelerle nasıl şakalaştığını anlamak için verilecek güzel misallerden biri herhalde şu olsa gerektir. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'tan kendisine bir binek vermesini istedi. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulü'nden kendisini bir bineğe bindirmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona "Seni hemen şimdi bir deve yavrusuna bindiririm" buyurdu. Adam şaşırmıştı. "Ya Resulallah, ne yapayım ben deve yavrusunu?" dedi. Onun bu sözleri üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Her deve bir devenin yavrusu değil midir?" buyurdu. Şaşkınlığından anlaşıldığı gibi adam Allah Resulü'nün kendisini küçük bir deve yavrusuna bindireceğini zannetmişti. Kendisinin isteği ona bir binek vermesi, gideceği yere hayvan sırtında taşınması idi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu iyi anlamış ve onunla şakalaşmak istemiş ve ifadeyi böyle anlaşılabilecek şekilde kullanmıştı. Allah Resulü'nün de tahmin ettiği gibi adam söylenilen sözlerden ilk akla geleni anlamış ve Allah Resulü'ne "Ya Resulallah, ne yapayım ben deve yavrusunu?" demişti. Şüphesiz her deve bir devenin yavrusuydu. Ancak o söylenilen sözün bu tarafını düşünmemiş ve Resulullah'ın şakalaşmak için söylediği cümleye yakalanıvermişti. Sonradan anlayınca da bu sözler gideceği yere ulaşıncaya kadar herhalde gülümsemesine sebep olmuştur. Şakalaşmak insan hayatına çeşni ve tat katar. Arada yakınlık ve sıcaklık oluşmasına, çabuk kaynaşılmasına vesile olur. Ancak şakalaşmalarda ölçünün kaçırılmaması, şakaların yakınlık ve sıcaklığa sebep olması gerekirken alaya, aşağılamaya dönüşmemesi, müminin vakarını zedeleyecek, ciddiyetini sarsacak ebatlara varmaması gerekir. Şaka yaparken yalan söylenilmemeli. İnsanlar küçük düşürülmemeli. Başkaları gülsün diye bir insan kurban verilmemeli. Şaka lüzumundan uzun sürdürülmemelidir. Yapılan şakaların latifeleri ince, kıvrak zekaya dayalı ve ufuk açıcı olması, sonradan hatırlanınca gönülde güzel duyguların uyanması, iyi niyet ve ibret verici özellikler taşıması elbette ki doğru olandır. Uygun bir atmosferde yapılmalıdır. Şaka bittiğinde herkes gülen taraf olmalı. Yıllar sonra hatırlanınca da gülümsenebilmeli. Zihinde güzel duygular canlanmalıdır. Allah Resulü'nün her davranışı bize örnektir. O üsve-i hasenedir. Allah Resulü'nden bize ulaşan nasihatleri paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün burada noktalıyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Allah'ın rahmeti, feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Yarınlarınız güzel olsun. Yuvanız saadetle dolsun. Mümin gönüller yeryüzünde birbiriyle kaynaşsın. Yarınların güzel olması için el ele verenler olsunlar. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinledi.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Her model bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
2: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
5: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
7: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
8: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
9: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
10: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmak. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
0: Reklamları dinlediniz.
15: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
16: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
17: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
6: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
7: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
8: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizle kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
15: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
16: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

Özel FM 103.2. Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad.
1: Hamd ancak Allah'adır. Ona hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet ederim ki o tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Allah-u Teala ona, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onlara güzel bir şekilde tabi olanlara salat ve selam eylesin.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İctenibul hamra. İçkiden sakının. Sarhoş edici maddelerden sakının. Fe innehe muhakkak ki o hamır, yani o sarhoş edici maddeler, alkollü maddeler, miftahu külli şerrin, bütün şerlerin anahtarıdır. Yani içki bütün şerlerin anahtarıdır. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İctenibu külle müskirin. Her sarhoş edici şeyden uzak kalın, uzaklaşın. Ve yine diğer hadis-i şerifte İctenibu ma eskere, sarhoşluk veren her şeyden, sizi sarhoş edecek her şeyden uzak durun, uzaklaşın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere talimat buyuruyor. Biliyorsunuz Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de içkiyi, yani içki diyoruz, bu alkollü içecekleri, sarhoş edici içecekleri ne yapıyor? Bize yasaklamış. Maide suresinin 90. 91. ayet-i cellerinde Allah-u Teala diyor, ey iman edenler, içki, kumar, putlar ve fal okları hep şeytanın işinden olan murdar bir şeydir. Yani pis olan şey diyor. O halde ondan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. İçki ile kumarda şeytan sırf aranıza düşmanlık ve kin düşürmeyi ve sizi Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymayı ister. Artık vazgeçiyorsunuz değil mi diye soruyor. Tabii mümine düşen nedir? Bundan vazgeçmektir. Çünkü pislik diyor. Pis olan bir şeyle müminin işi olabilir mi? Bir Müslümanın, Müslüman temizdir. Temiz olan bir insanı pis olan, necis olan, kötü olan, riç denilen pisliklerde bir iş olabilir mi? Olmaz. Bunlardan uzak durur, uzak durması gerekir. Şimdi hamur ne diyoruz? Örtü. Hamır manası örtü. Ama Arapçada niye kullanılıyor? Böyle üzüm, bilhassa üzüm şırasından böyle keskinleşmiş ve köpüğünü atmış olan içeceğe ne oluyor? Bu isim verilmiş. Hani fermentasyon deniyor ya, böyle bir şey geçirmiş, bir oluşum geçirmiş. Ve işte bu nedenle o içilen madde insanı sarhoş yapıyor. Sarhoş yapması ne demek? Aklını gideriyor. Akıl gidiyor. Aklı bürüyüp örttüğü için, yani kafayı dumanlıyor, kaba tabirle buna ne deniyor? Hamır deniyor. Örttüğü için kafayı dumanlıyor, düşünceyi zayıflatıyor, aklı zayıflatıyor. İşte bu nedenle ne yapıyor? Buna bu isim verilmiş ki kafayı dumanlandıran, kafayı bozan, kafayı böyle şey yapan her şey haram kılınmıştır. Bunun azı da çoğu da. Dinimiz zindeki asıl gayelerden bir tanesi nedir? Aklı korumaktır. Yüce İslam dininin, İslam şeriatının gayeleri içerisinde nefsi korumak, nesli korumak, aklı korumak, malı korumak, dini korumak. Bunlar ana hedeflerdir. İçki nedir? Aklı yok eden bir şeydir. Düşünme kabiliyetini kaybediyor. İnsana bir başka hale getiriyor. Ki Peygamberimiz ne diyor? Miftahu küllü şerrin, her kötülüğün anahtarıdır. Bakıyorsunuz adam içki içiyor, sarhoş oluyor veya işte az sarhoş gibi oluyor, arabaya biniyor, karşıdaki bir arabaya çarpıyor, bir insana çarpıyor, başka birinin evine giriyor, kaldırımda duran bir insana çarpıyor, ne oluyor? O insanın canına kastediyor. Ya adam ölüyor ya sakat kalıyor. ya işte evi yıkılıyor, ya bir yeri parçalanıyor, kendine zarar veriyor, kendi ailesine zarar veriyor, karşı tarafın ailesine zarar veriyor, hep zarar. İşte bütün şerlerin başı bu. Konuşuyor, ne konuştuğunu bilmiyor. Ağzına geleni söylüyor. İyi mi, kötü mü, fayda verir mi, zarar verir mi, yok. Ve hatta daha da kötüsü ne yapıyor? İnsan zinaya düşüyor. En yakınıyla bile o kafası dumanlı olmuş. Ne olduğunu bilmiyor. O halde de ne yapıyor? Zina bile yapabiliyor. En yakınlarına bile bunu yapabiliyor. Allah korusun. Sayılamayacak kadar böyle kötülükleri olan bir şey. İşte Allah-u Teala içkiyi yasakladığı zaman o dönemde üzümden, hurmadan, baldan, düşünün yani baldan bile şarap üretiyorlar, içki üretiyorlar. Buğdaydan, darıdan, arpadan hep böyle o dönem şarap yapmışlar, içiyorlarmış insanlar. İşte ne yapıyor? Dinimiz zararlı olan her şeyi yasakladığı gibi bu içkiyi de yasaklamış. Hem bununla birlikte alana, satana, bunu sıkana, sıktırana, taşıyana, ondan sonra servis yapana hep lanet etmiş. Servis edilene, garsonluğunu yapana, hepsine ne yapmış? Böyle Allah lanet etmiş. Onun için dinimizde bir şey haramsa onun satışı da haramdır. Allah onu haram kılmıştır. Çünkü zaten kötü olan bir şey, ne yapıyorsun? Sen de kötülüğe araçsın. İnsanlara satmak suretiyle ne yapıyorsun? O kötülüğe aracılık yapıyorsun. Bir de insan şunu düşünecek. Şimdi bu içkiyi alıyor adam, içiyor. Ne yapıyor? Çocuğuna kötülük yapıyor. Eşine şiddet uyguluyor. Eşini dövüyor. Komşusuna zarar veriyor. Bağırıyor, çağırıyor. Dengesini kaçırıyor. Ne oldu? Kötülük yapıyor. E bu kötülük de nedir? Sen de aracısın. Kötü olan bir şeyi götürüyorsun. İki, haram bir kazanç elde ediyorsun. Haram olan kazançla kendi bedenine gıda alıyorsun, çocuklarına gıda alıyorsun, evine bakmaya çalışıyorsun. Haram olan şeylerle aileni beslemeye çalışıyorsun ki ikinci bir zarar. İşte bu nedenle dinimiz kötü olan bir şeyi yasaklamış, kötü olan bir şeye aracılık etmeyi de yasak kılmıştır. Haramsa bir madde, onun satışı da haramdır. Ondan gelen gelir de haramdır. İşte bu nedenle Peygamberimiz ne yapıyor? 10 sınıf sayıyor ki bunlara hep Allah lanet ediyor, Allah muhafaza buyursun. İşte taşıyan, getiren, götüren, sıkan, onu satan, parasını alan, kazanan, yiyen, servis eden, servis edilen, adam ne diyor? Bir içki getir. O gitti, götürüp önüne sunan, o da aynı. Hep bunlar ne yapıyor? Aynı kategoride. Allah korusun. İşte Müslümanlar bunu iyi düşünecek, bundan içtenip diyor, uzaklaşacak, kaçacak. Pis olan bir şey. İşte Maide suresinin bu ayetlere indiği zaman, hani artık diyor ya, artık vazgeçiyorsunuz değil mi diye indiği zaman, böyle hani şiddetle yasaklamış. Çünkü ne diyor? Şeytan işi diyor. Bir Müslümanın şeytan işiyle ne işi var? Şeytanla ne işi var? Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız diyoruz. E böyle diyen bir insanın şeytanla ne işi olacak? Ondan kaçınacak. Şeytan işi olan şeyden de kaçınacak ki Allah-u Teala diyor işte bunlar pis olan şeylerdir. İçki, kumar. Hep bunlar nedir? Putlar, falokları. Hepsi şeytan işi, pisliktir ki ondan kaçının diyor ki kurtuluşa erersiniz. İşte bu geldiği zaman bu ayet, Hazreti Ömer'in şöyle bir sözü var. İnteheyne ya Rabbi. Allah'ım biz bundan vazgeçtik. Uzaklaştık demiştir. İçki ne kadar kötü ki, ne kadar kötü ki, Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Diyor ki bir kuyuya bir damla şarap düşse, dikkat edin bakın, bir kuyuya bir damla şarap düşse, sonra oraya bir minare yapılsa, o minarede ezan okumazdım ve bir damla şarap bir denize düşse, sonra o deniz kuruyup da yerinde otlar bitse, orada hayvan gütmezdim. İşte Hazreti Ali radıyallahu anh içkinin ne kadar kötü bir şey olduğunu belirtmek için bu ifadeleri kullanıyor. Düşünün, bir kuyuya bir damla şarap düşse, sonra oraya bir minare yapılsa. Allah Allah, bakın ezan okunması için minare yapılıyor. O minarede ezan okumazdım ve bir damla şarap bir denize düşse, sonra o deniz kuruyup da yerinde otlar bitse, orada hayvan gütmezdim. Bu kadar ağır, kötü bir şey ki Hazreti Ali bunları söylüyor. Ve gerçekten de şahit oluyoruz. Böyle olan yerlerde, olan durumlarda bir bereketli olmuyor. Ve herkes de bunu itiraf ediyor. İşte Müslümanlar da ne yapacak? Uyaracak. Bu zillete düşmüş olanları uyaracak ve sakındırmaya çalışacak ki hiç kimsenin bu şeyde kurtuluşu yok. Bakın 10 sınıfı peygamber saymış, herkes bundan kaçınacak. Yine Abdullah İbni Ömer Hazretleri, o da şöyle diyor: bir parmağımı şaraba sokmuş olsam o parmak bende kalmazdı, yani kesin onu keser atardım diyor. Şu şeye bakın, inanca bakın, o içkideki, o alkollü içeceklerdeki kötülüğü görmüş. Nasıl diyor, parmağımı soksam o parmak bende kalmazdı, keser atardım diyor. O kadar sakınıyor. İşte böyle kötülüğü olan bir şey ve her kötülüğün anasıdır, her pisliğin de anasıdır. Bununla ilgili şöyle bir rivayet var, anlatılıyor. Bir abid insan varmış, hadis-i şerifte anlatılıyor. Kendi halinde ibadetle geçinen bir insan, güzel bir insan. Kadının biri bunu yoldan çıkartmak istiyor. Çünkü herkes uğraşıyor ama baş edemiyorlar ve yoldan çıkaramıyorlar. Ama kadının birisi kafaya takıyor, ille diyor ben bununla kötülük yapacağım ve bunu yoldan çıkaracağım diye böyle kendi kendine şeytanla anlaşıyor. Bir gün oluyor, kendisinin yanındaki hizmetçisini o abi de yolluyor, diyor ki bir şahitlik işimiz var. Hani dürüst insan lazım şahitlik için, gelmeni istiyoruz diye haber gönderiyor. O hizmetçi gidiyor, abi de haber veriyor. O abid kişi de hani hayır işi, şahitlik işi diye geliyor. İşte evin içine giriyor. O girdikten sonra o hizmetçi de her girdiği kapının kilidini arkadan kapatıyor. Kilitliyor, kilitliyor, kilitliyor. Neyse geliyor. Bakıyor adam bir kadın, hayırdır diyor. Hani şahitliğe çağırdınız. Kadın diyor ki ona bak, benim senden bir isteğim var diyor. Ne isteğin var? Diyor işte benimle zina yapacaksın. Adam diyor yok, ben böyle bir şey yapmam. Diyor bak, sana şunu söylüyorum diyor. Bak burada bir içki var, şurada bir çocuk var. Ya bunu yapacaksın, yani içkiyi içeceksin, ya o çocuğu öldüreceksin, ya da benimle zina yapacaksın. Önünde bunlardan birisi var. Ha bunları yapmazsan ben şimdi diyor bir bağırırım burada, bir feryat figan ederim. Sen bütün milleti de buraya toplarım, seni de burada rezil ederim diye böyle bir tehditte bulunuyor. Abid kişi kendine göre düşünüyor, diyor zina etsem büyük günah. Ondan sonra bir çocuğu nasıl ben öldüreyim diyor. Sahabi derler ya hani bize, günahsız biri sen nasıl öldüreceksin? Diyor en hafifi nedir? İçki diyor, içerim. E tabi bir içiyor, biraz daha içiyor, biraz daha içiyor, sarhoş oluyor. E sarhoş olunca hem zina yapıyor hem de ne yapıyor? Çocuğu öldürüyor. Bütün kötülükleri işliyor. İşte o nedenle peygamberimiz ne diyor? Bütün pisliklerin, kötülüklerin anasıdır diyor. İçki. Akıl gitti mi bir insanda? Akıl gitti mi ne olur? Biter. İnsanın insanlığı çıkar. İnsanı insan yapan nedir? Akıllıdır. Düşünür. Güzel sözler söyler, iyi sözler söyler. Değil mi? Fayda var mı, zarar var mı, bunu ölçer biçer. E o gittiği zaman bunları düşünemez ki. İşte az önce de kısaca değindiğimiz gibi ne yapıyor? Adam içki içiyor, sarhoş oluyor, ailesine baskı uyguluyor, ailesini dövüyor, çocuğunu dövüyor, küfrediyor, mahalleye geliyor, bağırıyor, komşusuna rahatsızlık veriyor. Ne oldu? Zarar. E arabaya biniyor, çarpıyor, kendine zarar veriyor, arabaya zarar veriyor, karşısındaki insana zarar veriyor, insanı öldürüyor. O bir insanı sakat bırakıyor, günlerce hastanede kalmasına sebebiyet veriyor. Bakıyorum bir eve çarpıyor, adamın evini yıkıyor, duvarını yıkıyor. Değil mi? Hep bunlar nedir? Zarar. Küfür ediyor, hakaret ediyor, ağzına gelen sözü söylüyor. Bu şekilde ne yapıyor? Böyle kendini gülünç duruma düşürecek bir hale de geliyor. O yüzden bazı kişiler demişler, biz içki içenlerin ne hale geldiğini gördüğümüz için içkiden uzaklaştık, onu ağzımıza bile koymadık demişlerdir. İşte dinimiz, yüce dinimiz, güzel olan, iyi olan şeyleri bize emretmiş, kötü, çirkin olan, zararlı olan şeyleri de bize yasaklamış. İşte bu zararlı olan şeylerden birisi de nedir? İçkidir, hamırdır ki Peygamberimiz ondan uzak durun diyor, ondan sakının diyor. Ve her sarhoş edici şeyden, her sarhoş edici, aklı giderici şeyden, bu az olur çok olur fark etmez.

meclisinde bir Müslüman ne işi var? Ha, ona servis etmeyeceksin, ona para vermeyeceksin, onu taşımayacaksın, içki satılan yere alışverişini yapmayacaksın, oraya dükkanın varsa onlara kiraya vermeyeceksin, üzümün var onlara satmayacaksın, onlar için taşıyıcılık yapmayacaksın. Hep bunlar nedir? Peygamberimizin emir ve tavsiyeleri içerisindedir ki bu nedir? İyilik konusunda bize Allah tür yardımlaşın, kötülük noktasında, şer noktasında, günah noktasında yardımlaşmayın diye emir ve ferman buyuruyor. Bunlar nedir? Yardımlaşma kapsamındadır, kötülük noktasında. O yüzden hepsini ne yapıyor? Kaldıracaksın, hiçbirine uğraşmayacaksın. Ne de onun gelirinden istifade edeceksin, yiyeceksin. Hepsinden uzak duracaksın. Allah-u Teala bu şekilde insanı ne yapacak? Koruyacak, rahata erdirecek ve bununla birlikte de toplum rahata erecek. Aile huzura kavuşacak. İnsanlar huzura kavuşacak. Bu şekilde de rahat bir hayat meydana gelmiş olacak. Ha, bunun tersi olduğu zaman da işte düşünün, işte kadına şiddet, çocuğa şiddet, aileye şiddet, şudur budur, hep böyle kötü kötü haberler, toplum böyle tüyler ürpertici olayları duyuyoruz. İşte hep bunlar nedir? Bu içkinin, alkollü içeceklerin kötülükleridir. Allah muhafaza buyursun, Allah korusun ve bunu her zaman için söylüyoruz. Miftahu küllü şer. Peygamberimiz de öyle demiş. Her kötülüğün anahtarıdır. Kötülük yapmaya kapı açılır bununla. Allah korusun. Değerli dinleyicilerimiz, Allah-u Teala İslam'ı güzelce anlayan ve güzelce yaşayan kullarından eylesin. Kalbimizi kötülüklere meylettirmesin. Hani böyle dünya menfaati olunca, para kazanma olunca insanların kayması çok oluyor. İşte ya bana ne diyor, satarım diyor üzümümü, ne yaparsa yapsın, ben taşırım. Ya bana ne, adam istiyor, iç ver bana diyor, ben veriyorum. Yok, burada kimse kendini sorumluluktan kurtaramaz ki Peygamberimiz bize bunu açıklamış, göstermiş, emretmiş. Ve bu kimselere lanet olacağını da belirtmiş. O şekilde lanetten uzak durmak gerekiyor. Değerli dinleyicilerimiz, bu beraberliği bizlere bahşettiği için Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler olsun. Biricik önderimiz, rehberimiz, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Okuduğumuz hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde bizlere amel etmeyi Rabbimiz nasip ve müyesser eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İctenibu seb'a, şu yedi şeyden sakının, uzak durun. El mubiqati, insanı helaka götürecek, tehlikeye sokacak olan şu yedi şeyden uzak kalın, onlara yaklaşmayın. Neymiş bunlar? İnsanı yok edecek, insanı helak edecek, insanı perişan edecek olan bu tehlikeler neymiş? Buna hemen ne yapmamız gerekiyor? Kulak kabartmamız lazım ve gözümüzü açıp pür dikkat dinlememiz gerekiyor. Çünkü tehlike. Hani bir kimse bize bir tehlike haber verdiği zaman ne yaparız? O tehlikenin ne olduğunu anlamaya çalışırız ve o tehlikeden de uzak durmaya çalışırız, değil mi? İşte bu nedenle Peygamberimiz bizi tehlikeye düşürecek, bize zarar verecek, bizi perişan edecek, bizi helak edecek olan, yok edecek olan böyle bir tehlikeyi haber veriyor. O zaman biz de ne yapacağız? O tehlikeler neymiş? Bir bir dinleyeceğiz ve onlardan da Peygamberimizin emri üzerine uzak duracağız. Eşşirku billah, Allah'a şirk koşmak. Ve sihr, sihir yapmak. Ve katlen nefsilleti harramallahu illa bilhak, Allah-u Teala'nın haram kılmış olduğu bir nefsi haksız yere öldürmek. Ve ekle riba, faiz yemek. Ve ekle malil yetim, yetim malı yemek. Ve tevella yevmez zahfi, savaş günü, mücahede anında, mücadele anında arkasını dönüp savaştan kaçmak. Ve kasfel muhsanatil müminatil gafilat, hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu, iffetli kadınlara iftirada bulunmak. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu yedi tane günahı

0: insanı helaka götürecek, yok edecek, perişan edecek olan yedi günahı bize anlatıyor. Zaten sahabe-i kirama sorduğu zaman size bunları haber vereyim dediğinde sahabe-i kiram tabii hemen ne diyorlar? Buyur ya Resulullah, haber ver. Çünkü insan tehlikeyi bilecek ki ondan kaçınsın. Kendisini yok edecek, helak edecek tehlikeyi bilsin ki ondan kaçınsın. Biliyorsunuz böyle tehlikeli olan yerde elektrik akımı veya başka şeyler olduğu zaman oraya böyle tehlike işaretleri koyarlar. Aman ha dikkat edin buradan uzak durun gibi. İşte biz de müminler olarak bu tür şeylerden uzak duracağız ki eşşirkü billah, Allah'a şirk koşmak. Burada ne var? Allah'ın hakkı var. Dikkat ederseniz burada birinci günah, en büyük günah nedir? Yok edici, helak edici nedir? Allah'a şirk koşmak. Bu nedir? Allah'ın hakkı. Çünkü Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkı nedir? Peygamberimiz öyle buyuruyor. Ona hiçbir şeyi şirk koşmamanızdır. Ha, diğerlerine baktığımız zaman diğer 6 tane günaha, onlar da hep kul hakkıyla ilgili. Hani devamlı söylediğimiz bir şey var. İslam sosyal bir din. Yani getirdiği hükümler hep böyle içtimai insanlar arasındaki ilişkileri düzene koyan kurallar ve kanunlar. Bakıyorsunuz birincisi Allah'ın hakkı. Çünkü kişi kendisini yaratanın kim olduğunu bilecek. Ona hiçbir şekilde şirk koşmayacak. Ona karşı isyan etmeyecek. Çünkü şirki çok iyi bilmemiz ve çok iyi anlamamız gerekiyor ki eğer bir insan şirk koşarsa Allah onu affetmez. Çünkü ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın bütün günahları affedebileceği ama şirki affetmeyeceği belirtiliyor. Ve kim Allah'a şirk koşarsa cennet ona haramdır ve cehennem onun yeridir. Bu nedenle şirkin ne olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor ve Peygamberimizin bu ısrarlı uyarılarından dolayı da şirki tanımamız ve şirkten de uzak durmamız gerekiyor. Kişi her an şirke düşebilir. Çünkü bakıyorsunuz tarih boyunca şirki incelediğiniz zaman ve Kur'an-ı Kerim'i de incelediğinizde şununla karşılaşıyorsunuz ki Allah-u Teala kendi Habibine, Resulüne diyor ki eğer sen şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider. Ne demek? Peygamberler Allah'a şirk koşar mı? Haşa. Koşmazlar. Ama nedir? Onun zımmında bütün bir ümmete uyarı var. Demek ki şirk bu kadar tehlike. Şirki iyi tanımak lazım, bilmek lazım. Şirk nedir? Şerik diyoruz ya, ortak, şirket deniyor ya, ortaklık şirketi. Nedir? Birkaç kimsenin bir araya gelmesi. Bu nedenle Allah-u Teala şerik kabul etmez. O tektir, vardır, birdir. Ona ortak vermek, ona eş benzer tanımak ne demek? Onda acziyet görmektir. Çünkü eğer iki ilah olsaydı yeryüzünde fesat olurdu. Neden? İki ilah olması zayıf olmalarını, güçsüz olmalarını gösterir. O başka bir şey diyecekti, o başka bir şey. Bu sefer böyle bir şey muhaldir. Aklın kabul edeceği bir şey değildir. İşte biz her zaman neyle başlıyoruz? Namaza bile başlarken Allah'ın en büyük olduğunu belirtiyor. Ondan sonra da ne yapıyoruz? Sübhaneke'yi okuyoruz değil mi? Sübhaneke ne diyoruz? Allah'ım seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Yani senin hiçbir eksiğin yoktur. Bunu dedikten sonra Allah-u Teala'ya benzer birini tanımak bu en büyük günahtır ki zaten Kur'an-ı Kerim ne diyor? Şirk en büyük zulümdür diye buyuruyor. İşte insanoğlu yeri gelmiş bir ağaca tapınmış, yeri gelmiş bir kişiye tapınmış, yeri gelmiş taşa tapınmış, putlar yapmış tapınmış, yeri gelmiş sistemler, rejimler, izimler oluşmuş, işte onlara tapınmış, insanların koyduğu kanun ve kuralları tanımış, o kural ve kanun yapanlara bir tür ilah atlık atfetmiş, böylece Allah-u Teala'ya şirk koşmuş. Çünkü Allah-u Teala'nın uluhiyetinde, rububiyetinde, hakimiyetinde, mülkiyetinde eş tanıma insanlarda oluşmuş. Bu nedenle şunu hiçbir zaman unutmayın, şirk ve müşriklik dindar insanlarda oluşur. Zaten Muhammed Hamdi Yazır kendi tefsirinde diyor, Mekke döneminde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki müşriklerin bir kısmı da dindar müşrikti. Dikkat edin. Ayet-i kerimelerde zaten var. Yerleri ve gökleri kim yarattı diye onlara sorarsan elbette diyecekler ki Allah. Yani Allah'ın varlığını kabul ediyorlar fakat vardır deyip birdir demiyorlar. Allah'taki hak ve yetkiyi de başkalarında görmek suretiyle Allah'a şirk koşuyorlar ki Allah bizleri muhafaza buyursun. Anlatacağımız olay şirki anlamamıza inşallah katkıda bulunacaktır. Şimdi Bedir Savaşı oluyor. Bedir Savaşı'nda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Abbas, o dönemin daha Müslüman olmadığı için müşrik ordusuyla birlikte Peygamberimize karşı savaşa geliyor. Ve Bedir Savaşı'nda esir düşüyor. Esir düştüğü zaman Hazreti Abbas'ı getiriyorlar ve Hazreti Ali de başta olmak üzere birçok sahabi ona sert bir muamelede bulunuyor. Onu ayıplıyor, onu kınıyor. Utanmıyor musun sen? İşte kendi yeğenine karşı bir hazırlanan orduya katılıyorsun diye böyle ona sözlü şekilde tarizde bulunuyorlar. Bu şekilde onu eleştiriyorlar. İşte o da o zaman şöyle diyor: siz hep bizim kötülüklerimizi sayıyorsunuz ama bizim iyiliklerimizi saymıyorsunuz. Nedir sizin iyilikleriniz? Biz Allah-u Teala'nın evini tamir ediyoruz. Bakın, Beytullah'ı tamir ediyorlar. Beytullah'ın bakımını üstleniyorlar. Gelen hacıya su veriyorlar. Yemek veriyorlar. Onların rahat etmesi için hazırlık yapıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani Mekke gibi bir yerde insanlara su vermek, o suyu temiz hale getirmek, suyun bakımını yapmak ve kırbalara koyuyorlar o dönem, biliyorsunuz. O kırbalara, küplere koyarak insanlara hizmet sunuyorlar. Bunlar tabii büyük şeyler aslında. Bak diyor, biz bunları da yapıyoruz. Ama siz kalkıyorsunuz bize ne muamelede bulunuyorsunuz şeklinde böyle bir çıkışta da o kendisini haklı göstermeye ve savunmaya çalışıyor. Peki Allah-u Teala ona cevaben ne buyuruyor? Bakın Tevbe suresinde Allah-u Teala diyor ki: bunlar Allah katında bir olmazlar ve Allah zalimler güruhunu hidayete erdirmez. Yani siz Mescid-i Haram'ı tamir etmekle, ondan sonra gelen hacılara su vermekle, onlarla ilgilenmekle, yemek yedirmekle, işte oranın bakımını üstlenmekle her şeyin bittiğini iman etmiş olanlarla bir olacağınızı mı zannediyorsunuz? Allah yolunda cihat edeceğinizi mi zannediyorsunuz? Onlarla derecenizin bir olduğunu mu zannediyorsunuz şeklinde Allah-u Teala ayet-i kerime indiriyor ki diyor, siz hacılara su vermeyi, Mescid-i Haram'ı tamir etmeyi, Allah'a ve ahiret gününe inanan ve Allah yolunda cihat edenle mi tuttunuz? Ve Allah zalimler güruhunu hidayete erdirmez diye buyuruyor ki, ha demek ki Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın evini tamir edenler olduklarını sanan bu insanlar var ya, hani böyle zannediyorlar, böyle, ama onlar Allah'a şirk koşmaları sebebiyle zalim olarak isimlendiriliyor. Allah onları zalimler olarak isimlendiriyor ve diyor ki sizin böyle bir şey yapmanız da size hiçbir fayda vermeyecektir diye buyuruyor. İşte müminler bundan ders alacak. Şirkin ne olduğunu çok iyi bilecek ve Allah-u Teala bizi şirkten korusun ve muhafaza buyursun ki dediğim gibi başta da şirk ne yapar? Kişinin bütün amellerini iptal eder, cennete girmesi kesin kes haram olur ve Allah'ın da affetmeyeceği günahtır bu.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel FM. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
1: Şirki çok iyi bilmek lazım. Allah'ın hakkını da çok iyi takdir etmek lazım. Şirk ne demek? Allah'ı eksik görme, Allah'ı böyle zayıf görme demektir. Onu tenzih etmemektir. Bu nedenle şirkin ne olduğunu iyi bileceğiz ki belirttiğim gibi yer ve zamana göre değişmiş. İşte bir zaman ağaç olmuş, bir zaman taş olmuş, bir zaman işte insanlar güneşe tapmış, bir zaman başka bir şey. Bazı zamanda ne olmuş? Bugünümüzde de hasreten nedir? İşte sistemler, gayri İslami sistemler, beşeri sistemler, izimler nedir? Allah-u Teala'daki yetkiyi kendilerine görmekte. Efendim kanun yapma, hakimiyet hakkını, hüküm hakkını müminler de bunlardan uzak duracak ve bunu çok iyi bilecek. Çünkü biliyorsunuz ayet-i kerimede Yusuf suresinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İnsanlar Allah'a tamamıyla iman etmezler. Nasıl iman ederler? Şirk koşarak iman ederler. Bu nedenle çok dikkat edeceğiz. Çok çok dikkat edeceğiz. Allah bizleri bu şirkten korusun. Muhafaza buyursun. Bu ayeti de hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Ha nedir? İnsanların diyor çoğu Allah-u Teala'ya ne yaparlar? İman ederler ama nasıl iman edenler? Şirk koşarak iman ederler. Böyle bir tehlike var. İşte İbn Abbas bu konuda şöyle diyor. Onlar imanlarında ille de şirk koşarlar. İlle Allah'a böyle zulmü bulaştırırlar. Çünkü ayet-i kerimede var ya, onlar ki diyor imanlarına zulmü bulaştırmazlar. Sahabe ağlıyor, feryat ediyor. Hangimiz ki diyor nefsine zulmetmemiş? Peygamberimiz diyor yok, hayır, o değil diyor. Bu Lokman'ın oğluna söylediğidir. Nedir? Muhakkak şirk en büyük zulümdür. En büyük zulümden Allah-u Teala bizlere buyursun ki işte İbn Abbas'ın da dediği gibi ne diyor? Onlar Allah'a şirk koşarak iman edenler ve hatta onlara sorsan gökleri yaratan kim? Yeryüzünü yaratan kim? Dağları kim yarattı? Hep derler ki Allah. İşte bu nedenle çok dikkat etmek gerekiyor. Ve hatta Mekke müşrikleri Kabe'yi tavaf ederken, o bölgede bulunurken şöyle diyorlardı. Buyur Rabbime, senin ortağın yok, ancak senin için olan müstesna. Bakın. Hani hem yok diyorlar, hem bir senin için ayrı olanlar var diyor. Sen ona ve onun sahip olduklarına sahipsin. Bu şekilde de Mekke müşrikleri sözler söylüyor ki peygamberimiz bunu söylediklerinde diyor yeter yeter. Bir daha bunu devamını söylemeyin diye buyuruyor ki şirk en büyük zulümdür. Allah-u Teala da bizi bu en büyük zulümden korusun ve muhafaza buyursun. Sonrası nedir diyor? Sihir yapmak, büyü yapmak. Şimdi tabi sihrin çeşitleri var. Yeri geliyor çok yaldızlı böyle ince ince kelimeleri konuşmak da sihirdir. Ondan sonra göz boyamak. Hani böyle sihirbazlar var ya, göz boyuyorlar. Hani bir hareketi el çabukluğuyla yapmış gibi gösteriyorlar. Veya Firavun'un sihirbazları gibi civa koymak suretiyle bir cismi hareket ettiriyorlar. Göz boyama yapıyorlar. Budur. Bir de günümüzde en çok bildiğimiz ayet-i kerimede de geçtiği üzere karı kocanın arasını ayırmak için ne yapıyorlar? Cinler yardımıyla veya bir kısım tılsımlı şeylerle muskalar yapma suretiyle ne yapıyorlar? Aileyi ayırıyorlar. Birbirine düşman yapmaya çalışıyorlar. Bu tür şeyler. Dinimiz bunu da yasaklamış. Büyük günahlar kapsamına almıştır. Bu tür fiili yapanların da en ağır şekilde cezalandırılmasını Peygamberimiz emretmiştir. Hatta yani bunun küfür olduğu belirtiliyor ayet-i kerimede, Bakara suresinde. Bakıyorsunuz adam işte çeşitli şeyler vasıtasıyla bir kısım kitaplar eline geçirmiş. O kitaplarda mesela işte insanların diyelim saçlarıyla, tırnaklarıyla veya başka uzuvlarıyla veya işte değişik şeylerle elde etmek suretiyle böyle kişiler üzerinde etki etmeye çalışıyorlar. Veya az önce de kısaca belirttiğimiz gibi cinlerle irtibat kurmak sayısıyla, vesilesiyle o insan üzerinde etki yapma, onun görüşü üzerinde değişiklik yapma, bu tür şeylere teşebbüs ediyorlar ki bu günümüzde çok yapılıyor, duyuyoruz. Bu da nedir? Büyük günahlardandır. Allah-u Teala bu günahları işlemekten muhafaza buyursun. Ve Müslümanlara düşen de görev nedir? Bunlardan uzak durmak. Hani işteni bu diyor. Uzak durun, yaklaşmayın. Hani sihir, büyü, bu işlerle uğraşan. Ben iyilik yapıyorum. Yok, iyilik yapmıyorsun sen. Yani büyünün sihri ne iyiliği olacak ki sen? Bunda bir iyilik yok. Burada da uzak durmak gerektiği gibi Allah'a da sığınmak gerekiyor. Bu konuda en sığınma nedir? Peygamberimizin ifadesiyle İhlas suresi, Felak suresi, Nas suresi, bu sureleri okumak suretiyle de bu tür yapılacak hamlelerden, insana yapılacak kötülüklerden de insanlar kendilerini korumuş olurlar ki ne diyor, ne böyle düğümlere üfürenlerin şerrinden Allah'a sığınıyoruz, değil mi? O yüzden böyle düğümlere üfürme veya başka bir şey yapmalardan da kendimizi korumak için Allah-u Teala'ya sığınacağız. Değerli dinleyicilerimiz, inşallah hadis-i şerifimize devam edeceğiz. Şu anda dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda tekrar buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyin. Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
0: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma. Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel okulları Bağcılar'da.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 14. Başakşehir.
5: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
11: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
12: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
14: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Silahların gölgeleri altında kaldı hep umutlarımız. Her gün bir mısra öldü içimizde. Sesimizi duyuramadık. Savaşı biz istemedik. Doğduğumuzda savaşın ortasında bulduk kendimizi. Yaşamak için direnmeyi, yaşayan bir ölü olmamak için de direnişi öğrendik. Daha yürümeyi öğrenmeden. Güzel çocukluk anıları yok hatıralarımızda. Ya da bakkaldan aldığımız şekerlerin tadı. Kumdan kaleler yapıp oynamadık hiç. Çünkü etrafımızda kale gibi duvarlar örülüydü. O duvarlardan mıdır, yoksa Müslümanların sağırlaşmış vicdanlarından mı bilmem, sesimizi çok az kişiye duyurabilirdik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Her gürültü koptuğunda annem kollarıyla sarar, koynunda saklardı beni. Ben annemi severdim, annem de beni. Hep yanımda olacak sanırdım. Beni hep böyle koruyacak. Oysa hayatımın büyük bir çoğunluğunu onsuz yaşamak zorunda kaldım. Annemle oynar oynardık evimizin bahçesinde. O gün anne dedim. Bu kez ben yumacığım. Ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Anne oldu mu dedim. Ses yok. Tam o sırada bir gürültü koptu. Yer sarsıldı. Her taraf toz duman. Sonra bağırışmalar, feryatlar. Anne dedim. Ses sobelemeyeceğim. Anne ne olur ses ver. Söz bak sobelemeyeceğim. Ne olur ses ver. Annem o gün saklandığı yerden, evimizden hiç çıkamadı. O gün yemin ettim. Bunun intikamını alacağım diye. Söz verdim kendi kendime. Ahirette gaflet içindeki Müslümanlardan bunun hesabını soracağım diye. Savaş çok şey öğretti bize. Birbirimizi sevmeyi, düşmanın karşısında kenetlenmeyi, inanıyorsak üstün olduğumuzu, kardeş olduğumuzu. Gözlerimizden akan her damla yaş, tarihe düşülen bir nottu aslında. Damarlarımızdan yere dökülen her damla kan, içimizde intikam için bileğlenen bir bıçaktı. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Deniz kenarlarında tatilde değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Büyük AVM'lerde alışveriş yaparken değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Sabah namazına kalkmak için uğraştığınız sıcacık evlerinizde değil, Filistin'de. Şimdi ise ömründe bir Yahudi'yi karşısında görmemiş insanlar, bir yakınına yerde kanlar içinde yatarken sarılmamış insanlar, bize yapılanları film seyreder gibi seyrediyor haber bültenlerinden. Bazen ufak danda olsa bize eleştirmeden de duramıyorlar. İşlerinden en iyisi belki bir iki damla gözyaşı döküp lanet okuduktan sonra Siyonistlere, devam ediyor hayatına kaldığı yerden. Yahudi malı arabasına binip, Yahudi malı elbisesini giyip, Yahudi malı yiyeceklerini tüketirken, ellerinde Yahudi malı sigarayla lanet okuyorlar İsrail'e ve ABD'ye. Ya Rab, ne büyük gaflet, ne büyük gaflet. Biz ise her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her günümüzü son günümüzmüş gibi.
1: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem.
2: Özel efem.
0: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: öğretmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahad'de sen de bile Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
3: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
4: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
7: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com
8: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
9: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
3: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 18.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi daimen ala kulli hal. Her daim, her halükarda Rabbimize hamdolsun. Peygamberimize, onun âline, ashabına ve tüm müminlere de salat ve selam olsun. Kıymetli dostlar, sizin de gününüz hayırlı olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh namazın üzerinde şehit ediliyordu. Bu programımızda da yine namaz diyoruz ve Hazreti Ömer'le başlıyoruz. Namaz kıldırırken birisi tarafından hançerlenerek, secdeye vardığında hançerlenerek vuruluyordu. Ve Hazreti Ömer yere düştü. Dedi ki, söylediği şuydu: beni kim vurdu? Dediler ki, bir mecusi seni vurdu. Allah'a hamd etti, şükretti. Dedi, Allah'ım şükürler olsun, hamd olsun. Benim kanıma bir Müslümanın eli bulaşmadı. Gerçekten zor bir olay değil mi? Bir Müslümanın bir Müslümanı öldürmesi büyük haramlardan biridir. Çok şükür ki bir Müslümanın eli benim kanıma değmedi, dokunmadı, sürülmedi dedi. Ve daha sonra, eğer izin verirlerse benim kabrimi Resulullah'ın, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'in yanına defnedin dedi ve bayıldı. Etrafa haber salındı, etraf duyudu. Hazreti Ömer emir el müminin, müminlerin emiri şehit oldu. Misver radıyallahu an isminde yaşlı bir sahabe, beni ona götürün dedi, getirdiler. Ömer ne dedi? Ömer en son dedi ki, beni Allah Resulü'nün yanına gömün. Sonra eğildi kulağına, dedi ki, Esselah, Esselah ya Ömer. Ve Mescid-i Nebevi'nin damında biri ezan okusun dedi. Ezanın sesini duyan ve öldü denilen ama bayılan Hazreti Ömer yeniden kıpırdanmaya başladı, ayıktı. Namaz mı dostlar dedi, namaz mı? Evet, namaz ya Ömer. Bana su getirin, abdest alayım. Dediler ki, ya Ömer radıyallahu anh, Allah onlardan razı olsun, senin yaraların kanıyor, yaran kanıyor. Bu şekilde abdest alıp namaz kılamazsın. Olsun dostlar dedi, bana su getirin, abdest alacağım. Çünkü ben Resulullah sağ iken duydum ki, bile bile bir vakit namazı terk eden yıllarca azap görecek. Ben bu azaba dayanamam dostlarım. Su getirin, abdest alayım. Ve su getirdiler. Hazreti Ömer radıyallahu an kanı aka aka abdestini aldı. Bırakın dedi, benim ciğerlerim dağılsın, parçalansın. Ama benim bir vakit namazım gitmesin. Kana aka aka o namazı kıldı ve ruhunu Allah'a teslim etti. Bu namazdı. Başka bir şey değildi ki. Hazreti Ömer radıyallahu an bunun farkındaydı. Bunu biliyordu. Ebu Talha'nın bahçesini bağışladığı gibi. Hubeyb bin Adi'nin idam sehpasında son isteğinin namaz olduğu gibi. Gülseren bacımızın tekerlekli sandalyede dünyadaki en büyük arzusunun secdeye varmak olduğu gibi. Hazreti Osman radıyallahu anh, asiler evinin etrafını muhasara etmişler, öldürecekler. Hanımı dışarıya çıkıyor namaz, sabah namazından sonra ve diyor ki, ey asiler, sizin derdiniz başka, Osman'ın derdi başka. Sizin derdiniz iktidar olmak, Osman'ın derdi doya doya namaz kılmak. Vallahi sabaha kadar namaz kıldı, şu an Kur'an okuyor, varın ne yaparsanız yapın. İçeriye girdiler, Kur'an okuyan Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Kanı da okuduğu Kur'an'ın sayfalarına damlıyordu. Bu büyük insanların, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gökteki yıldızlar dediği bu büyük insanların hayatına bakın. Hep namaz. Önem verdikleri, önceledikleri, önemsedikleri namaz. Çünkü Allah ile buluştukları ibadet, eylem, namaz. Allah ile iletişim kurdukları ibadet, namaz. Allah ile yaklaşım gerçekleştirdikleri ibadet, namaz. Çünkü ahirette kişinin kendisiyle alakalı ilk sorgusu namaz. Çünkü baraj sorusu namaz. Çünkü namaz miraç. Çünkü namaz gözün nuru. Çünkü namaz mümin ile kafirin arasını açan perde. Çünkü namaz bir çizgi. Neyin çizgisi? Şirk ile imanın çizgisi. Bunlar bunu çok iyi biliyorlardı. Onun için hayatları namazdı. Ölünce de namaz ile gittiler. Namaz dersi vererek gittiler. Hazreti Ali radıyallahu anh'in mescide giderken şehit edildiği gibi, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'in Kerbela'da şehit edilirken abdest almak için su vermediler. Ama o teyemmümle de olsa son eylemi namaz. Dostlar, onun için bizim özellikle namaza sarılmamız lazım. Hazreti Osman ne buyuruyor radıyallahu an? Namazın olmayanın dini olmaz diyor. Veya bir başka ifadesi var, diyor ki namazı terk edenin İslam'da yeri yoktur. Bir başka örneğe bakıyoruz. Şeyh Şamil, Kafkas Kartalı, 1800'ler Rusya'ya karşı savaşıyor Kafkas bölgesinde. Büyük bir lider, büyük bir önder. 3 kez Ruslar asker gönderiyorlar, ordu gönderiyorlar. 10 bin kişi, 20 bin kişi, 50 bin kişi hep mağlup oluyorlar. Çok Rus askerini öldürüyor, katlediyor askeriyle birlikte Şeyh Şamil. Esir düştüğü zaman 50 bin Rus ordusuna 100 kişiler. İşte o başarının sırrını biz şuradan anlıyoruz. Bir savaşta yaralanıyor ve bayılıyor. Ayıktığında sorduğu tek soru, ah benim yaram, ah benim acılarım, ah benim ağrım demiyor. Namaz vakti geçti mi diyor. Vakitlerden de öğle vaktiymiş. Öğle namazı vakti geçti mi diyor. Dert namaz dostlar. Dert namaz olursa Allah senin ufkunu da açıyor. Allah sana kapılar da açıyor. Allah senin sadrını da genişletiyor. Allah senin yükünü de alıyor. Allah senin problemlerini de bir şekilde çözdürüyor. Allah tüm sıkıntılarını üzerinden alıyor. Dostlar, dert namaz olunca Şeyh Şamil'de yine görüyoruz. Düşmanın bile sana saygı duyuyor. Yeter ki senin derdin namaz ile birlikte Allah'tan başkasına eğilmemek, Allah'tan başkasına boyun bükmemek, kula kulluğu reddetmek, net bir imanla net bir tavır sergilemek. Meselelerin hepsi çözülüyor işte. Ve Rus çarı, zindana atmaktan seni haya ederim diyor. Senin gibi bir kahramanı, senin gibi bir insanı hapsetmekten haya ederim diyor ve sarayda kendisini ağırlıyor. Sonra Şeyh Şamil diyor ki, eğer izin verirsen Rus çarına diyor, hacca gideyim diyor. Rus çarı izin veriyor. Abdülhamid, Allah rahmet eylesin, Abdülhamid Han kendisini İstanbul'da karşılıyor. Sadece Abdülhamid Han mı? Tüm İstanbul boğaza dökülmüş. Deniz kenarına onu seyretmeye, onu görmeye geliyorlar. Derdi namaz olanların neler başardığını biz onların hayatında görüyoruz. Ve Abdülhamid misafir ediyor İstanbul'da. Sonra Mekke'ye gönderiyor deniz yoluyla. Sonra haber gönderiyor Rus çarına. İzin verirsen beni peygamberimden, Resulullah'tan ayırma diyor. Medine'de kalmak istiyorum. Rus çarı ona da izin veriyor. Ve Şeyh Şamil Medine'de kalıyor. Ve Medine'de vefat ediyor. Evet. Büyük insan dediğimiz, kahraman insan dediğimiz insanlar ne ile bu büyüklüğü, bu kahramanlığı elde ediyorlar. İşte size namaz. Dert namaz. Yine namaza bakıyoruz. Yola çıkıyoruz. İşe başlıyoruz. Her ne yapıyorsak yapıyoruz. Ama önce hesap namaz. Her şeyin içinde namazın hesabı var olmalı. Nasıl bir şekilde? Acaba namazım bana engel olur mu? Namaz bana engel olur mu? Neyime? İşim namazıma engel olur mu? Estağfurullah. İşim namazıma engel olur mu? Bir hesap içine gireceğiz böyle. Namaza hiçbir engel koymamak, hiçbir engel teşkil etmemek. Bu hususta patronlar, amirler, işçinize ve memurunuza namaz noktasında hiçbir engel çıkarmayın. Bakın namaz insanları nasıl aziz etti. Ama inanın namaza engel getirenlerin nasıl rezil oldukları da ortadadır. Ama şöyle bir mazeret var. Efendim işçi veya memur kendisine namaz noktasında müsamahakar davranıldığı zaman suistimal ediyor. Öyleyse işçi kardeşim, sen de bu işi suistimal etme. Bu noktada sevap kazanayım derken günah işleme ey patron kardeşim, ey amir kardeşim. Bu noktaya dikkat etmek lazım. Hesabımız namaz. İş yerlerinde önce namaz. 2000 metrekarelik iş yeri, fabrika. Mescit nerede? Mescit yok. Kendisine patron, müdür, oranın yöneticileri öyle bir salon, öyle bir oda hazırlamışlar ki oturdukları, kullandıkları masa, oturdukları koltuklar, efendim kalite takılıyor. Ama mescit, mescit yok. Veya var. Nerede? Tesisatların geçtiği bir yeri çevirmiş, mescit yapmış. Başka? Veya merdiven altında. Tozlu, örümcek bağlamış her tarafı. Kirli birkaç tane seccade yahut da karton. Hiçbir şey yok ya, fakir ya dostum. 3 tane karton atmış. Secde edile edile güzel ama biraz da ayıp ya. Secde simsiyah olmuş kartonun üzeri. Toz toprak içerisinde. 3-5 metrekare. Sonra adama sormazlar mı? Kendine ayırdığın oda bu. Seni yaratan, sana burayı da bahşeden, veren, imkanına sunan. Yarın ahirette hayatımızın ölümümüzün sahibi, alemlerin Rabbi, Allah Azze ve Celle'ye ayırdığın yerde burası mı? Diye sormazlar mı? Hesap namaz. O hesabı iyi yaparsak Allah bize çok güzellikler kazandıracak dostlar. Bir başka taraf bununla ilgili. Hesabın neyin üzerine bacım? Evdesin değil mi hanım kardeşlerim? Yemek yapacaksınız. Efendime söyleyeyim. Yemek saatini neye göre ayarlıyorsun? Ev temizleyeceksin. Evi dizayn edeceksin. Efendim neye göre ayarlıyorsun kendini? Televizyondaki dizine göre mi? Yoksa namaz saatine göre mi? Nasıl olsa namazı sonradan kılarım. Hele şu dizimi bir izleyeyim. Sonra hele şu yemeği de bir yapayım. Sonra hele şu temizliği de bir yapayım. Şunu da elbet namazı kılarım. Bir baktınız öğle namazı ikindiye dayandı. Aceleyle bir namaz kılayım. Hesap namaz mıydı? Hesap namaz değildi. Hesap diziydi. Hesap yemekti. Hesap içti, açtı falan filan. Önce hesap namaz olacak dostlar. Namaza göre yemeğimi, ev işlerimi yapacağım. Gezmeye gideceğim, ziyaretlere gideceğim. Namaza göre düzenleyeceğim. Yola çıkacağım. Hesapta namaz var önce. Acaba ben buradan İstanbul'a gideceğim. İstanbul'dan Ankara'ya gideceğim, İzmir'e gideceğim. Acaba bu yolculuğum namaza engel olur mu? Gideceğim otobüs firmasına. Ne diyeceğim? Namaz vakti duruyor musun? Veya namaz vakti duran bir firma seçeceğim. Ben Müslümanım elhamdülillah. Sonra bir sürü olay yaşıyoruz. Namaz vakti geçecek, namaz vakti çıkacak. Kaptana diyoruz, kaptan dur durmuyor. Efendim otobüste de namaz kılınır, koltukta da. Hayır efendim, durabilen bir vasıtaysa bu fetvayı kim verdi? Yerler çamur, kar, abdest alma imkanı, namaz kılma imkanı bulamayacaksın namaz vaktinin çıkacağı saate kadar. Öyleyse eyvallah, mazeretler geçerli olacak. Hiçbir şey yok ortada. Abdest alacağım yer de var, bulunuyor yolda. Namaz kılacağım imkan da yolda var. Araba da duruyor, freni var. Kenarı çeker durursun. Efendim otobüste kıl. Niye kılayım otobüste? Bunun hesabını yaparak da yola çıkıyorum. Okullarda, iş yerlerinde özellikle bu noktada şikayet çok geliyor. Efendim namaz kılamıyoruz. Soruyorlar hocam, işte iki namazı üst üste kılsam olur mu? Cem etsem olur mu? Ya olur tamam da niye bu okul bunu ayarlamıyor? Bu iş yeri niye bu namaz vaktini ayarlamıyor? Öncelik niye namaz değil? Niye namaz hesapta değil? Her şey envanterde var. Hesapta var da namaz niye yoktur hesapta? Tüm günler, kutlanılacak günler, bayramlar, efendim bilmem kim ölmüş, bilmem kim ne yapmış şu tarihte, bilmem kimin günü, neyin günü, her şeyin saati saatine planı, programı, projesi yapılıyor da namazın planı, programı, projesi niye yapılmıyor dostlar? Bunun hesabı niye yapılmıyor? Hesabını yapmadığın şeyin hesabını yarın yaratıcı Allah sorar bizden. Hesabını yapanlar onlardı. Şeyh Şamil'di. Rusya'yı dize getirmişti. Hesabını yapanlar Hazreti Ömer'di. Radiyallahu an cennetle müjdelenmişlerdi. Hazreti Osman, Hazreti Ali radiyallahu an, Hubeyb bin Adi. Evet. Namazı öncelemek, namazı önemsemek. Namazı gündeme almak, gündemde Allah'ı tutmak. Merkezde namaz hayatımın. İşte bu şekilde yola çıkıyor. Bu şekilde okula gidiyorum. İşime gidiyorum, evimde işimi yapıyorum. Evet. Değerli dostlar, bu programımızın da sonuna geldik. Yüce Rabbim bize terk etmesin inşallah. Nefsimizle baş başa bırakmasın. Allah'ı önceleyen, namazı önceleyen kullarından eylesin inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca Nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa'yı dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletiniz ile kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
4: Afiya varsa güven var, helal var, sağlık var. Çeyrek asrı aşkın bir süredir Gimdes onaylı ürünleriyle sofralara doğallık ve huzur taşıyoruz. Afiya, Türkiye'nin helal yaşam markası. Yediğiniz içtiğiniz afiya olsun.
5: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçük baş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
9: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1. Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
2: Reklamlar. Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
11: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
5: Özel FM
12: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
13: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihim ul havfe mink ve enza' min kulubihim ul havfe min el kuffar. Allahümme akdif fi kulubihim ul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين. العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
5: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok. Sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: En kıymetli.

0: www.kurbanemanetleri.com.
1: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
2: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
3: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
6: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
7: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Entelektüel obezite. Rivayete göre Hasan-ül Basri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ureynelilerle ilgili uygulamasının Haccaca nakledilmesini doğru bulmamıştır. Sebebi, Haccacın bu uygulamadan hevasına uygun neticeler çıkarması. Bilginin üzerinde her yönüyle özel bir hassasiyet göstererek durmamız gereken bir emanet olduğunu dile getiren referanslarımız var. İnsanlara anlayacakları şeyleri anlatın. Allah ve Resulünün yalanlanmasını ister misiniz diyen Hazreti Ali radıyallahu anh'ın nasıl bir endişeyle hareket ettiğini anlamak zor değil. Aynı hassasiyeti Abdullah bin Mesud radıyallahu anh da görmek şaşırtıcı gelmiyor. Bir gruba akıllarının almayacağı şeyler söylersen şüphesiz bu onların bir kısmı için bir fitne olur. Bilgi kim tarafından nerede ve ne şekilde kullanılacağına bağlı olarak faydalı olabildiği gibi yıkıcı ve zararlı da olabiliyor. Bu yıkıcılık vasfı sadece o bilgiyi hazmedemeyen hamileyle ilgili değildir. Onun genel olarak topluma yönelik bir yanı bulunduğu da açık. Bu noktada tarihte ve günümüzde ortaya çıkmış bidat akımlarının tamamının bir bilgiye hem de Kur'an ve sünnetten elde edilmiş bilgiye dayandığını hatırlamakta fayda var. Bu sebeple İmam Malik, sıfat-ı ilahiye konusundaki müteşabih rivayetlerin ve İmam Ebu Yusuf, garip hadislerin ulu orta nakledilmesini hoş karşılamazlardı. Sahabeden ve daha sonraki kuşaklardan ilim ve fekahetiyle öne çıkan bu zirve isimlerin bu tutumlarının altında yatan sebep aynı. Bilginin tahrip edici özelliği. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faydasız bilgiyi kendisinden Allah'a sığınılacak bir şey olarak gördüğünü anlatan rivayet son derece önemli bir uyarı taşıyor. Her seviyeden insanın her türlü bilgiyle doğrudan muhatap kılınması obeziteye davetiye çıkarmaktan başka bir şey değildir. Yemek yeme kültürünü kaybetmiş, midesini abur cuburla doldurmayı beslenme zanneden insanları bekleyen son, sağlıksız, tabi halini kaybetmiş, türlü hastalıklara, arızalara düçar olması kaçınılmaz olan bedendir. Bu durum obezite olarak isimlendiriliyor. Obezite bu beden bu kadar yemeği kaldırmıyor feryadının beden tarafından haykırılmasından başka bir şey değil. Obezite sadece mideye aşırı şekilde yükleme yapmakla ortaya çıkmaz. Kalp ve beyin hazım kapasitesinin üstünde ve abur cubur bilgiyle doldurulduğu zamanda bir obezite durumu ortaya çıkıyor. İşte bu entelektüel obezite. Bu obezite çağımızda hayli yaygın olmakla birlikte ancak yakın temas halinde farkına varılabilen bir türdür. Ve o da tıpkı yanlış beslenme durumunun ortaya çıkardığına benzer bir hastalıktır. Aralarındaki fark, birinin mideye, diğerinin kalp ve beyne aşırı yükleme yapılmasıyla ortaya çıkması, birinin bedeni, diğerinin ruhu hamallığa mahkum etmesi ve nihayet birinin karşıdan görmekle hemen tanınmasına rağmen diğerinin, dediğimiz gibi, yakın temasla anlaşılabilmesidir. İlki gruba girenlerin, eğer birilerinin sırtından geçinen asalak türünden değillerse, genellikle kendilerinden başka kimseye zararları dokunmaz. İkincilere gelince, hem kendileri bu amansız hastalığın pençesinde kıvranırlar, hem de temasta bulundukları insanlara zarar veriyorlar. Peki kimdir bu entelektüel obezler diye soracak olursanız, bunlar bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar sınıfına dahil değil. Bilgileri vardır, ancak sahip oldukları bilgi yığma duvar gibi, rastgele üst üste yığılmış tuğlalardan müteşekkil bir duvar. İbn-i Teymiye için söylenen bir söz vardır. Onun ilmi aklından fazlaydı derler. Elbette burada İbn-i Teymiye ile entelektüel obezler arasında haklarında bu sözün söylenmesi dışında bir ortak nokta yoktur. Bunların tek özelliği kapasitelerinin üstünde bilgi yüklemesi durumu yaşıyor olmaları değil. Onlar aynı zamanda yükleme işi sistemsiz yapıldığı için hatırı sayılır ölçüde kafası karışık ve ukala tipler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sahabeden ya da bu ümmetin kılavuzu imamlardan bahsederken asker arkadaşlarından bahsettiklerini sanırsınız. Bireysel mükellefiyetleri konusunda hemen hiç hassasiyet göstermezler. Bu dinin temel referansları onlar için birer bilgi nesnesinden ibarettir. Onlar çağın en amansız hastalığına müpteladırlar. Doktor Ebu Bekir Sifil, Milli Gazete.
1: Makale arası.
0: makale arası.

0: Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.
1: Allahümme ente Rabbim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Kasas 16-17. Hazreti Musa'nın duası. Musa,
2: Rabbim, doğrusu kendimi ziyana uğrattım. Beni bağışla,
1: dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olan ancak O'dur. Musa,
2: Rabbim, bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki artık suçlulara asla arka olmayacağım,
1: dedi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efem. Mahbubi, mahbubi Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Sevgili çocuklar, can güvenliğinizi korumak için trafik kurallarını mutlaka öğrenmelisiniz.
0: Özel FM 103.2.

0: İstediğiniz yerde, istediğiniz zaman bizleri dinlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey mobil cihazlarınızda Özel FM uygulamasını indirmek. Uygulamamız sayesinde bize istediğiniz zaman ulaşma imkanına sahipsiniz.
1: Özel FM, can dostunuz.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
6: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
12: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
13: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri. 0212 659 1041 İstoç.
15: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.

Şifa-i Şerif okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

Değerli dinleyiciler, Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir hocamızın şerhiyle Şifa-i Şerif okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dört. Peygamber Efendimizin aklı, zekası, duyuları, konuşması ve davranışları. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mükemmel aklı, üstün zekası, kuvvetli duyuları, düzgün ve kusursuz konuşması, mutedil hareketleri, son derece güzel dış görünümüyle insanların en akıllısı ve en zekisi olduğunda asla şüphe yoktur. Üstün akıl. Bir kimse onun emsalsiz görünümü ve üstün ahlakıyla insanların gizli ve açık işlerini mükemmel bir anlayışla kavradığını, toplumun hem alt tabakasını hem de ileri gelenlerini olması gerektiği şekilde yönettiğini düşünse, hele bir de onun daha önce hiçbir eğitim almadan, bir tecrübesi olmadan, çeşitli kitapları okumadan insanlara en derin ilimleri öğrettiğini ve bu yüce dinin esaslarını ortaya koyduğunu dikkate alsa, işte o zaman sevgili Peygamberimizin son derece üstün bir akla, pek keskin bir anlayış ve kavrayışa sahip olduğunda en küçük bir şüphesi kalmaz. Esasen bunun böyle olduğunu anlamak için geniş açıklamalara da gerek yoktur. Tabiin alimlerinden Vehb İbn Münebbi şöyle demiştir: okuduğum 71 kitapta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en akıllı, en üstün görüşlü kimse olduğunu gördüm. Bir başka rivayete göre de şöyle demiştir: bütün bu kitaplarda Allah Teala'nın dünyanın başlangıcından sonuna kadar gelecek bütün insanlara verdiği aklın, Peygamber aleyhisselamın aklı yanında dünyadaki bütün kumlar arasında bir kum tanesi gibi kaldığını gördüm. Sizi arkamdan da görürüm. Tabiin müfessirlerinden Mücahit İbni Cebr şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken arkasındaki cemaati tıpkı önündekiler gibi görürdü. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tegallubeke fissacidin. Sadakallahul azim. Cemaatle namaz kılarken eğilip doğrulduğun zaman da seni görmektedir ayeti bu manada tefsir edilmiştir. İmam-ı Malik'in Muvatta'ında bir hadise göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İnni le'erakum min verâi zahri. Ben sizi arkamdan da görürüm. Bu hadisin Enes İbni Malik tarafından rivayet edilen bir benzeri Sahih-i Buhari ile Sahih-i Müslim'dedir. Aynı manadaki bir hadisi Hazreti Ayşe de rivayet etmiş ve şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından da görmesi, Allah Teala'nın ona gerçek peygamber olduğunu göstermek üzere verdiği büyük bir lütuftur. Resul-i Ekrem Efendimiz arkasındakileri gördüğüne dair bir başka rivayette şöyle buyurmuştur: ben önümdekilere baktığım gibi arkamdakilere de bakar ve onları görürüm. Bu konuyla ilgili bir başka rivayet ise şöyledir: ben önümden gördüğüm gibi ensemden de arkamı görürüm. Gördüğü başka şeyler. Endülüslü muhaddis Bakî bin Mahlet el-Müsned'inde Hazreti Ayşe'den şöyle bir rivayet nakletmiştir: Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem aydınlıkta gördüğü gibi karanlıkta da görürdü. Resul-i Ekrem'in melekleri ve şeytanları gördüğüne dair pek çok hadis vardır. Bunlardan birinde şöyle buyurmuştur: cinlerden son derece becerikli biri, bir ifrit, dün gece namazımı bozdurmak için bana ansızın hücum etti. Ama Allah Teala beni galip getirdi ve ona istediğimi yapma fırsatını bana verdi. Sabah olunca hepiniz görüp seyredesiniz diye onu mescidin direklerinden birine bağlamak istedim. Fakat kardeşim Süleyman peygamberin, Rabbim beni bağışla ve bana öyle bir saltanat ver ki benden başka hiç kimseye nasip olmasın
şüphesiz bütün nimetleri bağışlayan yalnız sensin dediği aklıma geldi de ifriti köpek kovar gibi kovdu. Ya da Allah Teala köpek kovar gibi kovdu.

Habeşistan Necaşisi, Ashame'nin cenazesi Peygamber Efendimizin gözünün önüne getirildi. O da onun cenaze namazını kıldırdı. Habeşistan Kralı Ashame, Mekkeli müşriklerin zulmünden kaçarak ülkesine hicret eden ilk Müslümanları himaye etmiş, daha sonra da Peygamber Efendimiz'i görmediği, onun hiçbir mucizesine şahit olmadığı halde Resulullah'ın davetini kabul ederek Müslüman olmuştu. Ashab-ı kiramdan Cabir İbni Abdillah'in anlattığına göre, bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Bugün Habeşistan'da salih bir kimse olan Ashame vefat etti. Haydi, onun için cenaze namazı kılınız. Ona istiğfar ediniz." buyurmuş, ardından da Necaşi'nin cenaze namazını kıldırmıştır. Cenazenin Resul-i Ekrem'in önüne getirildiğini sahabiler görmemiş, onlar gıyabi cenaze namazı kıldıklarını düşünmüşlerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Miraç dönüşü Kureyşlilere Beytülmaktis'i tasvir ederken de Beytülmaktis onun gözünün önüne getirilmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kureyş Miraç dönüşünde beni yalanladığı zaman Kabe'de Hicr mevkiinde ayakta durdum. Allah Teala Beytülmaktis'i gözümün önüne getirdi. Ben de ona bakarak Kureyşlilerin Beytülmaktis hakkındaki sorularını bir bir cevaplandırdım. Peygamber aleyhisselam Medine'de Mescid-i Nebevi'yi inşa ederken mescidin mihrabını belirlemesi için Kabe'de onun gözünün önüne getirilmişti. Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebevi'yi inşa ettiği zaman kıble Beytülmaktis yönündeydi. Allah'ın elçisi Beytülmaktis'e doğru namaz kılmakla beraber kıblenin Kabe olmasını çok istiyordu. Belki de bu sebeple ona Kabe gösterilmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den Ülker yani Süreyya takım yıldızındaki 12 yıldızı bir arada gördüğü rivayet edilmiştir. Ahmet İbni Hanbel ve daha başka alimlerin de söylediği gibi Peygamber Efendimizin Necaşi'yi, Beytülmaktis'i ve Kabe'yi görmesi gözleriyle görmesi şeklinde anlaşılmıştır. Her ne kadar bazı alimler bu görme olayını bilme yani mükaşefe diye yorumlamışsa da rivayetler bu yorumun isabetli olmadığını göstermektedir. Zaten Resulullah'ın bunları gözle görüyormuş gibi haber vermesi olmayacak şey değildir. Çünkü bunlar peygamberlere mahsus özelliklerdendir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Hazreti Musa Allah Teala kendisine tecelli ettiği zaman gözünde öyle bir nur meydana geldi ki karanlık bir gecede 10 fersah ötede bir taşın üzerinde bulunan karıncayı bile görürdü. Şayet Hazreti Musa Allah Teala'nın kendisine tecelli etmesiyle böyle bir özelliğe sahip olmuşsa sevgili peygamberimizin miraca çıktıktan ve Rabbinin en büyük mucizelerinden bir kısmını görme bahtiyarlığına erdikten sonra yukarıda zikrettiğimiz özellikleri şahsında barındırması olmayacak

Rükhane Pehlivan. Resul-i Ekrem Efendimiz o devrin en güçlü pehlivanı olan Rükhane'yi İslam'a davet etmiş, kendisini yendiği takdirde Müslüman olacağına dair ondan söz almış, sonra da tuttukları güreşte onu yenmiştir. Peygamber Efendimizin çok güçlü olan Rükhane'yi cahiliye devrinde yendiği, bunun üzerine Rükhane'nin tekrar tekrar güreşmek istediği, Resul-i Ekrem'in de 3 defa onun sırtını yere getirdiği belirtilmektedir. Bu konuda birçok rivayet vardır. Rükhane'nin adı Rükhane bin Abdiyezid İbni Haşim el-Kureşi el-Muttalibi'dir. Soyu Resul-i Ekrem'in soyuyla Abdülmenaf'ta birleşir. Rükhane yenildiği takdirde Müslüman olacağına dair söz verdiği halde sözünü tutmamış, ancak Mekke fethinde İslamiyet'i kabul etmiş, sonra da Medine'ye yerleşmiştir. Peygamber Efendimizin Rükhane'yi yendiği muhtelif hadis kitaplarında zikredilmektedir. Kadı İyaz, Abdurrezzak Es-San'ani'nin El-Musannef'inde kaydedildiği gibi ondan Ebu Rükhane diye söz etmişse de doğrusunun Rükhane olduğu kaydedilmektedir. Süratli yürüyüşü. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den daha süratli yürüyen birini görmedim. Sanki yeryüzü onun önünde dürülüyordu. O gayet rahat bir şekilde yürüyüp gider, fakat biz ona ayak uydurmakta zorlanırdık. Ebu Hureyre aynı konuya dair bir başka rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bazı özelliklerini şöyle nakletmiştir: onun gülmesi tebessüm şeklindeydi. Bir tarafa döndüğünde bütün vücuduyla dönerdi. Yürürken ayağını yerden hızlıca kaldırıp basardı. Meyilli bir yerden iniyormuş gibi yürürdü. 5. Belagatı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin düzgün ve doğru konuşma, etkili ve yerinde söz söyleme yeteneği en üstün seviyede ve herkesin bilip hayran kaldığı düzeydeydi. Sözlerinde tabiatından gelen açıklık vardı. Söze pek güzel bir girişle başlar, hoş bir üslupla bitirirdi. Kelimeleri son derece anlaşılır şekilde telaffuz eder, cümleleri pek düzgün bir şekilde kurardı. Maksadını zorlanmadan anlatırdı. Çünkü Allah Teala ona veciz konuşma, az sözle çok mana ifade etme özelliği vermiş, duyulmamış faydalı bilgiler bağışlamış, Arapçanın bütün lehçelerini öğretmişti. Resul-i Ekrem Efendimizin veciz konuşma özelliği Cevami'ül Kelim tabiriyle ifade edilir. Kendisi bazı hadislerinde bu özelliğinden şöyle söz etmiştir: ben Cevami'ül Kelim'le gönderildim. Bana Cevami'ül Kelim verildi. Allah'ın elçisi bu ifadeleriyle kendisine verilen fesahat ve belagat kabiliyetleri sayesinde manaların derinliğine kolaylıkla nüfuz edebildiğini ve kendisine ilham edilen hikmetli sözlerle meramını kısaca anlatabildiğini belirtmiştir. Her kabilenin kendi lehçesiyle. Allah'ın elçisi, Allah'ın sevgili elçisi her kabileye kendi lehçeleriyle hitap eder, onlarla kolayca anlaşırdı. Hangi konuda belagat gösteriyorlarsa o konuda onlarla yarışırdı. Kureyş kabilesine mensup sahabiler zaman zaman ona diğer kabilelerin lehçeleriyle söylediği sözlerin ne anlama geldiğini sorarlardı. Resulullah Efendimizin hadislerini ve hayatını inceleyenler bunun böyle olduğunu görürler. Sevgili Peygamberimizin kendi kabilesi olan Kureyşlilerle, Medineli Müslümanlarla, Hicaz ve Necd halkıyla olan konuşması, Yemenli Zülmüşar el-Hamdani ve Tıhfetün Nehdi ile olan konuşması gibi değildi. Onun Beni Uleym'den Katan İbni Haris'e
her ikisi de Kindeli olan Eş'as İbni Kays ve Vail İbni Hucr ile olan sohbetleri, ayrıca Hadramut ve Yemen melikleriyle yaptığı konuşmaları da birbirlerinden farklı.

bazı mektupları. Mesela Resul-i Ekrem'in Hemdan halkına arazi vermek maksadıyla yazdırdığı mektubundaki şu ifadelere bakınız. Topraklarınızın dağları, vadileri, meraları vardır. Onların bitirdiği ekinleri yer, hayvanlarınıza yedirirsiniz. Bize itaat ettiğiniz ve emanımızda olduğunuz sürece hayvanlarınızdan ve ürünlerinizden bir kısmını bize zekat olarak vereceksiniz. Erkek ve dişi develerin, sığırların, atların çok geçkin ve çok körpe olanlarından zekat verilmeyecektir. Kıymetli derisi için beslenen koçlar da zekata tabi değildir. Azı dişini yarmış hayvanlardan zekat verilecektir. Namazını kılan iyi Müslümandır. Onun Yemen'deki Nehd kabilesine yazdırdığı mektuptaki şu ifadelerine bakınız. Allah'ım, onların saf, kaymağı alınmış ve sulandırılmış sütlerine bereket ver. Hayvanlarını çok, otlaklarını bol eyle. Sularını artır. Mallarını ve çocuklarını bereketlendir. Namazını dosdoğru kılan kimse iyi Müslüman olur. Zekatını veren güzel ve hayırlı iş yapmış olur. La ilahe illallah diyen de kuvvetli bir imana sahip olur. Ey Nehd oğulları! Müslüman olmadan önce müşriklerle yaptığınız sözleşmelerden dolayı bir sorumluluğunuz yoktur. Zekat borcunuzu sakın ihmal etmeyin. Yaşadığınız sürece haktan ayrılmayın. Namazı

Hayvanlarınızın otluğa gitmesi engellenemez. Meyve vermeyen ağaçlarınız kesilmez. Sağmal hayvanlarınız da zekat olarak alınmaz. Yaptığınız anlaşmayı bozup verdiğiniz sözden dönmedikçe bu böyle olacaktır. Müslümanlığa bağlı kalanlara vefa gösterilecektir. Zekat vermemek için dinden dönenlerin sorumluluğu daha da artırılacaktır.

Allah'ın kanunları uygulanır. Resul-i Ekrem'in Vail İbni Hucr'a yazdırdığı "Güzel yüzlü, gül renkli Yemen meliklerine" diye başlayan mektubunda şu ifadeler geçmektedir. 40 koyunda bir koyun zekat olarak verilecek, ancak o koyun ne aşırı derecede zayıf ne de aşırı derecede besili, orta halli olacak. Definelerin zekatı 1/5'tir. Bekar olan bir kimse zina ederse ona 100 sopa vurun ve 1 yıl müddetle sürgüne gönderin. Başından nikah geçmiş biri zina ederse onu da taşa tutarak recmedin. Allah'ın koyduğu kanunları uygulamakta çekinme olmaz. Allah'ın farzları kapalı değil, açıktır. Onları açıkça uygulamak gerekir. Sarhoş eden her şey haramdır. Vail İbni Hucr zekatları toplamaya memur edilmiştir. Herkese anladığı dille. Peygamber Efendimizin Yemen reislerinden olan Vail İbni Hucr'a zekat konusunda yazdığı mektubun ifadesiyle Hazreti Ebubekir'in yine zekat konusunda Enes İbni Mali'ye yazdığı mektubun ifadesi arasında dağlar kadar fark vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine mektup yazdırdığı bu kabileler, kendi aralarında Kureyş ve diğer Arap kabilelerinin kullanmadığı, oldukça nadir ve alışılmamış kelimelerle konuştukları için Allah'ın elçisi onlara Cenab-ı Hakk'ın emirlerini anladıkları dille ifade etmiştir. Peygamber aleyhisselam Atiye Es-Sadiye, "Veren el, alan elden hayırlıdır" anlamında olup "üstteki el, alttaki elden hayırlıdır" diye ifade edilen hadisi, onların kullandığı ifadelerle "üstteki el, veren eldir, alttaki el, alan eldir" diye açıklamış Atiye'de Allah'ın Resulü bu hadisteki mutiye kelimesini muntiye diye telaffuz ederek, mutat kelimesini de muntat diye söyleyerek bize kendi lehçemizle hitap etti demiştir. Beni Sa'd İbni Bekr kabilesinden olan Atiye'nin rivayet ettiğine göre bu kabileden bir grup insan Peygamber Efendimiz'i ziyaret edip onunla görüşmüşlerdi. Allah'ın Resulü "görüşmediğimiz başka biri kaldı mı?" diye sormuş. Bu grubun eşyalarının yanında kalan bir çocuğun bulunduğunu öğrenince Efendimiz onu da huzuruna getirtmiş ve kendisine "Allah'ın sana verdiği zenginlikle yetin. Kimseden bir şey isteme" buyurmuş. Ardından da yukarıdaki hadisi şerifi söylemiştir. Beni Amir kabilesinden bir zat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelip de ondan bir şey sormak istediğinde Allah'ın elçisi ona kendi kabilelerinin lehçesiyle "istediğini sor" anlamında "selank" buyurmuştu. İsmi bilinmeyen bu zat Peygamber Efendimiz'e "şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Senin davan da haktır. Sana soracağım şeylere cevap ver" demiş. O da yukarıda belirtildiği tarzda "istediğini sor" buyurmuştur.

Bazı veciz hadisleri. Resul-i Ekrem Efendimizin alışılmış sözleri, herkesçe bilinen düzgün konuşması, veciz ifadeleri, rivayet edilip duran hikmet

Sahih hadisleri konusunda nice eser kaleme alınmış, onun kullandığı kelimeler ve anlamlarına dair pek çok kitap yazılmıştır. Sultan-ı Alem Efendimizin o veciz ifadelerinin doğru ve düzgün konuşma, etkili ve yerinde söz söyleme bakımından bir benzeri yoktur. Onun şu hadisi şerifleri bunu açıkça göstermektedir. El-Muslimûne tetekâfe'û dimâ'uhum ve yes'â bizimmetihim ednâhum ve hum yedun alâ men sivâhum. Müslümanların kanı değer bakımından birbirine eşittir. Onların rütbece en geride olanı bile birini koruma sözü verirse bu söz herkesi bağlar. Onlar düşmanlarına karşı birbirini korumada tek bir vücut gibidir. Ennâsuk esnânil muşt. İnsanlar tarağın dişleri gibi birbirine eşittir. Burada öncelikle Allah katında en değerliniz, en müttaki olanınızdır ayeti hatırlanmalıdır. Bu hadiste bir önceki hadis gibi insanların değer bakımından birbirinden farklı olmadığını ifade etmektedir. Söz konusu ifade, dini hükümlerin uygulanmasında insanların birbirinden ayrıcalığı yoktur şeklinde de anlaşılabilir. El mer'u ma'a men ahabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir. La hayra fi suhbeti men la yara lek ma tera leh, senin kendisi için istediğini senin için istemeyen biriyle dost olmanın hiç faydası yoktur. Şu hadis de bu manadadır. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. وَالنَّاسُ مَعَادٍ, İnsanlar madenler gibidir. Hadisin tamamı şöyledir. İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibidir. İslam öncesi dönemde hayırlı olanlar, İslam döneminde de İslam'ı kavramak kaydıyla hayırlıdırlar. Ruhlar askeri birlikler gibidir. Birbirleriyle tanışan ruhlar birbirleriyle kaynaşırlar. Tanışmayanlar da ayrılığa düşerler. Mâ helaka mur'un arafe kadrih, haddini bilen helak olmaz. El müsteşâru mu'temen ve huve bil hıyâr mâ lem yetekellem, İstişare edilen güvenilir kimsedir. Ancak o görüş bildirip bildirmemekte serbesttir. Rahimallahu abde, gâle hayran feganim, ev sekete feselim, hayır söyleyip sevap kazanan veya lüzumsuz şeylerde sükut edip selamete çıkan kimseye Allah rahmetiyle muamele eylesin. Eslim teslem. Eslim yu'tikallahu ecreke merrateyn, Müslüman ol ki Allah sana iki kat mükafat versin. İnne ehabbekum iley ve egrabekum minni mecalise yevmel kıyame ehasinukum ahlaka elmuvatta'un eknafe ellezine ye'lefun ve yu'lefun. İçinizde en çok sevdiğim ve kıyamet günü bana en yakın mesafede bulunacak kimseler, iyi huylu, etrafıyla uyumlu, kendisi başkalarıyla, başkaları da kendisiyle iyi geçinenlerinizdir. لَعَلَّهْ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِمَا لَا يَعْنِيهِ وَيَبَخَلُ بِمَا لَا يُغْنِيهِ, belki de o, kendini ilgilendirmeyen konularda konuşan, vermesi gereken şeyleri vermeyen biriydi. Peygamber Efendimizin sahabilerinden biri vefat edince, biri onun arkasından, haydi gözün aydın olsun, cennete gidiyorsun demişti. Bunu duyan Resul-i Ekrem ona şunları söylemişti. Onun cennetlik olduğunu nereden biliyorsun? Belki de o kendini ilgilendirmeyen bir konuda konuşmuş, verebilecek güçte olduğu halde vermesi gerekeni vermemişti. Ebu Yala'nın müsnedindeki zayıf rivayete göre bu olay şöyledir. Bir genç Uhud gazvesinde şehit düşmüş, onun açlık yüzünden karnına
taş bağladığı görülmüştü. Annesi onun yüzündeki toprağı eliyle silerek "Cennet sana mübarek olsun" deyince Resul-i Ekrem ona yukarıdaki hadisi söylemişti. "Zulvechayn la yekunu indallahi vecihâ." İki yüzlü adamın Allah katında bir değeri yoktur. Hadisin bu şekli bulunamamıştır. Ancak iki yüzlülükle ilgili olarak güvenilir kaynaklarımızda bulunan şu hadisler burada anılabilir. İnsanların en kötüleri iki yüzlü olanlardır. Onlar birbirlerine bir yüzle, diğerlerine bir başka yüzle gider gelirler. Dünyada iki yüzlü olanın ahirette ateşten iki dili olacaktır. Resul-i Ekrem'in bir hadisinde dedikodu yapmaktan, çok soru sormaktan, malı israf etmekten, verilmesi gerekeni vermemekten, hakkı olmayan şeyi istemekten, ana babaya itaatsizlik etmekten ve kız çocuklarını diri diri toprağa gömmekten sakındırması da düzgün konuşup etkili ve yerinde söz söylemesinin örneklerindendir. Bu hadisin yaygın olarak bilinen şekli şöyledir. Allah Teala size ana babaya itaatsizlik etmeyi, verilmesi gerekeni vermeyip hakkı olmayan şeyi istemeyi ve kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi haram kılmış, dedikodu yapmayı, çok soru sormayı ve malı israf etmeyi de mekruh kılmıştır. اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ كُنْتْ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Nerede ve nasıl olursan ol, Allah'tan kork. Yaptığın kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki o kötülüğü silip süpürsün. İnsanlarla güzel geçin. Hayrul umur evsaduha. İşlerin en hayırlısı iki aşırı ucun ortasında olandır. Alimler bu hadisin manasını sahih fakat senedini zayıf bulmaktadır. Ehbib habibeke hevnemme asa en yekune bagidake yevmenme. Sevdiğini ölçülü sev. Belki bir gün düşmanın olur. Bu hadisin devamı şöyledir. Düşmanından da ölçülü nefret et. Belki bir gün dostun olur. اَذْظُلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Zulüm kıyamet gününde zalime zifiri karanlık olacaktır.

dualarındaki derinlik. Peygamber Efendimizin bazı dualarında geçen şu ifadeleri de onun ne kadar düzgün konuşup etkili ve yerinde söz söylediğinin örneklerindendir. Allahümme inni es'aluka rahmeten min indik, tehdi biha kalbi, tecma'u biha emri, ve telummu biha şa'fi, ve tuslihu biha gâibi, ve terfa'u biha şahidi, ve tuzekki biha ameli, ve tulhimuni biha rüşdi, ve teruddu biha ulfeti, ve te'asimuni biha min kulli su. Allahümme inni es'alukal fevz indel qada ve nuzuleş şuhada ve ayşes suada ve nasra alel a'da. Allah'ım, senden kalbimi senin yoluna ileteceğin bir rahmet niyaz ediyorum. O rahmetle işimi yoluna koymanı, perişan halimi derleyip toparlamanı, kalbimi ve kimsenin görmediği yanlarımı ıslah etmeni, görünen hallerimi daha iyiye götürmeni, amellerimi makbul ve rızana uygun hale getirmeni, doğru yolda kalmamı sağlamanı, akrabamla aramızı kaynaştırmanı, beni her türlü kötülükten korumanı diliyorum. Allah'ım, takdir buyurduğun her türlü beladan beni koruyup kurtarmanı, şehitlere vereceğin sevabı bana da vermeni, bahtiyarların hayatını bana da nasip etmeni ve beni düşmanlara karşı muzaffer kılmanı niyaz ediyorum. İfadelerindeki mükemmellik. Güvenilir ravilerin birbirlerinden naklede geldikleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetleri, konuşmaları, hitabeleri, duaları, kendisine sorulan sorulara verdiği cevapları, yaptığı antlaşmalarda kullandığı ifadeleri bir başkasıyla kıyaslanmayacak kadar mükemmeldir. Allah'ın elçisi düzgün konuşup etkili ve yerinde söz söyleme hususunda erişilemez bir konuma sahiptir. Altın sözler, Peygamber Efendimizin seviyesine erişilemez, ayarına ulaşılamaz. Bazı altın sözlerinden benim derlediklerim şunlardır. Hamiyel vatiyiz, tandır kızıştı. Mâte hatfe enfih, yatağında öldü. Peygamber Efendimiz bu hadisi cihat ederek savaş meydanında yiğitçe şehit olmadı, yatağında öldü anlamında söylemiştir. La yuldagul mu'min min cuhri merrateyn. Mü'min bir yılan deliğinden iki defa sokulmaz. Hadisin sebebi vurudu şöyledir. Mekkeli müşrik şair Ebu Azze, Bedir gazvesinde esir alınınca Peygamber Efendimiz'e "Sen de bilirsin ki benim fidye verecek malım yok. Çocuklarımsa pek çok. Şayet beni serbest bırakırsan söz veriyorum artık aleyhinde bulunmayacağım" diye yalvardı. Resulullah da kendisini serbest bıraktı. Fakat Ebu Azze sözünde durmadı ve ertesi yıl Uhud gazvesine katıldı. Müşrikleri Müslümanlarla savaşmaya teşvik eden şiirler söyledi. Müslümanlara yine esir düşünce bağışlanması için dil dökmeye başladı. Ama Resulullah Efendimiz ona bu hikmetli hadisi söyleyerek boynunu vurdurdu. Es-Sa'id men u'ida bi gayri. Bahtiyar başkasından ibret alandır. Peygamber Efendimizin bunlar gibi daha nice hadisi şerifi vardır ki onlara dikkatle bakanlar ince hikmetler, ihtiva etmediği sanılan bazı sözleri üzerinde düşünenler derin bir hayranlık duyar. Dizilmiş inciler gibi sözler. Peygamberler Sultanına arkadaşları, bu kadar edip arasında biz senden daha düzgün konuşan birini görmedik dedikleri zaman onlara şöyle buyurmuştu. وَمَا يَمْنَعُن۪ي وَاِنَّمَا اُنْزِلَ الْقُرْآنِ بِلِسَانِي لِسَانٍ عَرَب۪يٍ مُب۪ينَ Kur'an
açık ve anlaşılır bir Arapça olan benim dilimde inmişken niçin düzgün konuşmayacakmışım? Bir başka seferde şöyle buyurmuştu: "Ene afsahul Arab, beyde enni min Kureyş, ve neşe'tu fi Beni Sa'd." Elbette Arapların en düzgün konuşanı benim. Çünkü ben Kureyş kabilesindenim ve Sa'doğulları topraklarında yetiştim. Resul-i Ekrem'in doğru ve düzgün konuşmasının, etkili ve yerinde söz söylemesinin başlıca sebepleri şunlardır. O, Arapçayı en iyi konuşan Kureyş kabilesine mensuptur ve Sa'doğulları topraklarında yetişmiştir. Bedevi Arapların tatlı ve düzgün söz söyleme kabiliyetine, şehirlilerin açık, anlaşılır ve parlak konuşma yeteneğine sahip olmasının hikmeti budur. Hepsinden önemlisi o, hiçbir insanın elde edemeyeceği ilahi vahyin desteğini kazanmıştır. Peygamber Efendimiz'i en iyi tasvir edenlerden biri olan Ümmü Mabet, hicret sırasında görüp tanıdığı Resul-i Ekrem'i şöyle anlatmıştı: "Konuşması pek tatlı, açık ve netti. Söylediği sözler ne anlaşılmayacak kadar yetersiz, ne de usandıracak kadar fazlaydı. Onun sözleri bir inci dizisi gibiydi. Sesi gür ve pek ahenkliydi. Salatü selam ona olsun." Değerli dinleyiciler, Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir hocamızın şerhiyle Şifa-i Şerif okumalarının bu haftada sonuna geldik. Yeniden görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Şifa-i Şerif okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Kırksal FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

0: Kayser FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği. Heybemizde iyilik var. 0216 630 28 28.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
12: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
15: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM
1: 103.2. En güzel ezgi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geçim sıkıntısını şikayet ederek sabahlayan kişi, Rabbini şikayet ederek sabahlamış olur. Dünya işlerinden dolayı üzüntüyle sabahlayan kişi, Allah'a dargın ve kızgın bir halde sabahlamış olur. Zengine zenginliğinden ötürü saygı gösteren kişinin, dininin üçte ikisi gitmiştir.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
3: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her zaman Allah'ın murakabesinde olduğunu unutma. Ahireti hatırla ve ona hazırlık yap. Allah'ın rızasına ulaştıran suluki merhalelerini azim ve hikmetle kat et. Nafile ibadetlerle ona yaklaş.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafik işaret ve levhalarına mutlaka uyunuz. Uymamaktan utanç duyunuz.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
1: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
2: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
13: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
15: Şimdi dinleyeceğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye. Love.

0: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dayı sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, imanı korumak konusu üzerinde duruyor idik. İman etmek ne kadar önemli ise, imanı korumak onun kadar, hatta ondan daha önemli olduğu beyan olunur. Çünkü kişi bir servete sahip olmuyor ise veya olmamış ise, o servetin kıymetini bilemez, kaybedeceği bir şeysi de yoktur. Ama eğer bir servete sahip olursa, onun kıymetini bilirse, onun zevkine ulaşırsa, onun ne kadar değerli olduğunun farkına varırsa, daha sonra onu kaybederse, çok daha tehlikelidir ve çok daha ağırdır. Hele hele bu iman olursa, yeryüzünün kesinlikle kıyas götürmez biricik serveti, biricik hazinesi, müminler tarafından malları ve canları uğrunda feda edilecek, Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu bir iman. İmana karşı açılan savaş Allah'a karşı açılmıştır. Allah Azze ve Celle şirksiz iman etmek kurtuluşun biricik sebebidir. Bunun aksi dünyada da ahirette de mahvolmanın sebebidir. Yeryüzünde ehli küfür ve ehli şirk imanın düşmanıdır. Yani Allah'a şirksiz inanmanın düşmanı kesilirler. Ona karşı savaşırlar. Müminler de imanlarını ve imanların gereği olan diğer varlıklarını korumak üzere Allah yolunda onlarla savaşırlar. İmanın korunması çok çok önemli bir vakadır. Bir kişi ki iman etmemiştir, kafirdir ve müşriktir. O kişi İslam devletinin zimmisi olarak yaşamaya hak sahibidir. İslam bayrağı altında, İslam bayrağı gölgesinde, İslam'ın kendisine tanımış olduğu zimmet haklarından faydalanmak üzere İslam devletiyle, İslam imamıyla, yani emrül müminin ile bir zimmet akdi imzalayabilir. Böyle bir akit ile, böyle bir anlaşma ile İslam devletinin zimmisi olan kişinin malı, canı, ırzı, namusu koruma altına alınır. Onun için 5 emniyet söz konusudur. Yani din emniyeti, can emniyeti, akıl emniyeti, nesil emniyeti, mal emniyeti o kişi için koruma altına alınır. Ama bir kez İslam ile şereflenen, İslam izzetiyle, iman izzetiyle izzet kazanmış bir kişi bilerek, idrak ederek, şuurlu bir şekilde imanını yitirdi mi, İslam hukukuna göre ona yeryüzünde hayat hakkı yoktur. Haktan öteye batıldan başka bir şey olmadığı malumdur. O batıla sapmıştır. Hakkı bile bile inkar etmiştir. Hakla tanıştıktan sonra, doğruyu öğrendikten, bildikten sonra bile bile haktan yüz çevirmektedir. Diğerleri, yani kafirler ve müşrikler, daha hak ile tanışmamışlar. Hakka itibar etmemişler. İman etmemişler. İmanın zevkini tatmamışlar. Demek ki iman etmek ve imanı korumak gündeme geldiğinde imanı korumak çok daha önemli görünüyor. Bu konu üzerinde duruyorduk. Özellikle bid'alar, hurafeler, ve onlardan kaynaklanmış olan diğer şeylerin imana, akideye ne kadar zararlı olduğunun üzerinde durmuş, kaynaklarıyla bunu ifade etmeye çalışmış ve kaldığımız yerden inşallah bu sohbetimizde de devam etmeye gayret edeceğiz. Abdullah bin Ebi Effah radıyallahu teala'dan rivayet olunuyor. O bize anlatıyor. Diyor ki Muaz radıyallahu teala Şam'dan Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme secde etti. Muaz radıyallahu teala Şam'dan Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman Resulullah aleyhissalatu vesselam'a secde etti. Resulullah onun bu hareketini red etmek üzere "Bu ne ya Muaz?" buyurdu. Muaz, "Ben Şam'a vardım. Onların reislerine ve emirlerine secde ettiklerine rastladım. Bu secde işini zatınıza yapmamızı içimden arzuladım." diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam, "Sakın böyle bir şey yapmayın. Çünkü eğer ben Allah'tan başkasına secde etmeyi herhangi bir kimseye emir etmeyi caiz görseydim, kadının kendi kocasına secde etmesini emrederdim." Hadisimiz Sünen İbn-i Mace, Kitab-ı Nikah Bab 4 hadis 1853 1852'deki hadis de aynı manada. Sünen Ebu Davud, Kitab-ı Nikah Bab 39-40 hadis 2140. Aynı hadisimiz Sünen-i Tirmizi'nin Kitab-ı Rada, Sünen-i Darimi Kitab-ı Salat'ında yer alır. Ayrıca Ahmet bin Hanbel'in Müstet isimli eserinin cilt 3 sayfa 158-159'da sahih bir rivayet olarak sika raviler tarafından rivayet edilen sahih bir senette bize ulaşmıştır. Aynı hadisimizi İbn-i Kesir Şemailur Rasul isimli eserinde zikretmiş ve İbn-i Kesir'in şu notu var. Aynı zamanda İbn-i Kesir aleyhirahmenin bu eseri Naim Erdoğan tarafından tercüme olup 1983'te İstanbul'da neşredilmiş, sayfa 270. İmam Ahmet Enes bin Malik'ten gayet iyi bir isnatla, yani ceyit bir isnatla rivayet etmektedir. Sayfa 272'de Hafız Ebu'l-Kasım et-Taberani İbni Abbas radıyallahu teala'dan garip bir isnatla metni de garip olmak üzere rivayet eder. Ayrıca aynı kitabın sayfa 274'te İmam Ahmet Ayşe radıyallahu teala anhadan rivayet ediyor. İbn Hacer el-Askalani ve Talebul Aliyesinde de aynı hadisin rivayet edildiğini görüyoruz. Ayrıca İmam Suyuti'nin mütevatir hadislerine de aynı hadis alınmış ve İmam Suyuti'nin nezdinde bu hadis mütevatir olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca aynı hadis Kettani'nin mütevatir hadislerinde de yer almış ve orada çeşitli senetlerle bu gündeme gelmiştir. Hadisimizin Bezzar, Hakim, Ahmet bin Hanbel, İbni Hibban ve Nesai tarafından da rivayet olunduğunu İmam Hafız el-Munziri hadislerle İslam diye tercüme edilen Tergib ve Terhib isimli eserinde beyan etmektedir. Demek ki insan işin mahiyetini bilmezse kendince, aklınca doğru olanla amel etmek ister. Onun doğru olarak kabul ettiği şey İslam'ın doğrusu olmamış olabilir. İslam buna cevaz vermemiş olabilir, vermiş olabilir de. Yani kendi aklının, kendi isteğinin veyahut da kendince yapmış olduğu bir içtihatın, delilsiz bir içtihatın veya bir görüşün isabetli olması veya olmaması muhayyerdir. Hazreti Muaz Şam tarafına gider ve Şam tarafında daha Müslüman olmamış insanlar arasında reislerine, büyüklerine, sultanlarına, komutanlarına tazimen, hürmeten secde ettiklerini görür. Bu onlarda bir selamlama, bir hürmet işaretidir. Kendi kendine düşünür. Resulullah aleyhissalatü vesselam bizim en büyüğümüzdür. İnsanlık alemi içinde insanlar içinde de fazilet konusunda, üstünlük konusunda en büyüğümüzdür. Bunlar kendi büyüklerine, reislerine, komutanlarına, sultanlarına secde ediyorlar. Biz neden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hürmeten secde etmeyelim? Çünkü secde hürmetin ve tazimin zirvesidir. İnsanın en kıymetli organı baş ve başında alnıdır. Alnını kendini hakirleştirerek ilahının huzurunda, Rabbinin huzurunda ya da yüce kabul etmiş olduğu bir değer huzurunda kendini hakirleştirerek, tevazunun zirvesine çıkarak alnını başının seviyesine indiriyor ve secde ediyor. Hazreti Muaz Medine'ye geldiğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce ona secde ediyor. Elbette ki bunun hükmünü bilmiyor. Eğer hükmünü bilmiş olsa bir mümin kesinlikle bildiğinin aleyhinde davranamaz. Hele hele bu akideye aykırı bir mesele ise, hani akidede bilmemenin mazeret olduğu meselelerden örnek olarak verilen misallerden bir tanesi budur. Zatül Envat hadisi gibi. Hazreti Muaz gerçekten bilmiyor İslam'da insanın insana secde etmesinin yasaklığını. Kendisi bu iyi niyetiyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a secde ediyor. Aleyhisselatü Vesselam bu ne ya Muaz diye buyuruyor. Muaz, ben Şam'a vardım, onların reislerine ve emirlerine secde ettiklerine rastladım. Bu secde işini zatınıza yapmamızı içimden arzuladım, onun için böyle bir şey yaptım diye cevap veriyor. Aleyhisselatü Vesselam bunun uygun olmadığını, secdenin sadece ve sadece Allah'a olduğunu kendisine beyan ediyor. Dolayısıyla bütün ümmete bu beyan şamil oluyor. Sakın böyle bir şey yapmayın. Çünkü eğer ben Allah'tan başkasına secde etmeyi herhangi bir kimseye emretmeyi caiz görseydim, kadının kendi kocasına secde etmesini emrederdim. Öyle bir durum ki insana insanın secdesi asla caiz değildir. Siz kesinlikle insana secde etmeyin. Hatta hürmet işareti olarak, tazim işareti olarak ruku da edilmez. Kaldı ki secde. Eğer Allah Azze ve Celle insanın insana secdesine müsaade etseydi, ben Allah'tan başkasına secde etmeyi bir kimseye emretmeyi caiz görseydim, Rabbimiz de buna müsaade etseydi, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Kocanın kadının üzerindeki hakkından dolayı, onların arasındaki bu muhabbetten dolayı, bu güzellik ve iyilikten dolayı, bu yakınlaşmadan dolayı kadının erkeğe secde etmesini emrederdim. Ama Allah Azze ve Celle insanın insana secdesini haram kılmıştır, yasaklamıştır. Dolayısıyla böyle bir emir söz konusu değil. Görüldüğü gibi hadis sünnenlerde, müsnetlerde yer alır ve ayrıca İmam Suyuti ve İmam Kettani'nin nezdinde mütevatir olarak kabul edilmiştir. Böyle bir hadis birileri tarafından mevdu, yani uydurulmuş olarak değerlendirilmektedir. Sebep, kadının erkeğe secdesi meselesi. Halbuki böyle bir vaka olmamış ki. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir şeyin değerini, kıymetini beyan etmek için bir örnek vermiştir. Böyle bir olay gündemde değil. Böyle bir şey müsaade edilmiş değil. Eğer ki müsaade edilmiş olsa, insanın insana secdesine müsaade edilmiş olsa, birinci derecede kadının erkeğe secdesi emrolunurdu. Ama böyle bir vaka yok. Çünkü bu vaka akideye ters, tevhide aykırı. Ve aleyhissalatü vesselam başta da ifade ediyor, sakın böyle bir şey yapmayın. Bütün müminleri birbirlerine secde etmekten alıkoyuyor, birbirlerine hürmetten ruku etmekten alıkoyuyor. Bu dinde insanın insana secdesi yasaklanmıştır. Olmayan bir şey üzerinde fikir beyan ediliyor. İnsana insanın secde etmesi bu dinde yasak. Efendim, müsaade edilseydi kadının erkeğe secdesi olacaktı. Müsaade edilmemiş ki olsun. Sadece kadının üzerindeki erkeğin hakkının ne kadar büyük olduğunun ifade edilmesidir. Tabii bu kadının hakirleştirilmesi, erkeğin de yücelleştirilmesi değildir. Erkeğin hakları, kadının hakları Allah Azze ve Celle'nin dininde apaçık beyan olunmuştur. Hiç kimse Allah ve Resulünün kendisine tanımış olduğu haktan daha değişik, daha üstün, daha fazla bir şey iddia etmesine hak sahibi değildir. Zamanımızdaki birçok kişiler tevhid adına sahih hadislerin inkarına gitmektedirler. Tevhid adına, muvahhid olma adına sahih hadislerdeki işin mahiyetini kavramadığından dolayı veyahut da bile bile inkarını gündeme getirmek ile sahih hadislerin inkarına gidiyorlar. Kabul etmiyorlar, reddediyorlar. Efendim, buradaki ifade Kur'an'a uymuyor. Buradaki ifade hadislere uymuyor. Benim peygamberim bu gibi bir şey söylemez. Bakıyoruz ki muhaddisin ulema, ki kaynaklarını ifade ettik, daha birçok kaynaklarda da yer almaktadır, ulaşabildiğimiz, yerinde görebildiğimiz, okuyabildiğimiz ve kaydettiklerimizi sizlere naklediyoruz. Yoksa birçok hadis kitabında da bu hadis yer almaktadır. Dolayısıyla insanın insana secdesi asla caiz değildir. İnsanın insana rukusu da hürmeten, tazimen caiz değildir. İslam'da adab-ı muaşeret kitap ile, sünnet ile apaçık beyan edilmiştir. Onun dışına çıkmak asla bir mümin için mümkün değildir. Kendince yeni bir felsefe, yeni bir teori geliştirerek, güya insana kıymet vererek, yeni bir felsefe anlayışı ortaya koyarak, bir nevi günün ifadesiyle humanist bir anlayışla insana hürmet edilmesi, insana ne kadar hürmet edileceği, insanın değerinin ne olduğunu Rabbimiz Azze ve Celle insanı yaratan, sadece kendisine ibadet etmeleri için insan kullarını yaratan Rabbimiz kitabında beyan buyurmuştur. Ve yegane önderimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ki bizim hayat örneğimizdir, o da hadislerinde Kur'an'ın izahını gündeme getirmiştir. Yani İslam'da adab-ı muaşeret dediğimiz görgü kuralları, selamlaşmak, birbirlerine muhabbet ve hürmet nasıl gerçekleşir, hangi hareketlerle bunun gündeme gelmesi gereklidir, bunu kitap ve sünnet bize beyan etmiştir. Bunun dışında kendimizden bir şey eklemeye veya çıkarmaya hiç kimseye tanınmış bir hak değildir. O halde bazı tarikatlarda, ayinlerde insanın insana karşıki durumun hürmet işareti, tazim işareti olmak üzere İslam'da olmayan hal ve hareketlerin varlığına şahit oluyoruz. Ki kendilerine sual ettiğiniz vakit bir sürü abur cubur dolu felsefi laflar söyleyecekler veya saçmalıklarda bulunacaklar. Tabii dinleyenler de diyebilirler, ya sen de doğrusunu ifade etmiyorsun, senin yaptığın ne, söylediğin ne gibi bir şeyle karşı çıkmış olabilir. Malumunuzdur ki Rabbimiz Azze ve Celle Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde katıksız iman eden kullarına hitap ediyor. Ki bu hitap cümlesi Kur'an-ı Kerim'de 80 küsür yerde geçmektedir. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan ulul emre itaat edin. Herhangi bir meselede anlaşmazlığa düştüğünüzde, herhangi bir meselede anlaşmazlığa düştüğünüzde onun hükmünü Allah'a ve Resulüne döndürün. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız bu sizin için en güzeldir, sonuç bakımından en hayırlıdır. Rabbimiz Azze ve Celle ihtilafa düştüğümüzde nasıl davranacağımızı bize beyan ediyor. Ne senin fikrin, ne benim fikrim. Ne benim hevam hevesim, ne senin hevan ve hevesin. Eğer gerçekten de iman etmiş isek ki elhamdülillahi rabbil alemin, imanımızda herhangi bir şüphemiz yoktur. O halde bir anlaşmazlığa düştük. Birimiz iddia ediyor ki kesinlikle bu hal ve hareketlerin İslam'da yeri yoktur. Öbür de iddia ediyor ki efendim bu insana hürmettir. Melekler bile insanların atası olan Adem'e secde etmiş iken insan nasıl insana karşı hürmeten eğilmez, bükülmez, rükû etmez gibi bir söz gündeme getirebilir. Hatta efendim bizim rukumuz, bizim hürmetimiz, bizim eğilmemiz aslında insana değildir. Yani bizzat insana değildir. İnsanın gönlündeki mekan etmiş olan haşa, insanın gönlüne sığmış alemlerin Rabbi Allah'adır. Biz insanın kalbini niyet ederek eğiliyoruz. Ve eğilirken de kalbe doğru eğiliyoruz. Hemen bir hadis olarak ifade ettikleri sözü söylerler. Ben yere ve göklere sığmadım. Beni seven bir mümin kulumun kalbine sığdım. Veya mahzun bir kalbe sığdım. Beyan edilen sözün veya beyan edilen cümlenin kendisi uydurmadır. Böyle bir kutsi hadis söz konusu değildir. Hadis ulemasına müracaat ettiğimizde ne bunun senedi var, ne ravisi var, ne sıhhatli bir beyanı var. Dilden dile dolaşır durur. Ben göklere sığmadım, kainata sığmadım. Ancak beni seven bir kulumun kalbine veya mahzun bir kulun kalbine sığdım. Ve bunun açılımı tabi bir sürü bunun üzerinde söz söylenebilir. Her şeyden önce cümlenin aslı muhakkik ulema tarafından hadis olarak ret olunmuştur. Denilmişti ki böyle bir kutsi hadis ne Rabbimiz tarafından buyurulmuş ne de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından beyan olunmuştur. Bunun aslı yoktur. Böyle bir söz hadis değildir. Şimdi hadis olmayan, aslı olmayan bir sözden hareketle bir felsefe ortaya konuluyor. Ve bu felsefe aynı zamanda amel haline dönüştürülüp İslam'da yasak olunan bir hareket gündeme gelmektedir. Bu kadar yanlış, bu kadar batıl bir hurafe ortaya konulmakta ve bunu da din adına yapmaktadırlar. Biz meselemizi ihtilafa düştüğümüz an Allah ve Resulüne havale ederiz. Buyurun, Allah'ın kitabında varsa, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde varsa bizim mutlak kabulümüzdür. Asla ret etmeyiz. Kesinlikle niçin böyledir, nasıl olmuştur da demeyiz. Allah ve Resulü buyurmuş mudur? Semi'na ve ata'na. Hatta onun hikmetini falan da araştırmayız. Mutlaka hikmetlidir deriz. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde şöyle buyurmuştur. Ya acaba bu nasıl olmuş? Hadi bunu bir biyolojiye götürelim, kimyaya götürelim, fiziğe götürelim, matematiğe götürelim. Bilimsel olarak bunun değerlendirmesini yapalım. Ondan sonra da evet gerçekten biz bunun değerlendirmesini yaptık. Sağlamasını gündeme getirdik. Bu bir hakikatmış. Biz öyle hiçbir zahmete katılmak istemeyiz. İhtiyacımız da yoktur. Mümin şahsiyet iman edendir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın halifesi İmam Ebu Bekr Es-Siddiq radıyallahu teala anhın tavrıyla, imanıyla iman etmişizdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ağzından bu çıkmış mıdır? Bunu duymuş musunuz? Bize sadıklar tarafından evet denildi mi? Gerçekten mümin, muvahhid, müttaki, Müslüman ve ehli zikir olan, ehli Kur'an olan, ehli tevhid olan bu işin üstadları tarafından evet bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür. Senediyle, lafzıyla haza sahihtir. Denildi mi? Onun gerisinde ne var ne yok onu asla araştırmayız. İhtiyacımız da yoktur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşsa mutlaka bir hikmeti, hatta sadece bir hikmeti değil, belki yüzlerce, belki binlerce hikmetleri vardır. Rabbimiz Azze ve Celle'nin bir ayeti mi bu? Kur'an'da sabit midir? Evet. Mutlaka hikmettir. Mutlaka müminlerin faydasınadır. Ya bir emirdir, ya bir nehidir, ya bir ibrettir. Mutlaka faydasınadır. Hadi bunu bir araştıralım. Bizim şüphemiz yok ki, bir de araştıralım. Ama eğer o araştırma ümmetin kurtuluşu için, müminlerin dünya ve ahiret saadeti için faydalı olacaksa, elbette o da bizim üzerimize bir vacibiyettir. Yoksa şüpheden hareketle bir araştırma, Allah'a sığınırız. O halde biz meselemizi Allah ve Resulüne havale ettiğimizde, o konuda Allah ve Resulünün aleyhissalatü vesselamın vermiş olduğu hüküm bizim için mutlak doğru ve mutlak tabi olacağımız şeydir. Ayrıca kendi kendimize şüpheye düşmek, ya şöyle olsaydı da böyle olsaydı da meselesini gündeme getirmek kesinlikle uygun değildir. Müminlere yakışan bir tavır asla olmamıştır. Çünkü Ahzab suresinde Rabbimizin buyurması, Allah ve Resulü herhangi bir konuda bir hüküm verdiler mi? Müslüman bir erkek ve Müslüman bir kadın için kesinlikle tercih hakkı yoktur. Mutlaka iman edecek, kabul edecek ve amel edecektir. Bu imanın gereğidir. Dolayısıyla Hazreti Muaz'dan gelen bu mesele, bu rivayet muhakkik ulema tarafından, muhaddisin ulema tarafından sahih olduğu beyan edilmiştir. Artık bizler şundandı, bundandı meselesini gündeme getirmeye asla ihtiyaç duymayız. İmanımızın gereği deriz. İnsanın insana secdesi söz konusu değildir. İnsanın insana tazimi söz konusu değildir. Bütün insanlar Allah Azze ve Celle'ye secde edeceklerdir. Ve sadece Allah'a ibadet etmeleri için yaratılmışlardır. İnsanın insandan üstünlüğü söz konusu değildir. Elbette ki bu mümin insanların, yoksa mümin insanın müşrik ve kafirle kıyaslanmayacak bir üstünlüğü söz konusudur. Birinde imanın güzelliği, birinde küfrün ve şirkin pisliği olunca elbette imanın güzelliği, imanın hayrı kendisinde bulunan diğeriyle asla kıyaslanmaz bir yüceliğe sahiptir. İslam en yücedir, ondan üstün bir yücelik yoktur diyor Resulullah sellem. Dolayısıyla İslam'a mensup olanlar da İslam gibi yücedirler. Ve bir Müslüman insanlar arasındaki ilişkilerini kitaba ve sünnete göre ayarlamakla mükelleftir. Yoksa yeni bir şey keşfetmek, yeni bir felsefe ortaya atmak, İslam'da olmayan bir ibadet şeklini ortaya koyduktan sonra güya bunu meşrulaştırmak için uğraşmaya kesinlikle müsaade yoktur. Çünkü din tevkifidir. Dinin ilkeleri kitap ve sünnet tarafından net olarak beyan olunmuştur. Nasıl zikredilecek, nasıl namaz kılınacak, nasıl oruç tutulacak ve insanlar arasındaki ilişkilerin nasıl olacağını kitap ve sünnet beyan buyurmuşlardır. Allah ve Resulü hüküm verdikten sonra mümin bir erkek ve mümin bir kadına düşen semi'ana ve ata'ana deyip teslim olmaktır. İşittik ve itaat ettik. Artık kendi kendimize yeni şeyler gündeme getirmeye veyahut da ümmet arasında ilmiyle, takvasıyla, düşüncesiyle, fikriyle, hikmetli söz ve davranışlarıyla şöhret bulmuş, meşhur olmuş kişilere bazı şeyleri mal etmek, işte onların büyüklüğünün gölgesine sığınarak dinde olmayan bir şey ortaya koymak hiç kimseye tanınan bir hak değildir. Bu yanlıştır, hatadır. Hatta yeri geldiğinde, aşırı gidildiğinde şirk ve küfre kadar varılacak hataların, yanlışlıkların ortaya çıktığını görüyoruz. Eğer gerçekten de o meşhur olan, ümmet arasında büyük olarak tanınan şahsiyete aitse böyle bir hata, böyle bir yanlışlık, insan kusursuz olmaz denilir. Mümkündür ki bu da onun hatası olmuş olsun. İnşallah vefat etmeden önce bu hatadan vazgeçmiştir, tövbe etmiştir. Tabi bunun hata meselesi kitap ve sünnet ölçüsünce, icma ve kıyas ölçüsünce ortaya konulduktan sonra kendisi için istiğfar edilir. Ola ki iyi bir niyetle bir hata işlemiştir. İnşallah ölmeden önce bundan tövbe etmiştir. Allah Azze ve Celle'nin affına kalmış bir meseledir. Falanca veya feşmanca büyük bunu yapmıştır. Sen ondan daha mı iyi bilirsin ifadesini gündeme getirerek dinde olmayan bir şey ortaya koymak bid'a ve hurafeden başka bir şey değildir. Tabi duruma göre bid'a ve hurafenin sınırlarında aşar, küfür ve şirk dairesine konu verir. Buna dikkat etmek lazım. Onlar büyükler bilmiyorlar mıydı? Mümkündür ki hata etmiş olsunlar. Eğer ki falanca hatasızdır deniliyorsa haşa, ona masumiyet, ismet sıfatı verilmiş olur ki bu ehl-i sünnet akidesine terstir. Bu yanlıştır, bu batıldır. Dolayısıyla kuldur. Mümkündür ki hata etmiş olsun. Mümkündür ki o konuda yanlışlık yapmış olsun. Eğer bile bile yapmamışsa bu hatasında, yani İslam'a ters düşen, kitaba ve sünnete aykırı olan bu yanlışlığında ısrarcı olmamış ise, ola ki öyle bilmiştir, iyi niyetiyle öyle değerlendirmiştir, kendisine hatırlatan kimse olmamış olabilir ya da o sözü hadis olarak bilmiş de o sözden hareketle böyle bir sonuca varmıştır gibi düşünülerek, ola ki onun hatasının affı gündeme gelmiş olabilir ama bu hata net olarak Kur'an ve sünnet ölçüsünce ortaya konulduktan sonra diğer insanların bunda ısrar etmesi kesinlikle caiz olmaz. Onun bir bildiği var. Üstad böyle demiştir, şeyhim böyle demiştir, hocam böyle demiştir, mürşidim böyle demiştir. Artık Allah ve Resulünün hükmü gündeme geldikten sonra diğerlerinin hükümleri, sözleri, görüşleri elbette ki hükümsüz kalır. Şehr İbni Havşeb radıyallahu teala anlatıyor. Selman Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Medine sokaklarının birisinde rastlayıp secde etmişti. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Ey Selman, bana secde etme. Ölümsüz diri olan Allah'a secde et." Bu hadisi İbn Kesir aleyhirrahme meşhur tefsirinde rivayet ediyor. Malum olduğu üzere İbn Kesir'in tefsiri hadislerle Kur'an-ı Kerim tefsiri ismi ile Türkçe'ye tercüme olundu. Bu hadis cilt 11 sayfa 6030'da kayıtlıdır. Hadis İbni Ebu Hatim'den gelmiş ve İbni Kesir diyor ki bu mürsel hasen bir hadistir. Dolayısıyla hadisin sıhhatli olduğunu görüyoruz. Hadis hasendir İbni Kesir'in nezdinde veya benzeri alimlerin nezdinde. Dolayısıyla zayıf değil, dolayısıyla mevdu değil. O halde hadis ile bir mesele gündeme getirilir. O da insanın insana secdesi caiz değil, imana aykırıdır. Ey Selman, bana secde etme, ölümsüz diri olan Allah'a secde et. Demek ki Selman-ı Farsi radıyallahu teala Hazreti Muaz gibi bu secdenin caiz olduğunu, bir hürmet işareti, bir muhabbet işareti olduğunun zannı ile ve bu konudaki yasaklığını da daha farkına varmadan, kendisine bunun bilgisi ulaşmadığı bir vakitte bunu gerçekleştiriyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kendisini ve kendisinin sıfatında bütün ümmeti bu konuda alıkoyuyor. Müminin mümine secdesi ya da rukusu caiz olmaz iken mümkün müdür ki ben Müslümanım diyen birilerinin çağdaş ilahların veya putların huzuruna belli vakitlerde gidip orada saygı duruşunda bulunarak bir nevi rukiye varır gibi hafif bir eğilim gündeme getirmiş olsun? Elbette ki asla caiz değildir. Hele hele küfür ve şirkin önderleri, eymetül küfr olanlara karşı böyle bir saygı, böyle bir hürmet, eğer o kişi iman sahibi ise ikrah-ı mülci olmadan dünya menfaat ve maslahatından dolayı, mevki ve makamından dolayı bunu yapıyorsa elbette ki İslam ile, tevhid ile bütün ilişkisi kesilmiştir. Ondan tamamen tevbe etmedikçe, tevbenin şartlarına uygun nasuh bir tevbe ile tevbesini gerçekleştirmedikçe bir daha iman dairesine dönmez. Buna dikkat etmek lazım. İyi niyet kötü ameli engellemez ve neredeyse bir asıra varacak bir zaman diliminde gördüğümüz odur ki iyi niyetlerle hareket etmek sadece kendilerine dünya ve ahirette zarar getirmektedir. Ümmete hiçbir faydanın olmadığını, gün geçtikçe de böyle tavizlerin öyle akideyi rahatsız edici, imanı sakatlayıcı, tevhidi bozucu hal ve hareketlerde bulunmanın sonucu çok daha ifsat, çok daha bozulmanın gündemde olduğunu görüyoruz. Artık ben Müslümanlardanım diyenlerin mutlaka bunlardan tevbe etmesi ve asla bu gibi yerlere yaklaşmamaları kendileri için dünyada da ahirette de faydalı olacak bir meseledir. Ama bu sınırı aşarlar da dünya makamlarından, mevkisinden dolayı böyle bir şey yapacak olurlarsa elbette ki her iki alemde de, dünyada da, ahirette de kaybedenlerden olmuş olurlar. Ve müminler bu konuda çok hassas davranmalı. Çünkü mesele iman meselesidir, mesele akide meselesidir. dünya menfaati, maslahatı için ya da meçhul olan bir beklenti için kesinlikle imandan, tevhidden, salih amelden asla taviz verilmemesi gerekli. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah.
0: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dağı'yı dinlediniz.

Dinlediğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
7: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Aksa Akustik

0: inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyük baş kurban hisse bedeli 3900, küçük baş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77. Reklamlar.

Özel Efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Özel FM.
1: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'ın varlığının delillerini düşünüyor musunuz? İnsan düşünmediği sürece Allah'ın sanatını ve yarattığı fevkalade güzellikleri fark edemez. Oysa Allah Kur'an'da bizi evren ve canlılar üzerinde derin derin düşünmeye davet etmektedir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Zillet, yaltaklanma, yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.
1: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
8: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
9: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.

0: da söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.
2: Değerli dinleyenler, Yusuf Kerimoğlu Hoca'nın yazmış olduğu Emanet ve Ehliyet kitabına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kazaya kalan namazlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, bir kimse namazdan gafil olup uyusa veya namazı unutsa, hatırına ancak imama iktida edip namazı eda ederken gelse, evvela içinde bulunduğu namazı kılıp, ondan sonra hatırına gelen namazı kaza etsin, sonra imam ile kıldığı namazı iade etsin hadisi şerefini esas alan Hanefi fukahası, kaza namazı ile farz namaz arasında tertibin vacip olduğunda ittifak etmiştir. Mesela bir mükellef öğle namazını uyuduğu veya unuttuğu için eda edememişse, ikindi namazını eda ettikten sonra bunu hatırlarsa, önce öğle namazını kaza eder, daha sonra kılmış olduğu ikindi namazını iade eder. Kazaya kalmış namazlar, fevait-i kadime ve fevait-i hadise olmak üzere ikiye ayrılırlar. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhe göre, kaza namazları 6 vakti geçerse tertip sakıt olur, bu durumda hangisini dilerse onu kaza eder. İmameyne göre kazaya kalan namazlar 5 vakitten fazla olursa tertip düşer. Malum olduğu üzere İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhe göre vitir namazı amelen farzdır, İmameyne göre ise sünnettir. Buradaki 6 vakit ve 5 vakit kayıtları bu farklılaşmaya dayanır. Tertip 6 farzın vaktinin geçmesiyle, vaktin dar olmasıyla ve unutmakla da sakıt olur. Geçmiş namazlarının çokluğundan dolayı tertip sahibi olmaktan çıkmış olan bir kimse, sonradan bu geçmiş namazlarından bir kısmını kaza etmiş olsa ve geçmiş namazları 6 vakitten az kalmış bulunsa, esah olan kavle göre yeniden tertip sahibi olamaz, hülasada da böyledir. Şeyhül İmam Zahidi Ebu Hafsul Kebir'de fetva buna göredir demiştir. Hazreti Ali radıyallahu an bir gün bir geceden daha az baygın kalmış, ayrılınca geçen namazlarını kaza etmiştir. Hazreti Ammar bin Yasir radıyallahu anh de bir gün bir gece baygın kalmış, ayrıldıktan sonra geçmiş namazlarını kaza etmiştir. Yine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh bir gün bir geceden daha fazla baygın kalmış, ayrıldıktan sonra geçmiş olan namazlarını kaza etmemiştir. Sahih olan kavle göre bir gün bir geceden fazla baygın kalan kimse ayrılınca geçen namazlarını kaza etmez, daha az olursa kaza eder. Geçmiş namazların kazası eda hesabıyladır. Yani bir kimse seferi haldeyken öğle namazını geçirse ve mukim durumdayken onu kaza etmek istese iki rekat olarak kılar. Mukim durumdayken geçirmiş olduğu bir namazı seferi haldeyken kaza etmek isteyen kimse mesela öğle namazını 4 rekat olarak kaza eder. İslam uleması genellikle geçmiş namazların kazası tabirini kullanmış, terk edilen namazların kazası dememiştir. Buradaki incelik şudur: meşru bir özür olmadan herhangi farz olan bir namazı vaktinde eda etmemek büyük günahtır. İbn Abidin, musannıf terk edilen namazların kazası babı dememiştir. Çünkü geçmiş namazlar tabirinde geçmek namaza isnat edilmiştir. Bunda mükellefin bir taksiri olmadığına işaret vardır. Belki o mübah kılan bir özrün merceğidir. Terk edilen namazlar böyle değildir. Zira onlarda terk etmek mükellefe isnat edilir. Bu ise mükellefe yaraşmaz. Rahmeti namaz bahsinin başında inkar eden, terk eden ve kılan kimsenin Müslüman olmasının hükümleri hususunda söz geçmişti. Özürsüz bir namazın vaktini geçirmek büyük günah olup kaza etmekle ortadan kalkmaz. Kaza ile yalnız terk etmenin günahı giderilir ve namazı kaza edince bundan dolayı azap olunmaz. Fakat tehirin günahı bakidir. Ancak kazadan sonra tevbe etmekle giderilir. Kaza etmeden tevbe sahih değildir. Çünkü tehir bakidir. Zira tevbenin şartlarından biri şüphesiz ki masiyetten vazgeçmektedir, hükmünü zikretmektedir. Ehl-i sünnet vel cemaatin müçtehit imamları kaza namazı bulunan mükellefin bunları acilen kılmaları gerektiği hususunda müttefiktirler. Bu hususta hiçbir ihtilaf yoktur. Ancak üzerinde kaza namazı bulunan kimseler nafile namaz kılabilir mi, kılamaz mı konusunda farklı içtihatlar mevcuttur. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh'ten rivayet edilen zahir kavle göre, üzerinde kaza namazı bulunan kimse, beş vakit namazın sünnetleri de dahil olmak üzere, hiçbir nafile namazla meşgul olamaz, derhal kaza namazlarını kılmak zorundadır. İmam Ahmet rahmetullahi aleyh ve İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh'ten de aynı kavil rivayet edilmiştir. İbn Abidin bu konuyu izah ederken, nafile namazlara gelince bu bapta Muzmirat'ta şöyle denilmiştir: geçmiş namazların kazasıyla meşgul olmak nafilelerden daha evla ve mühimdir. Bundan yalnız farz namazların sünnetleriyle kuşluk ve tesbih namazları, bir de hakkında hadis rivayet edilen namazlar müstesnadır buyurmaktadır. Fetavai Hindiye'de hüccette kazaya kalmış namazları kılmak, nafile namazları kılmaktan çok daha ehemmiyetli ve çok daha münasiptir. Yalnız maruf sünnetler bu hükümden müstesnadır. Bunlar nafile niyetiyle kılınır, başkaları ise kaza niyetiyle kılınır. Muzmirat'ta da böyledir, hükmü kayıtlıdır. İskat-ı Salat. Hanefi fukahasından Alaaddin el-Haskafi, bir kimse üzerinde kazaya kalmış namazlar olduğu halde ölür de kefaret verilmesini vasiyet ederse, fıtrada olduğu gibi her namaz için yarım sağ verilir. Vitir namazı ile orucun hükmü de böyledir. Kefaret ancak malının üçte birinden verilir hükmünü zikreder. İbn Abidin bu metni şerh ederken, sonra bilmelisin ki ölen kimse oruç fidyesi vasiyet ederse kat'i surette caiz olduğuna hükmedilir. Çünkü nasen delil vardır. Vasiyet etmezse mirasçı kendiliğinden verdiği takdirde İmam-ı Muhammed Ez-Ziyadat nam eserinde inşallah kafi gelir demiş, kafi gelmeyi Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun dilemesine bağlamıştır. Zira bu hususta nas yoktur. Keza namaz fidyesi vasiyet ederse yine Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun dilemesine bağlamıştır. Çünkü ulemamız namazı itiyaden oruca kıyas etmiştir. Oruç hakkındaki nasın acizle talil edilmiş olması ihtimali vardır. Böyle olunca illet namaza da şamildir. Acizlikle talil edilmemişse verilen fidye başlı başına hayır olur ve günahları gidermeye yarar. Binaenaleyh kendisinde bir şüphe var demektir. Fetavai Hindiye'de bir kimse eğer veresesine vasiyet etmezse bu durumda bazı varislerin teberruları caiz olur. Bu varis her namaz için yarımsa 520 dirhem buğdayı niyet ederek verir. Bu kimsenin buğdayın hepsini birden bir fakire vermesi caiz olur. Kefareti yemin, savm ve zihar bunun hilafınadır. Yetime de Hazreti Ali radıyallahu anh'ın oğlu Hazreti Hasan radıyallahu anh'a bir kimse ölüm hastalığındayken namaz için fidye verebilir mi diye sorulmuştur. Hazreti Hasan radıyallahu anh da hayır veremez buyurdu denilmiştir. Humeyr el-Veberi ve Ebu Yusuf bin Muhammed'den bir piri faninin hayatta olduğu süre içerisinde oruç için fidye verebildiği gibi namaz için de fidye verebilmesi caiz olabilir mi diye sordular. Onlar da cevaben hayır, namaz için fidye veremez dediler. Tatarhaniye'de de böyledir, hükmü kayıtlıdır. Sonuç olarak piri fani, çok yaşlı olan bir kimse hayattayken tutamadığı oruçların fidyesini bizzat kendisi verebilir, kılamadığı namazların fidyesini veremez. Ancak bunlar için vasiyette bulunabilir. Zira orucun fidyesi nasla sabittir, namaz için ise nas mevcut değildir. Ölen kimsenin kaza namazı mevcut, ancak hiçbir malı yoksa ne yapılacaktır? İşte halk arasında devir denilen olay bu sualin içerisinde gizlidir. Denilmiştir ki bir kimseden ödünç alınır ve bir fakire filana vekaleten bu meblağı onun şu kadar namazının fidyesi olarak sana veriyorum denir. Bu fakir kimse aldıktan sonra bunu aldım, kabul ettim, geri bağışlıyorum der ve bu alıp verme işlemi iskat bitinceye kadar tekrarlanır. Ancak iskat-ı salat ve devir hususunda kat'i nas bulunmadığı için üzerinde kaza namazı bulunan kimsenin ölmeden önce vasiyet etmesi esas alınmıştır. Hanefi fukahasının usul olarak ibadetler konusunda kıyas yapılamayacağı kaidesini esas alan bir kısım ulema iskat-ı salatı fakirleri korumakla izah etmiştir. İbn Abidin namaz bahsinin girişindeki oruçtaki fidyenin nasla sabit olduğunu, aynı durumun ise namazda bulunmadığını izah ettikten sonra, onun için İmam-ı Muhammed, ona yeter inşallah demiştir. Bunu kıyas yoluyla söylemiş olan, yani iştahat etse inşallah deyip Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun dilemesine havale etmezdi. Nitekim kıyası sabit olan hükümlerde usul budur buyurmaktadır. Dikkat edilirse pir-i fani'nin çok ihtiyar olan kimsenin oruç için fidye vermesi, acizlik sebebiyle tutamaması olarak ele alınmaktadır. Eğer acizlik kat'i illetse ancak aciz sebebiyle kazaya kalan namazın fidyesi söz konusu olabilir. Kasten namazı terk eden kimselerin durumu çok daha farklı bir olaydır. Zira bu kasti terk fiilinde namaza inanıp inanmadığı da meçhuldür. Sonuç olarak herhangi bir mümin meşru herhangi bir özür sebebiyle namazını kazaya bırakmışsa ve kılamamışsa mutlaka vasiyet etmelidir. Zira vasiyet ettiği fidye namazı ödemezse en azından fakirlere tasadduk olur ve bir kötülüğün silinmesine vesiledir. Şunu da hemen kaydedelim ki kasten namazı terk eden ve ölümünden sonra fidye ile bundan kurtulacaklarını zannedenler hayal içerisindedirler. Zira ulema aciz halinde kazaya kalan namazların bile fidye ile kurtulacağını söylememiş, inşallah demek suretiyle sadece hayrı esas almıştır. Firaset sahibi müminler indinde namaz kılmaktan aciz olabilme halleri malumdur. Kasten namazı terk eden kimseler için ıskatı salat ve devir katiyen yapılmamalıdır ki namazın kadru kıymeti bilinsin. Seyf secdesi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin her seyf için selamdan sonra iki secde vardır hadisi şerefi esas alan Hanefi fukahası seyf secdelerinin vacip olduğu hususunda ittifak etmiştir. Seyf secdesi ancak 1. Vacibin terki veya tehiri, 2. Farzın tehiri, takdimi veya tekrarı, 3. Vacibin tahyiri, değiştirilmesi gibi hallerde vacip olur. Vacibin tahyiri, gizli okunacak yerlerde açıktan okumak, açıktan okunacak yerlerde gizli okumak gibi hallerdir. Görüldüğü gibi bu da bir nevi vacibi terk etmektir. Kafi'de de böyle beyan edilmiştir. Seyf secdesinin tam olarak kavranabilmesi için namazın vaciplerinin çok iyi bilinmesi zaruridir. Namazın farzlarının terki durumunda seyf secdesi yapılmaz, namaz yeniden kılınır. İmamete geçen şahsın namaz esnasındaki sehvinden dolayı kendisine iktida edenlere de seyf secdesi gerekir. Ancak muktedi durumda olan mükellefin namazdaki sehvinden dolayı imama seyf secdesi gerekmez. Namazını eda eden bir mükellef herhangi bir farzı veya vacibi veya sünneti namaz kılarken herhangi bir farzı terk eden kimse onu kaza ile tedarik edebilme imkanına sahipse kaza eder. Bu imkanı bulamazsa namazı bozulmuş olur. Yani namazın farzlarının terkinde seyf secdesi yoktur. Namazını eda eden kimsenin namazın sünnetlerinden herhangi birisini terk etmesiyle namazı bozulmaz. Bu mükellefe seyf secdesi yapması için icbarda da bulunmaz. Namaz kılarken vacibi terk eden kimsenin durumuna gelince, eğer bu mükellef vacibi sehven, yanılarak terk etmişse, seyf secdeleri yapmaya icbar edilir, kasten terk etmişse, seyf secdesi yapmaya icbar olunmaz. Tatarhaniye'de de böyledir. Bunun manası şudur, gerçekten namazı eda ederken bir vacibi kasten terk eden kimseye seyf secdesi gerekmez. Çünkü seyf yanılma değil, kasıt vardır. Bu kimsenin namazındaki kasıtla meydana gelen noksanından dolayı cebren iadesi lazım olur. Bahru Raik'te de böyledir. Buradaki incelik iyi kavranılmalıdır. İbn Abidin namazda yanılmak tekerrür etse de secde-i seyif tekerrür etmez. Hatta bir kimse yanılarak namazın bütün vaciplerini terk etse yalnız iki secdeden ibaret olan secde-i seyfi yapması lazım gelir. Bahır, zira secde-i sehvin tekrarı meşru olmamıştır hükmünü zikretmektedir. Sehv secdesinin yapılış şekli şöyledir. Sehv secdesi yapması vacip olan mükellef sağına selam verdikten sonra tekbir alarak secdeye gider. Secde esnasında tesbihatta bulunur. Tekbir alıp celse yapar, oturur ve yine tekbir alıp ikinci secdeye varır. Sonra teşehhüde okur ve ikinci defa selam verir. Muhitte de böyledir. Seyif secdesi yapacak kimse selavatları ve duaları seyif için oturduğu zaman okur. Sahih olan budur. Bunları ikinci oturuşta okur diyenler de olmuştur. Tebiinde de böyledir. Uygun olanı her iki oturuşta da bunları okumaktır. Fetevai Kadıhan'da da böyledir. Tilavet secdesi. Tilavetin kelime manası okumaktır. Kur'an-ı Kerim'in muhtelif surelerinde secde, ayeti kerimeleri mevcuttur. İmam-ı Merginani Kur'an-ı Kerim'de tilavet secdesi 14 yerdedir hükmünü zikreder. Bunlar Araf suresi 206, Ra'd suresi 15, Nahl suresi 60, Neml suresi 25, Secde suresi 15, Sa'd suresi 24'ün sonu, Fusilet suresi 37-38, Necm suresi 62, İnşikak suresi 18-19 ve Alak suresi 19. ayetin sonundadır. Bu ayeti kerimeleri okuyan ve onu dinleyen üzerine secde etmek vacip olur. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin secde etmek okuyan ve işiten kimse üzerine vaciptir, gereklidir buyurduğu sabittir. Mükellef ister Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyi kastetsin, isterse kastetmesin, tilavet secdesi üzerine vacip olur. Meşru bir özürü varsa, hayız nifas gibi, secde vacip olmaz. Hanefi fukahası üzerine eda ve kaza hesabıyla namaz lazım gelen bir kimse, secde ayeti kerimelerini okursa ona secde vacip olur hükmünde ittifak etmiştir. Bu durumda tilavet secdesi, secde ayetini okuyan sağır kimseye de vaciptir. Zira sağır, eda ve kaza ehliyetindedir. Secde ayeti kerimelerini okuyan cünüp, abdestsiz ve sarhoş kimseye de tilavet secdesi vaciptir. Zira bunlar kaza ehlindendir. Ancak kafir, mecnun, çocuk, hayızlı ve nifaslıya vacip değildir. Çünkü bunlar namazı eda ve kaza için ehil değildirler. Hazreti Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre tilavet secdesi üzerine vacip olan mükellef ellerini kaldırmaksızın tekbir alır ve secde eder. Secde halindeyken 3 defa Sübhane Rabbiyel Ala veya bir defa Sübhane Rabbina İnkâne Vâdû Rabbina Lemef'ûlâ denilir. Sonra Allahu Ekber diyerek secdeden kalkar. Ayağa kalkarken Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir denilmesi müstehaptır. Fetevâ-i Hindiyye'de tilavet secdelerinde 3 defa Sübhane Rabbiyel Ala denir. Farz namazlarda olduğu gibi secde halinde 3 defadan fazla da söylenebilir. Fakat 3'ten daha az söylenemez. Hülasada da böyledir. Tilavet secdesi yapmak isteyen mükellef kalbiyle niyet eder ve diliyle Allah rızası için tilavet secdesi yapmaya niyet ettim der. Sonra tekbir alır. Siracül Veyhaççı'da da böyledir. Gıyasiye'de tilavet secdesinin edası fevri değildir. Ne zaman yapılırsa yapılsın kaza değil eda olur. Tatarhaniye'de de böyledir. Ancak bu hüküm namazın dışındaki tilavet secdeleri içindir. Namazın içinde ise fevri olarak vaciptir. Kıraat uzun sürdüğü için tilavet secdesi geciktirilirse kaza edilir. Bunu kasten yapmak ise günahtır. Bahru'r Raik'te de böyledir. Hükmü kayıtlıdır. Molla Üsrev, tilavet secdesinin şartları, tekbir alırken niyet etmek, kıbleye yönelmek, setre avrete riayet, hadesten ve necasetten temizlenmektir buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'deki secde ayeti kerimelerini okuyan ve dinleyen müminler, üzerlerine vacip olan secde

ise namazı ayakta eda eder. Eğer gücü yetmezse oturduğu halde kılar. Ancak oturduğu halde de kılmaya gücü yetmezse başı ile ima ederek kılar. Eğer bu şekilde de eda etmeye kadir değilse Allahu Teala Celle Celaluhu o mükellefin özrünü kabul etmekte en haklı olandır buyurduğu bilinmektedir. Dikkat edilirse Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hastanın namazını nasıl eda edeceğini bizzat izah buyurmuştur. Şimdi hastalık durumlarına göre namazın nasıl eda edileceğini izaha gayret edelim. Hasta olan mükellef ayakta durmaktan aciz olduğu zaman oturduğu yerde rükû ve sucud ederek namazını eda eder. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hasta olan Hazreti İmran bin Hasan radıyallahu anh'ten hitaben ayakta namazını eda et. Eğer ayakta durmaya gücün yetmezse oturarak kıl. Buna da kadir olamıyorsan yan üzeri yatarak ima ederek eda et buyurmuştur. Zira her ibadet gücün yetmesi takat esasına dayanır. Fetavai Hindiye'de hasta olan kimse ayakta durmaya gücü yetmediği zaman namazını oturarak eda eder. Gücü yetmemenin mahiyetinde en sahih kavil, mükellefin ayakta durmasından bir zarara uğraması, hastalığının artması, ağrı ve acılarının çoğalması, başının dönmesi ve sıhhate kavuşmasının gecikmesi zikredilmiştir. Eğer bu zikredilen hususlar ortada yoksa ve mükellef sırf ayakta durmak ağır geldiği için oturarak kılıyorsa, kıyamı terk etmesi caiz olmaz. Zira kıyamı, ayakta durmayı özürsüz terk eden kimsenin namazı sahih olmaz. Ayrıca bir yere dayanarak ayakta durmaya gücü yeten mükellefin namazını bu şekilde eda etmesi gerekir. Sahih olan budur. Az bir miktar ayakta durabilecek kudretli olan hasta, iftidah tekbirini aldıktan sonra oturur ve oturarak namazını eda eder. Eğer hasta olan mükellef, rükûa ve secdeye kadir olamazsa ima ile kılar. Zira o derecede hasta olan kimsenin ancak buna gücü yeter. Dikkat edilecek husus, secdeleri rükûlarından daha fazla eğilmek suretiyle eda etmesidir. Fetavai Kadıhan'da da böyledir. Eğer secde ve rükûda eğilme miktarı müsavi olursa namaz caiz olmaz. Bahrur Raik'te de böyle zikredilmiştir. Ayrıca ayakta durmaya gücü yettiği halde rükûa ve secdeye kadir olmayan mükellefin namazını oturarak ve ima ile eda etmesi müstahap olur. İmam-ı Merginani, zira kıyamın rükûn olmasının sebebi onunla secdeye inmek içindir. Bu fiilde son derece hassas bir tazim mevcuttur. Eğer kıyamın peşinden secde gelmiyorsa o rükûn olmaz. Bu durumda mükellef muhayyerdir. Ancak eftel olan oturduğu halde ima ile kılmasıdır. Zira bu durum secde etmeye diğerinden çok daha benzemektedir. Hükmünü zikretmektedir. Şurası da unutulmamalıdır ki ima ile namaz kılan mükellefin bir tahtayı veya yastığı kendisine doğru kaldırıp onun üzerine secde etmesi mekruhtur. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret için bir hastanın yanına vardığında eğer sen yer üzerine secdeye kadir isen secde et. Buna kadir değilsen ima et buyurmuştur. Hasta olan mükellef oturmaya muktedir değilse arkası üstü yatar ve ayaklarını kıbleye doğru uzatarak rükû ve sucudu ima ile eda eder. Yanı üzerine yatıp yüzünü kıbleye çevirir ve ima ederse caiz olur. Şayet başı ile imaya da gücü yetmezse namazını tehir eder. Gözü, kaşı ve kalbiyle ima edemez. Bir gün bir geceden fazla baygınlık geçiren kimse namazını kaza etmez. Zira Abdullah bin Abbas radıyallahu anh bir gün bir geceden fazla baygınlık geçirmiş, bu süre içerisinde geçen namazlarını kaza etmemiştir. Ancak bir gün bir geceden az veya sadece bir gün bir gece baygınlık geçiren kimse bu süre içerisinde geçen namazlarını sıhhat bulduktan sonra kaza eder. Ebu Süleyman rahmetullahi aleyhin kavline göre delilik hali de tıpkı baygınlık gibidir. Sahih olan kavil de budur. Fakat benk otu yemekle veya içki kullanmakla aklı zayi olursa bu hal ne kadar devam ederse etsin o mükellefe geçirdiği namazların kazası gerekir. Zira bu mükellef üzerinden kazanın düşmesi eser hadisi şerif ile bilinir. Kendi fiiliyle meydana gelen semavi afetiyle olanın üzerine kıyas edilmez. Hanifi fukahası, tabudi olan ve illetlerinin akılla kavranması mümkün olmayan hususlarda kıyas yapılamayacağı hususunda ittifak etmiştir. Bunların başında da ibadetler gelir.

0: Sefer halinde olan mükellef namazını nasıl eda eder? Sefer lugatta miktar tayin etmeksizin mesafe kat etmek manasına gelir. Misafir, sefer halinde olan kimse yolcu demektir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayet edilen bir hadis-i şerifte namaz ikişer rekat olarak kılınmıştır. Sonra sefer halinde olduğu gibi bırakılmış, hazar, mukim namazına ziyade edilmiştir buyurulmaktadır. Yine Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte ise namaz ikişer rekat olarak farz kılındı, sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret etti ve namaz dörder rekat olarak farz oldu. Sefer halindeki namaz ise ilk şekliyle bırakıldı. Hükmü beyan buyurulmuştur. Hanefi fukahası seferi haldeyken dörder rekatlık namazların iki rekat olarak kılınmasının farz olduğu hususunda müttefiktir. Esasen bu bir kasır etme, kısaltma değildir. Nitekim İbni Abidin, çünkü iki rekat yolcu hakkında bize göre hakiki kısaltma değildir. Bilakis yolcunun farzının tamamıdır. İkmal, dört rekat kılma dahi onun hakkında ruhsat değil, isaet, hata etmek günah ve sünnete muhalefettir hükmünü zikreder. Kendisiyle hükümlerin değiştiği mesafenin en azı 3 günlük yoldur. Sefer müddetini tayin ederken orta halli yolculuğa itibar edilir. Bu da deve yolculuğu ve senenin en kısa gününde yaya yolculuğudur. Seferle değişen hükümler şunlardır. 1. 4 rekatlık farz namazların 2 rekat olarak eda edilmesi. 2. Ramazan ayında ise oruç yemenin mübah olması. 3. Mesler üzerine mes müddetinin 3 güne çıkması. 4. Cuma ve bayram namazlarının düşmesi. 5. Kurban kesmenin vücubunun düşmesi. 6. Hür olan kadınların yanında kendisine nikah düşmeyen birisi olmadıkça, yani mahremsiz olarak bu mesafeye gitmelerinin haram olması. Sefer müddetini tayin hususunda fersahlara itibar edilir mi, edilmez mi? İbn Abidin, mezhebe göre fersahlara itibar yoktur. Bir fersah 3 mil, 1 milde teyemmüm babında geçtiği veçiyle 4000 arşındır. Mezhebe göre diyoruz. Çünkü zahir rivayette zikredilen 3 günün nazar itibarı alınmasıdır. Nitekim hılyede beyan edilmiştir. Hidayet sahibi umumiyetle fukahanın kavillerinden ihtiraz için sahih olan budur demiştir. Fukahanın bazısı mesafeyi fersahlarla takdir etmiş, sonra ihtilafa düşmüşlerdir. Bazısı 21 fersah, diğerleri 18 fersah, daha başkaları da 15 fersah olduğunu söylemişlerdir. Fetva ikinci kavle, yani 18 fersah diyenlerin kavline göredir. Zira ortadadır. Müştebada fetva Harizm ulemasınca üçüncü kavle göredir. Sahih kavlin veçi şudur. Fersahlar düz yerde, dağda, karada ve denizde yollara göre değişir. Konaklar böyle değildir. Miraç denilmiştir. Orta yürüyüşten maksat deve yürüyüşü ile yaya yürüyüşüdür hükmünü zikreder. Şurası muhakkaktır ki fukaha yaya yürüyüşü ile 3 konak veya 3 günlük yol üzerinde ittifak etmiş ve bunun zahir rivayet olduğunda birleşmiştir. Bu konuda kilometre tayini isabetli değildir. Ayrıca fecir vaktinden zeval vaktine kadar olan zaman esas alınmıştır. Senenin en kısa günlerinde bu süre 7 saat civarındadır. 3 gün veya 3 konaklık mesafe asgari 21 saatlik yoldur. Mükellef gittiği mesafeyi normal yürüyüşüyle 21 saatte alıp alamayacağını dikkate almak durumundadır. Eğer o mesafeyi 21 saatte alamayacağını kati olarak bilirse, ki bu katiyet zannı galip olacaktır, seferilik söz konusudur. Bu yolu otobüs, uçak, tren ve bunun gibi vasıtalarla çok kısa bir sürede bile kat etse seferi hükmü geçerlidir. Zira seferilikte illet sadece ve sadece meşakkat değildir. Belki de meşakkat önde gelen illetlerden bir tanesidir. Fersahlar, günümüzde kilometreler üzerinde duran ulemanın her biri o mesafenin 3 günlük yol olduğuna itikat ederler. Sefere çıkan mükellefin niyet etmesi şarttır. Eğer sefere niyet etmezse, bütün dünyayı bile dolaşmış olsa, sefer hükmünden istifade edemez. Niyet etmeden yitirdiği bir malı arayan veya alacaklarını toplayan kimseler, seferi hükmünde olamazlar. Dolayısıyla niyet katiyen ihmal edilmemelidir. Sefere niyet eden mükellef, şehrin evlerinden ayrıldığı andan itibaren, 4 rekatlık farz namazları 2 rekat olarak eda eder. Bu ruhsat değil, azimettir. Bu hususta Hazreti Ali radıyallahu anh'tan şu eser varit olmuştur: "Şayet şu kamıştan yapılmış evi geçmiş olsaydık, elbette namazı kasrederdik." Sonuç olarak sefere niyet eden mükellef, oturduğu şehrin veya köyün evlerini geçtikten sonra namazlarını kasreder. Şimdi vatan kavramı üzerinde duralım. Hanefi fukahası vatanı asli, ikamet ve sefer olmak üzere üçe ayırarak ele almıştır. Vatanı asli. Vatanı ehli, vatanı fıtrat veya vatanı karar da denilebilir. İbn Abidin, bir kimsenin yerleştiği veya evlendiği yer vatanı aslidir tarifini esas almıştır. Meselenin mahiyeti şudur: bir mükellefin kat'i ve sürekli olarak ikamete niyet ettiği, içinde evi ve işi bulunan yerdir. İnsanlar genellikle doğdukları yere yerleştikleri için vatanı fıtrat tabiri de kullanılmıştır. Vatanı ikamet, vatanı müstear veya vatanı hadis de denir. Bir mükellefin kendisinde 15 gün veya daha fazla ikamete niyet ettiği, doğum yeri olmayan ve içinde ailesi de bulunmayan yerdir. Bir yerde ikamete niyet etmek sadece şu 5 şartla sahih olur. 1. Yolculuğu terk etmek. Mükellef yolculuğa devam ettiği halde ikamete niyet ederse sahih olmaz. 2. Yer selahiyeti esastır. Mesela bir mükellef kat'i olarak oturmadan karada, denizde veya çölde ikamete niyet etse sahih olmaz. Kişinin reyinde hür olması esastır. Yani köle ve hizmetçi gibi başkasının reyine tabi olmamalıdır. Başkasının emrinde olan kimsenin ikamete niyet etmesi sahih olmaz. 4. Yerin bir olması esastır. 5. Müddetin durumu esastır. Bir kimse 15 günden az ikamete niyet ederse vatanı ikame teşekkül etmez, asgari 15 veya daha fazla ikamete niyet etmelidir. Bir mükellef herhangi bir iş için başka bir şehire sefer yapsa, 15 günden daha fazla kalmaya niyet etmediği halde işi uzasa ve bir ay kalsa yine de seferindir. Yine İslam ordusu herhangi bir beldeye sefer yapsa, o beldede 15 günden fazla da kalsalar seferi hükmü devam eder. Zira İbn Ömer radıyallahu anh Azerbaycan'da 6 ay ikamet etmiş ve bu müddet içerisinde namazlarını kasretmiştir. Sahabe-i kiramdan da bunun bir misli rivayet olunmuştur. Buradaki incelik şudur: İslam ordusu orada karar kılma veya geri çekilme hususunda muhayyerdir. İçinde bulundukları hal ikamete niyete müsait değildir. Vatanı sefer. Mükellefin 15 günden az bir müddet için ikamet ettiği yerdir. Yeryüzünün tamamı niyet ehli olan bir mükellef için vatanı asli, vatanı ikamet veya vatanı sefer olabilir. Nitekim Hristiyan olan bir kimse 3 günlük bir yola çıksa ve daha ikinci gün kelime-i tevhidi getirip Müslüman olsa, o anda sefere niyet edebilir ve namazlarını kasrederek eda eder. Çünkü Müslüman olmakla niyet ehli olmuştur. Malumdur ki yeryüzünün tamamı Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya aittir. Dolayısıyla laik kültürün geliştirmeye çalıştığı vatan müdafası kavramının hiçbir temeli yoktur. Müminler Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümlerle hükmedilen ve kendilerinin galip olduğu Darül İslam'ı müdafaa için cihad ederler. Ancak küfür ahkamıyla hükmedilen ve İslam'ı savunduğu için insanları mahkum eden siyasi güçlerin galip olduğu beldeleri muhafaza etmezler. Çünkü bu fiilde küfrün daha da güçlenmesine yardım söz konusudur. Cihad bahsinde bu konu üzerinde ayrıca durulacaktır. Bazı çevrelerin vatan sevgisi imandandır hükmünü bir hadis-i şerif gibi öne sürmeleri cehaletlerini gösterir. Çünkü böyle bir hadis-i şerif hiçbir muteber kaynakta mevcut değildir. Aksine bunun uydurma bir söz olduğu Ali Yülkari'nin mevzuatında hasreten zikredilmiştir. Misafir olan bir mükellef mukim olan bir imama iktida ederse namazını 4 rekat olarak eda eder. Ancak misafir imamete geçerse 2 rekata eda ettikten sonra selam verir ve "siz namazınızı tamamlayınız çünkü ben seferiyim" demesi müstahap olur. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de namaz kıldırmış ve namazın sonunda Mekke halkını bu şekilde ikaz buyurmuştur. Yolculuğun meşru veya gayrimeşru bir maksatla olması arasında seferilik noktasından bir fark yoktur. Zira seferin bizzat kendisi masiyet, kötülük değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh'ı Habeşistan'a gönderdiği zaman gemide namazı ayakta eda etmeyi ancak boğulma korkusu olursa oturarak kılmasını emretmiştir. Gemi hangi tarafa dönerse dönsün musalli gemide kıbleye doğru yönelir. Herhangi bir özre mebni olmaksızın hayvan üzerinde farz namazı eda caiz değildir. Fetevai Kadıhan'da da böyledir. Meşru özre gelince hayvan üzerinden inmesi halinde hayatından korkması, vahşi hayvanların veya kafirlerin saldırısından çekinmesi gibi hususlardır. Otobüs yolculuğunda da mutlaka otobüsü durdurmak ve farz namazları hakkıyla eda etmek gerekir. Bu hususlarda otobüs sahipleri de hassas olmalı ve gerekli kolaylığı göstermelidirler. Esasen sefere çıkan mükellefin seferi namaz saatlerini hesaplayarak yapması daha uygundur. Değerli dinleyenler, bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
1: Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu, Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.

0: Özel FM uyarıyor. Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnsanlar hayat boyunca çeşitli dertler ve sıkıntılarla karşılaşır. Ancak bunları yaratan Allah her birinin çözümünü de yaratmıştır. İnsana düşen her türlü dert ve sıkıntısında Allah'a dua edip onun yardımına başvurmak ve onun rahmetinden asla ümit kesmemektir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.
0: Özel FM hatırlatıyor.
3: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır.
2: Her akşam yatmadan önce kendinizi hesaba çekin. Gün boyu işlemiş olduğunuz günahlardan tövbe edin ve yaptığınız güzel işler için de şükredin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Ne mutlu o kimseye ki dünya kendisini terk etmeden önce o dünyayı terk etmiştir. İçine girmeden önce kabrini mamur etmiştir. Kavuşmadan önce Rabbini memnun ve hoşnut etmiştir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: dikilecek bir sancak var.
1: Özel FM hatırlatıyor. Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki:
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki:
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

Boomerang. Boomerang. Gözlerin yuvalarından fırlayacağı o günde insanların kalbini en çok işgal edecek duygunun dehşet olacağına kuşku yok. Anne babanın kendi çocuğundan kaçacağı ölçüde herkes kendi derdinde olacak o gün. İşlenen bütün günahlar için en başta kendilerinin suçlanacaklarını bilen şeytanlar kaçacak delik arayacaklar. Ne ki mahşerin düzlüğü onlara bu imkanı vermeyecek. Sonra sağ ya da sol tarafından amel defterleri verilecek herkese. Gözler sayfalar arasında gezinirken dikkat ve endişe aynı anda okunacak gözlerde. Ve hayretle diller şunu söyleyecek. Vay canına, bu defter en küçük şeyi bile yazmış. Defterinin günaha ayrılmış sayfaları daha çok olanlar, bir yandan pişmanlık duygusu yaşarken, bir yandan da terazinin önüne geldiklerinde kara kara kendilerini nasıl savunacaklarını düşünmeye başlayacaklar. Kim bilir, belki de filmlerde izlediğimiz mahkeme sahnelerine taş çıkartacak sahneler yaşanacak. Herkes aslında kendisinin suçlu olmadığını kanıtlamak için suyu yukarıya akıtmak isteyecek. Kurtarır ümidiyle küçücük bahanelere bile can simidi gibi sarılınacak. Bu kimselerden bazıları kendilerinin hiçbir suçu olmadığını, omuzlarına taşıyabileceğinden ağır yük konduğu için günah işlemek zorunda kaldıklarını iddia edecek. Mesela neden sabrı terk ettin sorusuna, o denli katlanılmaz musibetlere maruz kaldım ki başka seçeneğim yoktu diyecek. Adil-i Hakim ise her bir savunmaya karşı has bir kulunu örnek gösterecek. Bu gibi musibeti bahane edenlerin karşısında misal olarak Eyüp aleyhisselamı koyacak. İşte bu denli ihtişamlı, bu denli büyüktür Eyüp aleyhisselamın sabrı. O kadar ki vücudunun her yerinde oluşan yaralardan çıkan kurtlar kalbine ve diline kadar iliştiği halde şükürden geri durup da şikayete yöneldiği görülmemiştir. En son kulluk vazifesini yerine getirmemeye başladığı anda halini Allah'a arz etmiş ve şifa talep etmiştir. O da yine kendi rahatı için değil, kulluk vazifesini düşünerek. Halbuki onunkisinden çok daha basit bir hastalığa yakalanan çoğu insan başlardı hemen ah vah edip inlemeye. Sonra yetinmez, hemen yanındakilere şikayet diliyle halini anlatmaya başlardı. Yok efendim, neden o hastalık onu bulmuş, bu kaderin kendisine yaptığı büyük bir haksızlıkmış vesaire. Gayretullah'a dokunan da işte musibete uğrayan kişinin böylesi bir tavır içine girmesidir. Yani Allah'ın kendi üzerindeki tasarrufu hakkında sabırla razı olmaya çalışacak yerde onun rahmetini itham edecek tarzda bir başkasına şikayette bulunmasıdır. Oysa ki kendisine musibet isabet edenin bu hali çekmekte olduğu acıları iki katına çıkarmaktan başka bir işe yaramaz. Çünkü bu tavrıyla bedeninde çektiği acılara kendisine haksızlık yapıldığı düşüncesinden neşet eden acıyı ilave eder. Bedeninde hak etmediği bir hastalığın acısını çekiyor olduğu düşüncesi hastalığını gözünde olduğundan çok daha büyütür. Böylelikle tahammül imkanını bütünüyle ortadan kaldırır. Eyüp aleyhisselamın onca acıya tahammül edebilmesinin sırrı İşte bu noktada gizlidir. O bir kul olduğunun bilincindedir ve bir kul olarak en başta Rabbinden gelen müsbet şeylere şükür, menfi şeylere sabır göstermesi gerektiğinin farkındadır. Ayrıca kulluğunun ölçüsünün kendisine isabet eden musibete ne ölçüde tahammül göstereceği olduğunu da bilmektedir. Dolayısıyla onun tahammülüne eşlik eden düşünce, haksız bir uygulamanın kurbanı olmak değil,
tahammülü ölçüsünde kemale ereceği ve büyük bir mükafata mazhar olacağı düşüncesidir. En sonunda kurtlar kalbine ve diline eriştiğinde de korktuğu nokta kulluk edemeyeceği bir konuma düşeceği endişesinden başka bir şey değildir. Aksi takdirde Eyüp aleyhisselam gibi bir sabır kahramanı Rabbinin bedeni üzerindeki tasarrufuna hiç kuşku yok ki sabretmeye devam ederdi. Açıkçası Eyüp aleyhisselamın bize öğrettiği ondan gelene tevekkül içinde tahammül etmektir. Mükafatını da ondan umarak. Sabrı çoğaltan ilimdir. Hızır'la Musa aleyhisselam arasında yaşananlarda bize sabırla ilim arasındaki sıkı ilişki hakkında çok şey söyler. Bilindiği gibi Musa aleyhisselam bir gün Yahudilere hitap ederken ilginç bir soruya muhatap olur. İçlerinden biri ona Allah'ın en alim kulu kendisinin olup olmadığını sorar. Musa aleyhisselam bu soruya evet cevabı verir. Fakat kendisine bu konuda yanıldığı bilgisi ulaşmakta gecikmez. Dahası kendisinden daha bilgili olduğu bildirilen zatla buluşması istenir. Ve Musa aleyhisselam yola koyulur. Bir nehrin kenarında kayanın üzerinde oturur halde bulduğu o zata kendisiyle arkadaşlık etmek istediğini söyler. Hızır aleyhisselam bu teklifi hemen kabul etmek istemez. Gerekçesi ise gayet manidardır. Sen benimle arkadaşlığa sabredemezsin. Ve ilave eder, iç yüzünü kavrayamadığın şeye nasıl sabredeceksin? Nitekim arkadaşlıkları boyunca Musa aleyhisselamın iç yüzünü kavrayamadığı bazı olaylar vuku bulur ve Hızır aleyhisselamın başta söylediği gibi o bunlara sabredemez. Mesela bunlardan birinde ikisinin de bindiği bir gemiyi deler Hızır aleyhisselam. Hazreti Musa'nın buna tepkisi kendi şeriat ilmi çerçevesinde olur. Geminin içindekileri boğmaya mı çalışıyorsun? Doğrusu çok kötü bir iş yaptın. Oysa ki işlerin iç yüzü hakkında bir bilgiye sahip olan Hızır aleyhisselam, bindikleri geminin az sonra şakiler tarafından ele geçirileceğini izni ilahiyle görmüş ve gemiye zarar vererek meta olarak değerini düşürmek istemiştir. Bunda da başarılı olmuş ve şakiler gemiye el koymaktan vazgeçirmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de geçen bu ibretli kıssanın bize söylediği, insanın dış görünüşe göre zarar gibi görünen şeylerin Allah katındaki sırlarını bilmesi halinde o zararın aslında bir fayda olduğunu anlayabileceğidir. İşte sabrı çoğaltan da böylesi bir ilimdir. İnsan hakikaten kendisine isabet eden ve zarar gibi görünen musibetin kendisi için aslında bir fayda olduğunu anladığında, yani işin iç yüzünü kavrayabildiğinde sabır gösterir. Aksi takdirde göstermez. Mesela bedenine ilişen bir hastalığa insan dış görünüşüyle baksa hem kendisini işinden gücünden eden hem de sürekli acı veren bir beladan başka bir şey değildir. Hastalığın devamı halinde bu bakış açısı insanı Allah'ın rahmetini ve adaletini sorgulamaya kadar götürür. Daha kötüsü içinde nefret hissinin doğmasına neden olur. Buna mukabil hastalığın kendisini Rabbine yönelttiğini, onu düşünüp, ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapmaya vesile olduğunu, zaten Rabbinin kendisine bu yüzden hastalık isabet ettirdiğini kavrayan biri, değil hastalıktan şikayet etmek, şükreder. Musibete sabrın mükafatını düşünerek şükrünü ziyadeleştirir. Açıkçası işin özü ilimdir. Nitekim kardeşlerinin biricik oğlu Yusuf'un öldüğünü haber verdiklerinde, Yakup aleyhisselamın gösterdiği sabrın ardında da ilim vardır. Yakup aleyhisselam ilmi sayesinde Allah'ın her şeyi takdir ederse bir hikmete binaen takdir edeceğini, mutlak manada sonu adaletsizliğe ve abesiyete çıkacak bir fiili yaratmayacağını bilmektedir.
ayrıca çok sevdiği oğlunun öldüğüne dair kesin bir delil olmadıktan sonra Allah'ın rahmetinden ümit kesmenin ubudiyete yakışmayacağının da farkındadır. O eğer böyle bir ilme sahip olmasaydı, hiç kuşkusuz biricik oğlunun ölüm haberiyle yıkılıp heder olur giderdi. Kadere isyan duygusuyla ve Allah'ın adaletinden meyus olup belki imanından bile olabilirdi. Sonuç olarak sabır dediğimiz kavram günümüzün popüler kültür içinde anlaşıldığı şekliyle ne basit bir duygusal dayanıklılık ne de musibetin ardından mecburiyet duygusuyla gelen basit bir katlanmadır. Sabır çok daha derinde, imanın en başta gelen rüknüdür. Bundan dolayı Allah'a ve ahiret gününe imanın olmadığı yerde sabırdan bahsedilemez. Çünkü sabır, Allah'ın menfi ya da müsbet her türlü tasarrufuna rıza ve dünya hayatında insanın başına gelen ümitsizliğe sevk edici her türlü bela, afet, musibet ve haksızlığın ahirette dahi olsa en sonunda adil bir yargılamayla adalet çizgisine çekileceği inancında kökleşir. Bunun dışındaki tüm sabır tanımları günümüz popüler sabır algılamalarında olduğu gibi köksüz ve temelsizdir. Zaten medyada sabırla ilgili geçen tüm

0: arası dolmayan boşluklarmış.
1: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
2: Trafikte en büyük ceza kazadır.
1: Özel efendim. 103.2

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Entelektüel obezite. Rivayete göre Hasan-ül Basri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ureynelilerle ilgili uygulamasının Haccaca nakledilmesini doğru bulmamıştır. Sebebi, Haccacın bu uygulamadan hevasına uygun neticeler çıkarması. Bilginin üzerinde her yönüyle özel bir hassasiyet göstererek durmamız gereken bir emanet olduğunu dile getiren referanslarımız var. İnsanlara anlayacakları şeyleri anlatın. Allah ve Resulünün yalanlanmasını ister misiniz diyen Hazreti Ali radıyallahu anh'ın nasıl bir endişeyle hareket ettiğini anlamak zor değil. Aynı hassasiyeti Abdullah bin Mesud radıyallahu anh da görmek şaşırtıcı gelmiyor. Bir gruba akıllarının almayacağı şeyler söylersen şüphesiz bu onların bir kısmı için bir fitne olur. Bilgi, kim tarafından nerede ve ne şekilde kullanılacağına bağlı olarak faydalı olabildiği gibi yıkıcı ve zararlı da olabiliyor. Bu yıkıcılık vasfı sadece o bilgiyi hazmedemeyen hamileyle ilgili değildir. Onun genel olarak topluma yönelik bir yanı bulunduğu da açık. Bu noktada tarihte ve günümüzde ortaya çıkmış bidat akımlarının tamamının bir bilgiye hem de Kur'an ve sünnetten elde edilmiş bilgiye dayandığını hatırlamakta fayda var. Bu sebeple İmam Malik, sıfat-ı ilahiye konusundaki müteşabih rivayetlerin ve İmam Ebu Yusuf, garip hadislerin ulu orta nakledilmesini hoş karşılamazlardı. Sahabeden ve daha sonraki kuşaklardan ilim ve fekahetiyle öne çıkan bu zirve isimlerin bu tutumlarının altında yatan sebep aynı. Bilginin tahrip edici özelliği. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faydasız bilgiyi kendisinden Allah'a sığınılacak bir şey olarak gördüğünü anlatan rivayet son derece önemli bir uyarı taşıyor. Her seviyeden insanın her türlü bilgiyle doğrudan muhatap kılınması obeziteye davetiye çıkarmaktan başka bir şey değildir. Yemek yeme kültürünü kaybetmiş, midesini abur cuburla doldurmayı beslenme zanneden insanları bekleyen son, sağlıksız, tabi halini kaybetmiş, türlü hastalıklara, arızalara düçar olması kaçınılmaz olan bedendir. Bu durum, obezite olarak isimlendiriliyor. Obezite, bu beden bu kadar yemeği kaldırmıyor feryadının beden tarafından haykırılmasından başka bir şey değil. Obezite, sadece mideye aşırı şekilde yükleme yapmakla ortaya çıkmaz. Kalp ve beyin hazım kapasitesinin üstünde ve abur cubur bilgiyle doldurulduğu zamanda bir obezite durumu ortaya çıkıyor. İşte bu entelektüel obezite. Bu obezite çağımızda hayli yaygın olmakla birlikte ancak yakın temas halinde farkına varılabilen bir türdür. Ve o da tıpkı yanlış beslenme durumunun ortaya çıkardığına benzer bir hastalıktır. Aralarındaki fark, birinin mideye, diğerinin kalp ve beyne aşırı yükleme yapılmasıyla ortaya çıkması, birinin bedeni, diğerinin ruhu hamallığa mahkum etmesi ve nihayet birinin karşıdan görmekle hemen tanınmasına rağmen diğerinin, dediğimiz gibi, yakın temasla anlaşılabilmesidir. İlk gruba girenlerin, eğer birilerinin sırtından geçinen asalak türünden değillerse, genellikle kendilerinden başka kimseye zararları dokunmaz. İkincilere gelince, hem kendileri bu amansız hastalığın pençesinde kıvranırlar, hem de temasta bulundukları insanlara zarar veriyorlar. Peki kimdir bu entelektüel obezler diye soracak olursanız, bunlar bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar sınıfına dahil değil. Bilgileri vardır, ancak sahip oldukları bilgi yığma duvar gibi, rastgele üst üste yığılmış tuğlalardan müteşekkil bir duvar. İbn-i Teymiye için söylenen bir söz vardır. Onun ilmi aklından fazlaydı derler. Elbette burada İbn-i Teymiye ile entelektüel obezler arasında haklarında bu sözün söylenmesi dışında bir ortak nokta yoktur. Bunların tek özelliği kapasitelerinin üstünde bilgi yüklemesi durumu yaşıyor olmaları değil. Onlar aynı zamanda yükleme işi sistemsiz yapıldığı için hatırı sayılır ölçüde kafası karışık ve ukala tipler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den, sahabeden ya da bu ümmetin kılavuzu imamlardan bahsederken asker arkadaşlarından bahsettiklerini sanırsınız. Bireysel mükellefiyetleri konusunda hemen hiç hassasiyet göstermezler. Bu dinin temel referansları onlar için birer bilgi nesnesinden ibarettir. Onlar çağın en amansız hastalığına müpteladırlar. Doktor Ebu Bekir Sifil, Milli Gazete.
1: Makale arası. makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahdul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten, en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi programında orta düzey derslerde, derslerimizin ilk bölümünde sizinle birlikteyiz. Ders kitabı olarak esas aldığımız Medine İslam Üniversitesi yayınlarından Durusul Lugatil Arabiyye li gayrin natıkine biha, ana dili Arapça olmayanlar için Arapça dersleri ismini taşıyan ders kitabımızın ikinci cildindeyiz. Radyo Dershanesi'nde temel düzey derslerde biraz önce alanı zikretmiş olduğum serinin birinci cildini Allah'ın izniyle, yardımıyla elhamdülillah tamamladık. Şu anda orta düzey derslerin ilk bölümüne besmelemizi çektik. Ders kitabımız Durusul Lugatil Arabiyye li gayrin natıkine biha, ikinci cilt. Bazı yayın evlerinin baskılarına göre toplamı 3 ciltten, bazı yayın evlerinin baskısına göre ise toplamı 4 ciltten oluşan bu serinin biz ikinci cildindeyiz. İnşallah Radyo Dershanesi'nde orta düzey derslerde bu serinin ikinci cildini işleyeceğiz. İkinci cilt toplam 220 sayfadan oluşuyor ve 31 ders başlığı var. 31 ders 220 sayfaya yayılarak işlenmiş. Biz bugün Bismillah dediğimiz orta düzey derslerin her bir bölümünü inşallah 20 ila 22 dakika olacak şekilde planladık. Derslerimizin her bir bölümü 20 ila 22 dakika şeklinde bir süreyi kapsayacak. Şimdi efendim ders kitaplarımızı açalım ve ders kitaplarının 5. sayfasında Eddersül Evvel başlıklı bölüme bakalım. Rabbimizden bize kolaylaştırmasını, zorlaştırmamasını ve bu çabamızı hayırla tamamlamasını niyaz ediyoruz. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr duasıyla birinci derse Bismillah diyoruz. Eddersul evvelu, birinci ders. Burada öğretmenle El-Müderris, Arapçada El-Müderris diye ifade ettiğimiz öğretmenle Haşim arasında geçen bir diyalog var. Haşim hocasına selam verir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. El-Müderrisu ve aleykümüsselamu ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizin de üzerinize olsun. Haşim, keyfe haluke ya ustadu? Hocam nasılsınız? Lealleke bi hayrin. İnşallah iyisinizdir. Hocam nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. El-Müderrisu, elhamdülillah. Allah'a hamd olsun. Ve keyfe haluke ente ya Haşimu? Ve keyfe haluke ente ya Haşimu? Haşim sen nasılsın? Ene uhibbuke kesiran ya Haşimu. Haşim, ben seni çok seviyorum. İnneke talibun zekiyun ve müctehidun ve zu hulukin. Kuşkusuz sen zeki, çalışkan ve ahlaklı bir öğrencisin. Ene uhibbuke kesiran ya Haşimu. Haşim, ben seni çok seviyorum. İnneke talibun zekiyun ve müctehidun ve zu hulukin. Muhakkak ki sen, kuşkusuz sen, zeki, çalışkan ve ahlaklı bir öğrencisin. Em min Pakistan'a ente em minel hindi ya Haşimu. Haşim, sen Pakistanlı mısın yoksa Hindistanlı mısın? Haşim, inni minel hind. Ben Hindistanlıyım. Klasik olarak yurdumuzda alışılagelen tercüme tarzını uygulayacak olsam, buradaki inni sözcüğünden hareketle kuşkusuz ben Hindistanlıyım, muhakkak ki ben Hindistanlıyım şeklinde bir anlamla tercüme etmem lazım. Ancak şu kadar var ki sevgili öğrencilerim, Arap dilinde te'kid edası olan inneyi her gördüğümüz yerde her daim, kuşkusuz, muhakkak, kesinlikle gibi bir anlamla tercüme etmemize ihtiyaç yok. Arap dilinin kendi tabiatında, kendi selikasında böyle bir şey var, böyle bir uygulama var. Yani sözü söyleyen kişinin söylediği söze vurgu yapmak amacıyla, niyetiyle bahsetmiş olduğum edatı, inne edatını söz içerisinde kullanması bir gelenek, bir teamül. Bunu her gördüğümüz yerde kuşkusuz, muhakkak, kesinlikle gibi bir anlamla tercüme etmek zorunda değiliz. O halde burada Haşim'in inni minel hindi sözünü ben Hindistanlıyım şeklinde sanki ene minel hind denmişçesine tercüme edebiliriz. El müderrisu ve zemilukellezi haraca me'akel ane minel fasli. Ehuve aydan minel hindi ve zemiluke ya arkadaşın ellezî haraca ma'akel âne minel fasli, sınıftan şu anda seninle birlikte çıkan arkadaşın, ya şu anda şimdi sınıftan seninle birlikte çıkan arkadaşın, ehuve aydan minel hindi, o da Hindistanlı mı? Haşim, la innehu min Pakistan. Hayır, o Pakistanlı. El-Müderris, inne sa'ateke cemiletun ya Haşim. Haşim, saatin gerçekten güzel. İnne sa'ateke cemiletun ya Haşim. Saatin güzel Haşim. E minel yabani hiye. O Japon malı mı? Markası Japon mu? Haşim, la inneha minel hindi. Hayır, o Hint malı. El müderris, e galiyyetun hiye em rahisatun. O pahalı mı yoksa ucuz mu? O pahalı mı yoksa ucuz mu? Haşim, inneha rahisatun cidden. O çok ucuz, o gerçekten ucuz. İnneha bi mi'eti rubiyetin fakat. O sadece 100 rubiye. Rubiye bir para birimi. İnneha bi mi'eti rubiyetin fakat. O sadece, o yalnız 100 rubiye. Buradaki fakat sözcüğünü sadece, yalnız anlamıyla tercüme ediyoruz dilimize. El müderris, kem ehan leke ya Haşim. Haşim, senin kaç kardeşin var? Kem ehan leke ya Haşim. Haşim, senin kaç kardeşin var? Haşim, li selasetu ihvetin. Benim 3 kardeşim var. Tabi buradaki ah kelimesinin erkek kardeş anlamına geldiğini biliyorsunuz. Hoca, öğretmen Haşim'e kem ehan leke ya Haşim sorusuyla Haşim'in kaç erkek kardeşi olduğunu sordu. Haşim bu soruya nasıl cevap verdi? Li selasetu ihvetin. Benim 3 erkek kardeşim var. 6. sayfanın hemen başında Haşim'in ilk sözü, ilk cümlesi bu şekilde. Öğretmen Haşim'e soru sormaya devam ediyor sevgili öğrencilerim. Etullabun hum, onlar öğrenci mi? Haşim, la innehum tüccarun. Hayır, onlar tüccar. Onlar esnaf. El müderrisu ve kem uhten lek. Ya kaç kız kardeşin var? Ve kem uhten leke. Ya kaç kız kardeşin var? Haşim, li erbe'u ehavatin. Benim dört kız kardeşim var. El müderris, efil hindi hunnel ane. Onlar şu anda Hindistan'da mı? Onlar şu anda Hindistan'dalar mı? Efil hindi hunnel ane. Haşim, la innehunne huna bil medinetil munevverati me'a ebi ve ummi. Hayır, onlar babamla ve annemle birlikte burada Medine-i Münevvere'deler. La innehunne huna bil medinetil munevverati me'a ebi ve ummi. Hayır, onlar babam ve annemle birlikte burada Medine-i Münevvere'deler. El müderrisu etalibatun hunne. Onlar öğrenci mi? Haşim, la innehunne müderrisatun bil medraseti saneviyyeti. Hayır, onlar lisede öğretmenler. La innehunne müderrisatun bil medraseti saneviyyeti. Hayır, onlar lisede öğretmenler. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Ders kitabınızın ilk dersini, ilk derste yer alan diyaloğu okuduk ve tercüme ettik. Şimdi bu dersle ilgili temarin başlığı altında verilen alıştırmalara bakalım. Temarin, alıştırmalar, temrin kelimesinin çoğulu. Birinci alıştırma, ecib anil es'iletil atiye. Ecib anil es'iletil atiyeti, aşağıdaki soruları cevapla. Peki bu soruları parçaya göre cevaplayacağız. Birinci soru, min eyne Haşim, Haşim nereli? Peki ben Haşim'in Hindistanlı olduğunu söylesem, siz Haşim Hindistanlıdır anlamındaki cümleyi nasıl kurar söylersiniz? Gayet basit, gayet kolay. Haşimun minel hindi dersiniz. Yahut Haşim ismi zaten soru cümlesinde zikredildiği için cevap cümlesinde Haşim'i tekrar zikretmeye gerek kalmaksızın huve minel hindi diyebiliriz. Yani Haşim ismini zikretmeyip onun yerine Haşim isminin yerini tutacak huve zamirini kullanabiliriz. Huve minel hindi. İkinci cümle, e yuhibbuhul müderrisu, öğretmen onu seviyor mu? Evet, ne dersiniz? Parçadaki bilgiden hareketle, verilen bilgilerden hareketle öğretmen ne demişti Haşim'e?

0: doğru olmayan cümlelerin önüne ise yanlıştır anlamında çarpı işareti koymamız isteniyor. Peki şimdi toplam 4 grup var ve her grupta 2 cümle var. Her cümlenin elif ve ba seçenekleri, şıkları var veya bunları AB diye anlayabiliriz. Peki birinci grupta A seçeneğinde Haşimun talibun keslanu cümlesini görüyoruz. Haşim tembel bir öğrencidir. Ne diyeceğiz? Evet. Sahiha mı yoksa leyset sahiha mı? Yani hel hâzihil cümle sahiha em leyset sahiha diye sorsam size ne derseniz? Hâzihil cümletu leyset sahihaten. Bu cümle doğru değil dersiniz. Öyleyse bir çarpı işareti koyarsınız. Elif maddesinde yer alan Haşimun talibun keslanu cümlesinin önüne bir çarpı işareti koyarak bu cümlenin parçada verilen bilgiye göre doğru olmadığını not etmiş olursunuz. Ba seçeneğinde Haşimun talibun muçtehidun ifadesi var. Evet, hadihil cümle sahiha. Bu cümle doğru. Öyleyse ne yapıyoruz? Bu cümlenin önüne bir tik işareti koyuyoruz. İkinci grup, elif maddesi. Sa'atuhu rahisatun. Onun saati ucuz. Parçada verilen bilgiden hareketle sahiha kaydını düşüyoruz buraya. Ba maddesinde yer alan sa'atuhu galiyetun ifadesine ise bir çarpı işareti koyuyoruz. Cümle 3. Sa'atuhu bi elfi rubiyetin. Onun saati 1000 rubiye. Öyle mi? 1000 rubiye mi? Hayır, 1000 rubiye değil. Öyleyse bu cümlenin önüne bir çarpı işareti koyuyoruz. Leyset sahiha. Doğru değil anlamında. Ba maddesinde verilen, ba seçeneğinde verilen sa'atuhu bi mi'eti rubiyetin, onun saati 100 rubiye anlamındaki cümlenin önüne de bir tik işareti koyuyoruz. Hâzihil cümletu sahihatun, bu cümle doğrudur anlamında. Dördüncü grubun elif maddesi ehavatuhu bil medinetil münevverati. Onun kız kardeşleri Medine-i Münevvere'de. Evet, ne dersiniz bu bilgi için? Sahiha em leyset sahiha? Tabii ki sahiha. Öyleyse tabii ki doğru. Ne yapıyoruz? Buraya bir tik işareti koyuyoruz. Dördüncü grubun ba maddesinde ehavatuhu bil hindi. Onun kız kardeşleri Hindistan'dadır anlamındaki bu cümlenin önüne bir çarpı işareti koyuyoruz. Leyset sahiha anlamında. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda 7. sayfada yer alan 2. alıştırmayı da tamamladık. Bu sayfada yer alan 3. alıştırmanın başlığı teemmel mayeli, aşağıda verilenleri incele anlamında bir başlık var burada. Efendim, tekit edatı ve nasb edatı diye adlandıracağımız inneye inne tekit ve nasb edatıdır. İsim cümlesinin başına gelir ve anlamı tekit eder, anlamı güçlendirir, pekiştirir. Peki o halde inne edatına zamirlerin nasıl bitişeceği burada gösterilmiş. Yukarıdan aşağıya sağ sütunda hüve hiye ente enti ene zamirlerini, sol sütunda da yine yukarıdan aşağıya hüm hünne entüm entünne ve nahnu zamirlerini görüyoruz. Bu zamirler kelimenin hiçbir türüne bitişmeyen zamirlerdir. Kelime isim, fiil ve harf diye üçe ayrılır malumunuz. Bunlar kelimenin hiçbir türüne bitişmez. Ne isme bitişir, ne fiile bitişir, ne de harfe bitişir. Bunlara bu anlamda munfasıl zamir, yani kelimenin hiçbir türüne bitişmeyen zamir denir. O halde kelimenin her bir türüne bitişen zamirlerden hu, ha, ke, ki, ya, hum, hunne, küm, künne ve na zamirlerinin inneye nasıl bitiştiği üzerinde duracağız. Siz burayı inceleyin. İnşallah programımızın gelecek bölümünde burada verilen alıştırma üzerinde duralım. Efendim, Radyo Dershanesi'nde orta düzey derslerin ilk programında sizinle birlikte olduk. Programımızın gelecek bölümünde görüşmek ümit ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efem.
3: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Tekrar yeniledik Rıdvan ahdini. Hakim kılmak için bu yüce dini, dünyayı sömüren zulme haddini bildirmek için yola

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
1: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Putlar artık Lat, Uzza, Menat değil, kusura bakmayın. Putların şekli değişti, farklılaştılar. İdeolojiler put oldu. Allah'a ait alanları gasp eden tağutlar put oldu. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır öyle olmasına rağmen. Hayır, ben söz sahibiyim diyerek Allah'a ait alanı paylaşmaya çalışan put oldu. Futbol put oldu. Kimilerine makam put oldu. Kimilerine masa put oldu. Kimilerine kasa put oldu. Kimilerine nisa put oldu. Kimilerine rical put oldu. İstiyorsak eğer Ebu Akil olmayı, onları koyacağız ayaklarımızın altına. Allah'ım, biliyorum ki sen kusurlu olanı yoluna kurban kabul etmezsin. Eğer bu yaşıma kadar şehadet gelmediyse benim kusurumdandır. Bütün kusurlarımı ayaklarımın altına koyuyorum. Senin yoluna kurban olmak için sana kendimi arz ediyorum. Beni de kurban kabul eyle. Tevhidi hayatının esası kılan, vahdetten başka hiçbir arzusu olmayan, sadece ve sadece Allahu Ekber deyip Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayan, namaz için sadece Allah'a boynunu eğip bu boyun Allah'tan başkasına boyun eğmez diyen ve bu haliyle de her zaman için tevhidin gereğini yapan o yiğitler ancak o kervana katılacak. Allah sizi de bizi de o kervana katsın. Sancağın hakkını verin ki o en son gün namı celili Muhammed'inin sahibi olan sallallahu aleyhi ve sellemin dirilten sancağının altında buluşmak hepimize nasip olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun.
0: Özel efem.
2: Herkesin bir davası var bu dünyada. Asla laf söyletmediği, peşinden koştuğu bir davası. Kimisinin para ve dünya sevgisi. Kimisinin mevki ve makam hırsı. Bizim davamız ise Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olması. Müslümanların hür olması. İnsanların İslam'a göre yaşaması. Ve ne kadar zorlukla karşılaşsak da, baskıya ve hakaretlere maruz kalsak da, gözyaşlarımız, hatta kanlarımız aksa, hatta ve hatta canımızdan olsak, yine de vazgeçemeyiz bu davadan. Vazgeçmeyiz bu davadan.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası. Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir: edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Unutmayın, bir gün sizi yaratan Allah'a geri döneceksiniz. İnsanların çoğu bu dünyada sanki hiç ölmeyeceklermiş gibi yaşar. Oysa dünya hayatı çok kısadır ve çabuk geçer. Her insan sonunda kendini yoktan yaratmış olan Rabbine geri döner. Allah tüm insanları hesaba çekecek, kendine kulluk edenleri ödüllendirirken isyankarları da cezalandıracaktır. Hayatınızın bu en önemli gerçeğini sakın unutmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Uykudan evvelki bir müddeti nefsini muhasebeye ayır.
2: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin.
1: Zamanını değerlendir. Çünkü vakit hayattır. Boşa vakit geçirme. Şüpheli şeylerden kaçın ki harama düşmeyesin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Güzel ahlak demek, Kur'ani ve Muhammedi ahlak demektir. Bu ahlakla ahlaklanmayanlar meyvesiz ağaca benzerler. Onun için hem kendimizi hem nesillerimizi Kur'ani ve nebevi ahlakla ahlaklandırmaya çalışalım. Kibir, ucub, haset, kin, yalan ve iftira, cimrilik, acelecilik, hırs, içten pazarlıklı olmak azgın şeytanların ahlakındandır. Bu gibi kötü ahlaklardan şiddetle sakınalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi daimen ala kulli hal. Her daim, her halükarda Rabbimize hamdolsun. Peygamberimize, onun âline, ashabına ve tüm müminlere de salat ve selam olsun. Kıymetli dostlar, sizin de gününüz hayırlı olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh namazın üzerinde şehit ediliyordu. Bu programımızda da yine namaz diyoruz ve Hazreti Ömer'le başlıyoruz. Namaz kıldırırken birisi tarafından hançerlenerek, secdeye vardığında hançerlenerek vuruluyordu. Ve Hazreti Ömer yere düştü, dedi ki, söylediği şuydu: beni kim vurdu? Dediler ki, bir mecusi seni vurdu. Allah'a hamd etti, şükretti. Dedi, Allah'ım şükürler olsun, hamd olsun. Benim kanıma bir Müslümanın eli bulaşmadı. Gerçekten zor bir olay değil mi? Bir Müslümanın bir Müslümanı öldürmesi büyük haramlardan biridir. Çok şükür ki bir Müslümanın eli benim kanıma değmedi, dokunmadı, sürülmedi dedi. Ve daha sonra, eğer izin verirlerse benim kabrimi Resulullah'ın, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'in yanına defnedin dedi ve bayıldı. Etrafa haber salındı, etraf duyudu. Hazreti Ömer emir el müminin, müminlerin emiri şehit oldu. Misver radıyallahu an isminde yaşlı bir sahabe, beni ona götürün dedi, getirdiler. Ömer ne dedi? Ömer en son dedi ki, beni Allah Resulü'nün yanına gömün. Sonra eğildi kulağına, dedi ki, esselah, esselah ya Ömer. Ve Mescid-i Nebevi'nin damında biri ezan okusun dedi. Ezanın sesini duyan ve öldü denilen ama bayılan Hazreti Ömer yeniden kıpırdanmaya başladı, ayıktı. Namaz mı dostlar dedi, namaz mı? Evet, namaz ya Ömer. Bana su getirin, abdest alayım. Dediler ki, ya Ömer radıyallahu anh, Allah onlardan razı olsun, senin yaraların kanıyor, yaran kanıyor. Bu şekilde

getirin abdest alayım. Ve su getirdiler. Hazreti Ömer radıyallahu an kanı aka aka abdestini aldı. Bırakın dedi, benim ciğerlerim dağılsın, parçalansın ama benim bir vakit namazım gitmesin. Kanı aka aka o namazı kıldı ve ruhunu Allah'a teslim etti. Bu namazdı, başka bir şey değildi ki. Hazreti Ömer radıyallahu an bunun farkındaydı. Bunu biliyordu. Ebu Talha'nın bahçesini bağışladığı gibi. Hubeyb bin Adi'nin idam sehpasında son isteğinin namaz olduğu gibi. Gülseren bacımızın tekerlekli sandalyede dünyadaki en büyük arzusunun secdeye varmak olduğu gibi. Hazreti Osman radıyallahu anh. Asiler evinin etrafını muhasara etmişler. Öldürecekler. Hanımı dışarıya çıkıyor namaz, sabah namazından sonra. Ve diyor ki, ey asiler, sizin derdiniz başka, Osman'ın derdi başka. Sizin derdiniz iktidar olmak. Osman'ın derdi doya doya namaz kılmak. Vallahi sabaha kadar namaz kıldı, şu an Kur'an okuyor, varın ne yaparsanız yapın. İçeriye girdiler, Kur'an okuyan Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Kanı da okuduğu Kur'an'ın sayfalarına damlıyordu. Bu büyük insanların, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gökteki yıldızlar dediği, bu büyük insanların hayatına bakın. Hep namaz. Önem verdikleri, önceledikleri, önemsedikleri namaz. Çünkü Allah ile buluştukları ibadet, eylem, namaz. Allah ile iletişim kurdukları ibadet, namaz. Allah ile yaklaşım gerçekleştirdikleri ibadet, namaz. Çünkü ahirette kişinin kendisiyle alakalı ilk sorgusu namaz. Çünkü baraj sorusu namaz. Çünkü namaz miraç. Çünkü namaz gözün nuru. Çünkü namaz mümin ile kafirin arasını açan perde. Çünkü namaz bir çizgi. Neyin çizgisi? Şirk ile imanın çizgisi. Bunlar bunu çok iyi biliyorlardı. Onun için hayatları namazdı. Ölünce de namaz ile gittiler. Namaz dersi vererek gittiler. Hazreti Ali radıyallahu anh'in mescide giderken şehit edildiği gibi. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'in Kerbela'da şehit edilirken abdest almak için su vermediler. Ama o teyemmümle de olsa son eylemi namaz. Dostlar, onun için bizim özellikle namaza sarılmamız lazım. Hazreti Osman ne buyuruyor radıyallahu an? Namazın olmayanın dini olmaz diyor. Veya bir başka ifadesi var, diyor ki namazı terk edenin İslam'da yeri yoktur. Bir başka örneğe bakıyoruz. Şeyh Şamil, Kafkas Kartalı, 1800'ler Rusya'ya karşı savaşıyor Kafkas bölgesinde. Büyük bir lider, büyük bir önder. 3 kez Ruslar asker gönderiyorlar. Ordu gönderiyorlar. 10 bin kişi, 20 bin kişi, 50 bin kişi hep mağlup oluyorlar. Çok Rus askerini öldürüyor, katlediyor askeriyle birlikte Şeyh Şamil. Esir düştüğü zaman 50 bin Rus ordusuna 100 kişiler. İşte o başarının sırrını biz şuradan anlıyoruz. Bir savaşta yaralanıyor ve bayılıyor. Ayıktığında sorduğu tek soru, ah benim yaram, ah benim acılarım, ah benim ağrım demiyor. Namaz vakti geçti mi diyor. Vakitlerden de öğle vaktiymiş. Öğle namazı vakti geçti mi diyor. Dert namaz dostlar. Dert namaz olursa Allah senin ufkunu da açıyor. Allah sana kapılar da açıyor. Allah senin sadrını da genişletiyor. Allah senin yükünü de alıyor. Allah senin problemlerini de bir şekilde çözdürüyor. Allah tüm sıkıntılarını üzerinden alıyor.

0: Dostlar, dert namaz olunca Şeyh Şamil'de yine görüyoruz. Düşmanın bile sana saygı duyuyor. Yeter ki senin derdin namaz ile birlikte Allah'tan başkasına eğilmemek, Allah'tan başkasına boyun bükmemek, kula kulluğu reddetmek, net bir imanla net bir tavır sergilemek. Meselelerin hepsi çözülüyor işte. Ve Rus çarı zindana atmaktan seni haya ederim diyor. Senin gibi bir kahramanı, senin gibi bir insanı hapsetmekten haya ederim diyor ve sarayda kendisini ağırlıyor. Sonra Şeyh Şamil diyor ki, eğer izin verirsen Rus çarına diyor, hacca gideyim diyor. Rus çarı izin veriyor. Abdülhamid, Allah rahmet eylesin, Abdülhamid Han kendisini İstanbul'da karşılıyor. Sadece Abdülhamid Han mı, tüm İstanbul boğaza dökülmüş, deniz kenarına onu seyretmeye, onu görmeye geliyorlar. Derdi namaz olanların neler başardığını biz onların hayatında görüyoruz. Ve Abdülhamid misafir ediyor İstanbul'da. Sonra Mekke'ye gönderiyor deniz yoluyla. Sonra haber gönderiyor Rus çarına. İzin verirsen beni peygamberimden, Resulullah'tan ayırma diyor. Medine'de kalmak istiyorum. Rus çarı ona da izin veriyor. Ve Şeyh Şamil Medine'de kalıyor. Ve Medine'de vefat ediyor. Evet. Büyük insan dediğimiz, kahraman insan dediğimiz insanlar ne ile bu büyüklüğü, bu kahramanlığı elde ediyorlar? İşte size namaz. Dert namaz. Yine namaza bakıyoruz. Yola çıkıyoruz. İşe başlıyoruz. Her ne yapıyorsak yapıyoruz. Ama önce hesap namaz. Her şeyin içinde namazın hesabı var olmalı. Nasıl bir şekilde? Acaba namazım bana engel olur mu? Namaz bana engel olur mu? Neyime? İşim namazıma engel olur mu? Estağfurullah. İşim namazıma engel olur mu? Bir hesap içine gireceğiz böyle. Namaza hiçbir engel koymamak, hiçbir engel teşkil etmemek. Bu hususta patronlar, amirler, işçinize ve memurunuza namaz noktasında hiçbir engel çıkarmayın. Bakın namaz insanları nasıl aziz etti. Ama inanın namaza engel getirenlerin nasıl rezil oldukları da ortadadır. Ama şöyle bir mazeret var. Efendim işçi veya memur kendisine namaz noktasında müsamahakar davranıldığı zaman suistimal ediyor. Öyleyse işçi kardeşim, sen de bu işi suistimal etme. Bu noktada sevap kazanayım derken günah işleme ey patron kardeşim, ey amir kardeşim. Bu noktaya dikkat etmek lazım. Hesabımız namaz. İş yerlerinde önce namaz. 2000 metrekarelik iş yeri, fabrika, mescit nerede? Mescit yok. Kendisine patron, müdür, oranın yöneticileri öyle bir salon, öyle bir oda hazırlamışlar ki oturdukları, kullandıkları masa, oturdukları koltuklar, efendim kalite takılıyor. Ama mescit, mescit yok. Veya var. Nerede? Tesisatların geçtiği bir yeri çevirmiş, mescit yapmış. Başka? Veya merdiven altında. Tozlu, örümcek bağlamış her tarafı. Kirli birkaç tane seccade yahut da karton. Hiçbir şey yok ya, fakir ya dostum. 3 tane karton atmış. Secde edile edile güzel ama biraz da ayıp ya. Secde simsiyah olmuş kartonun üzeri. Toz toprak içerisinde. 3-5 metrekare. Sonra adama sormazlar mı? Kendine ayırdığın oda bu. Seni yaratan, sana burayı da bahşeden, veren, imkanına sunan, yarın ahirette hayatımızın, ölümümüzün sahibi alemlerin Rabbi, Allah Azze ve Celle'ye ayırdığın yer de burası mı diye sormazlar mı? Hesap namaz. O hesabı iyi yaparsak Allah bize çok güzellikler kazandıracak dostlar. Bir başka taraf bununla ilgili. Hesabın neyin üzerine bacım? Evdesin değil mi hanım kardeşlerim? Yemek yapacaksınız. Efendime söyleyeyim. Yemek saatini neye göre ayarlıyorsun? Ev temizleyeceksin. Evi dizayn edeceksin. Efendim, neye göre ayarlıyorsun kendini? Televizyondaki dizine göre mi? Yoksa namaz saatine göre mi? Nasıl olsa namazı sonradan kılarım. Hele şu dizimi bir izleyeyim. Sonra hele şu yemeği de bir yapayım. Sonra hele şu temizliği de bir yapayım. E şunu da elbet namazı kılarım. Bir baktınız öğle namazı ikindiye dayandı. Aceleyle bir namaz kılayım. Hesap namaz mıydı? Hesap namaz değildi. Hesap diziydi. Hesap yemekti. Hesap içti, açtı falan filan. Önce hesap namaz olacak dostlar. Namaza göre yemeğimi, ev işlerimi yapacağım. Gezmeye gideceğim. Ziyaretlere gideceğim. Namaza göre düzenleyeceğim. Yola çıkacağım. Hesapta namaz var önce. Acaba ben buradan İstanbul'a gideceğim. İstanbul'dan Ankara'ya gideceğim. İzmir'e gideceğim. Acaba bu yolculuğum namaza engel olur mu? Gideceğim otobüs firmasına. Ne diyeceğim? Namaz vakti duruyor musun? Veya namaz vakti duran bir firma seçeceğim. Ben Müslümanım elhamdülillah. Sonra bir sürü olay yaşıyoruz. Namaz vakti geçecek, namaz vakti çıkacak. Kaptana diyoruz, kaptan dur durmuyor. Efendim otobüste de namaz kılınır, koltukta da. Hayır efendim, durabilen bir vasıtaysa bu fetvayı kim verdi? Yerler çamur, kar, abdest alma imkanı, namaz kılma imkanı bulamayacaksın namaz vaktinin çıkacağı saate kadar. Öyleyse eyvallah, mazeretler geçerli olacak. Hiçbir şey yok ortada. Abdest alacağım yer de var, bulunuyor yolda. Namaz kılacağım imkan da yolda var. Araba da duruyor, freni var. Kenarı çeker durursun. Efendim otobüste kıl. Niye kılayım otobüste? Bunun hesabını yaparak da yola çıkıyorum. Okullarda, iş yerlerinde özellikle bu noktada şikayet çok geliyor. Efendim namaz kılamıyoruz. Soruyorlar hocam, işte iki namazı üst üste kılsam olur mu? Cem etsem olur mu? Ya olur tamam da niye bu okul bunu ayarlamıyor? Bu iş yeri niye bu namaz vaktini ayarlamıyor? Öncelik niye namaz değil? Niye namaz hesapta değil? Her şey envanterde var. Hesapta var da namaz niye yoktur hesapta? Tüm günler, kutlanılacak günler, bayramlar, efendim bilmem kim ölmüş, bilmem kim ne yapmış şu tarihte, bilmem kimin günü, neyin günü, her şeyin saati saatine planı, programı, projesi yapılıyor da namazın planı, programı, projesi niye yapılmıyor dostlar? Bunun hesabı niye yapılmıyor? Hesabını yapmadığın şeyin hesabını yarın yaratıcı Allah sorar bizden. Hesabını yapanlar onlardı. Şeyh Şamil'di. Rusya'yı dize getirmişti. Hesabını yapanlar Hazreti Ömer'di. Radiyallahu an cennetle müjdelenmişlerdi. Hazreti Osman, Hazreti Ali radiyallahu an, Hubeyb bin Adi. Evet. Namazı öncelemek, namazı önemsemek. Namazı gündeme almak, gündemde Allah'ı tutmak. Merkezde namaz hayatımın. İşte bu şekilde yola çıkıyor. Bu şekilde okula gidiyorum. İşime gidiyorum, evimde işimi yapıyorum. Evet. Değerli dostlar, bu programımızın da sonuna geldik. Yüce Rabbim bize terk etmesin inşallah. Nefsimiz de baş başa bırakmasın. Allah'ı önceleyen, namazı önceleyen kullarından eylesin inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
1: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşar'ı dinlediniz.

0: Şüphesiz ki bu Kur'an insanları en doğru ve en sağlam yola iletir ve salih amel işleyen müminlere büyük bir ecir olduğunu müjdeler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Geçtiğin tüm yolları sakın senin zannetme. Başkalarının hakkını da ihlale meyletme.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dikkat edin. Dünya hayatı yalnızca tutkulu bir oyalanmadır. İnsanların çoğu dünya hayatını tek hedef olarak benimser. Sadece dünyadaki zenginlik, refah veya şöhret için yaşar ve bunlarla tatmin bulmaya çalışır. Oysa ki dünya hayatı ahiretteki sonsuz nimet ve mutluluk yanında değersiz bir oyalanmadan başka bir şey değildir. Dünya hayatının süsüne aldanmamak, asıl yurdun ahiret olduğunu kavramak içinse derin bir düşünce gerekmektedir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, genç müminler, ümmeti Muhammed'in delikanlıları, sabah namazına kalkmayı delikanlılık olarak görenler, Ayşe'yi anasından daha ana gören genç hanımlar, ümmetimin umudu olanlar, İsrail oğullarında bir asiye varsa bu ümmetin her evinden bir asiye çıkar Allah'ın izniyle diye melekleri hayran bırakan mümine kadınlar, mümin genç kızlar, hepimiz bilelim ki Allah'ın peygamberi bu dünyada emanetimi teslim ettim, emanetimi size tebliğ ettim, anladınız değil mi deyip yerden göğe kadar kainatı dolduran meleklerin de şahitliğiyle %100 görevini bitirip Rabbine giderken ey filan sosyal medyada fotoğraf paylaşan genç, senden daha genç yaşta 17 yaşında Üsame'yi vekil bırakıp bu dünyadan gitti.
2: Özel efendim.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Etrafınızdaki nimetlerin farkında mısınız? Sahip olduğunuz bedensel özelliklerinizi düşünün. Görebiliyor, duyabiliyor, konuşabiliyorsunuz. Allah tüm bunları yapabilmeniz için gözünüzü, kulağınızı ve dilinizi yaratmıştır. Aynı zamanda verdiği düşünme kabiliyetiyle sizi yeryüzündeki tüm canlılardan üstün kılmıştır. Peki size bunları verdiği için Allah'a şükrediyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Ey insanlar! Allah'ın vaadi haktır. Mutlaka gerçekleşecektir. Dünya hayatı sizleri aldatmasın. Görevi aldatmak olan şeytan da Allah'a karşı sizleri kandırmasın. O sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin ve öyle tanıyın. O, kendi peşine düşenleri, onun safında yer alanları sonuçta cehennem ehlinden olmaya çağırır. İnkar eden, küfür bataklığını tercih edenler için şüphesiz şiddetli bir azap, iman edip salih ameller işleyenler için de Allah'ın mağfireti vardır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Boomerang. Boomerang. Tabiatta her şey hal diliyle insanoğluna bir şeyler söylüyor. Ta ki duyup istifade etsin. Yaratılan her bir eser bazen koku, bazen türlü türlü renkleri ve şekilleriyle sesini duyurmaya çalışıyor. Taşıdığı sanat incelikleriyle. Bu açıdan bakıldığında bazı meyve ve sebzelerle organlarımız arasındaki benzerlikler çoğumuzun dikkatini çekmiş olmalıdır. Aslında dikkatli bakıldığında bu benzerliğin altında bizler için bir mesajın olduğu ve bu benzerliğin hiç de tesadüfi olmadığı görülecektir. Bu konuyla ilgili olarak meyvelerin hangi organa benziyorlarsa o organlara faydası olduğunu savunan bazı görüşler de vardır. Hatta bitkilerin şifa sebebi olmasıyla ilgili günümüzde de kabul gören The Doctrine of Signatures, yani işaretler veya imzalar doktrini teorisi de doğayı okumak üzerine kurulu bir yaklaşım biçimidir. Cevizle insan beyni arasındaki benzerlikler. Ceviz, bu konuda hepimizin aklına ilk gelen meyvedir. Çünkü ceviz küçük bir beyin görünümündedir. Ceviz içi koruyucu sert bir kabukla örtülmüştür. Tıpkı insan beyninin koruyucu sert bir kafatasıyla örtülmesi gibi. Cevizin bu odunsu sert kabuğu açıldığında, kabuğun altındaki ceviz içinin iki eşit parça halinde olduğu dikkatimizi çeker. Tıpkı insan beyninin iki yarım küreden oluşması gibi. En içteki ceviz içi zarla çevrili kıvrımlardan oluşmuştur. Tıpkı beyinde olduğu gibi. Cevizin içine beyne faydalı olan maddeler konulmuş. Tüm bunlara ek olarak meyveler arasında içeriğinde gümüş iyonu taşıyan tek meyve cevizdir. Enteresandır, insan bedeninde gümüş iyonuna ihtiyaç duyan tek organ da beyindir. Ayrıca ceviz, beynin ihtiyaç duyduğu omega 3, omega 6, A, B ve E vitaminlerini de içerir. Tüm bunlardan anlaşılıyor ki ceviz hem görünüşüyle hem de içindeki besin ve mineralleriyle adeta ben beyin için yaratıldım demektedir. O halde beyni kim yarattıysa, tıpkı beyne benzeyen ve beynin ihtiyacı olan maddeleri barındıran cevizi de o yaratmıştır. Manen bu benzerlik bize biz biriz ve bir elden çıkmışız, bir tek zatın malıyız ve birimizi yapan elbette hepimizi o yapar demektedir. Her nimet bizim için yaratılır, şekillendirilir ve içlerine ihtiyacımız olan şeyler ölçülü olarak konulur. Ceviz de böyledir. Mesela cevizde bulunan fitosteroller bağışıklık sistemini güçlendirerek kalın bağırsak, göğüs ve prostat kanseri gibi kanser türlerinden korunma sağlıyor. Cevizdeki yüksek orandaki omega 3 yağ asitleri kalp hastalıklarını, inmeyi, diyabeti ve yüksek kan basıncını azaltıyor. Ceviz tüketimi kandaki kolesterol seviyesini düşürüyor ve kalp atışlarında düzensizliği önlüyor. Cevizin antioksidan özelliği dolayısıyla kardiyovasküler ve sinir sistemine zarar veren Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların gelişimini erteleyebileceği veya azaltabileceği de ileri sürülüyor. Günümüzde milyonların derdi olan depresyona karşı da ceviz önemli bir yere sahip. Cevizin hafif antidepresan özelliği içindeki triptofandan kaynaklanıyor. Triptofan, beynimizde duygu durumunu kontrol eden önemli bir beyin kimyasalı olan serotonine dönüşerek etki yapıyor. Bu nedenle yatmadan önce yiyeceğiniz yarım avuç içi kadar cevizin içindeki triptofan iyi uyumanıza yardımcı olabilir. Cevizdeki melatonin, beyin bezesi tarafından salgılanan melatoninin insan vücudunun kullanıma hazır formunu içeriyor. Melatonin, gece çalışan ve zaman farkından dolayı uyku düzensizliği çeken kişilerde uyuma rahatsızlıklarını ortadan kaldırabiliyor. Ve sayamadığımız daha pek çok faydası bulunan ceviz, aşırıya kaçmadan kararınca ve yerinde tüketildiği takdirde en büyük besin kaynağınız olacaktır. Böyle ceviz gibi mucizevi meyvelerde gözle görülen hikmetleri görmezden gelenlere ya da bütün bunların tesadüf eseri oluştuğunu söyleyenlere bırakın bilim adamı demeyi, akıl sahibi bir insan denebilir mi? Günlük yenmesi gereken ceviz miktarı 30-50 gram arasındadır. Bu da 2-3 adet cevize tekabül eder. Ceviz aşırı tüketildiği zaman, yani günde 4 taneden fazla tüketildiği zaman vücut ihtiyacı olan kadarını alıp fazla yenilen kısmını ise kiloya ve yağa çevirecektir. Bu da vücut için oldukça zararlıdır. Yani her gıdada olduğu gibi azı karar, çoğu zarar diyebiliriz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: düşünen insanlar için.
1: Bugünkü Ebu Talip özelliği taşıyan insanlara da şunu hatırlatmak gerekiyor. Yani siz Müslümanları seviyorsunuz. Müslümanları destekliyorsunuz. Peygamberi koruyorsunuz ya da Kur'an'ı korumaya çalışıyorsunuz. Ama gelin Müslüman olun. Müslüman olmadığınız sürece La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmediniz ve İslam'ın gereklerini namazıyla, orucuyla, kulluğuyla kabul etmediniz ve pratikte göstermediğiniz sürece bu desteğinizin size sadece cehennemde azabınızın azalmasına neden olacağını unutmayınız. Ama cehennemden kurtulmanın tek yolu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmek demek zorundayız. Şüphesiz ki Ebu Talip diğer zalimler gibi cehennemde ateş azabını görmeyecek ama onun gördüğü azap da cehennemde olacak. Bu insanlar Ebu Talip gibi olsa da, Ebu Talip gibi olmasa da, direkt peygambere ve Allah'a düşman olsa da, Allah'a ve peygambere düşman olmayıp peygamberi desteklemekle birlikte Müslüman olmasa da kendilerinden başkalarına zarar vermezler, ancak kendilerini helak ederler, bunlar bilmiyorlar. Hele hele Allah'a ve peygambere savaş yaşayanlar, Müslümanlara savaş yaşayanlar sadece kendilerine zarar veriyorlar, başkalarına zarar veremezler ki.
0: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatır 36-37. Cehennemliklerin duası. İnkar edenlere gelince onlara cehennem ateşi vardır. Hüküm verilmez ki ölsünler. Kendilerinden biraz azap da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar orada şöyle feryat ederler:
1: Ey Rabbimiz, bizleri çıkar, yapa geldiklerimizden başka salih bir amel yapalım.
0: Onlara size düşünecek olanın düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı da gelmişti. O halde azabı tadın. Çünkü zalimleri kurtaracak yoktur denir.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
1: Spor yapmaya özen gösterin.
0: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Duhan 12-16. Cehennemliklerin duası. O gün insanlar, "Ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz," derler. Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti. Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve "Bu öğretilmiş bir delidir," dediler. "Biz o azabı sizden birazcık kaldırırız. Ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz. Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız."

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?